bundan sonra yapacağı bağışları geri çektiğini söylüyor. Dediğimiz gibi bu konuşmadan 4 gün sonra da Kirk öldürülüyor. Zaten en çok da Tucker Carlson başta olmak üzere MAGA hareketi içindeki böyle İsrail karşıtları, Siyonizm karşıtları değil, İsrail değil de Siyonizm karşıtları ondan sonra ağırlıklı olarak Siyonizm karşıtları ağırlıklı olarak Kirk'ü Mossad'ın, İsrail'in öldürdüğünü söylüyor. Şimdi sonra ama ilginç bir gelişme oluyor. Şimdi Tutsusan'ın başına Charlie Kirk'ün eşi geçiyor. Erica Kirk. Ama Erica Kirk tabii ki daha zayıf bir profil olarak. Şimdi Charlie Kirk güçlü bir profil. İdeolojik olarak, doktriner olarak gerçekten donanımlı bir adammış. Ben sonrasında yani önceden biliyordum, ismen biliyordum. Tucker Carlson'ı falan filan. Ama tabii Charlie Kirk öldükten sonra biraz daha baktım. Gerçekten de kendi ideolojisini donanımlı bir şekilde savunan bir profil. Ve bu etki gücü oluşturuyor. Trump'a kadar ulaşan, Trump'la görüşebilen isimlerden biri ama Erica Kirk tabii daha zayıf bir profil. Şimdi Charlie Kirk'ün güçlü karakteri aynı zamanda kendi örgütüne Siyonizm yanlarının sızmasını engelliyor. Erica Kirk bunu yapamıyor. Yani Erica Kirk döneminde Tıpkusa denilen organizasyon İsrail'in taarruzlarına ondan sonra açık hale geliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Tıpkusa'nın organizasyonları var tabii ki. Organizasyon, toplantılar yapılıyor, şeyler yapılıyor. Ek olarak da yayınlanan, işte YouTube'dan da yayınlanan, başka mecralardan da, televizyonlardan da yayınlanan, Amerika'da biliyorsunuz çok sayıda Türkiye gibi böyle özel yayın organları var, televizyonlar var. Bir organizasyonu da bu Tutusan'ın Charlie Kirk Show. Charlie Kirk öldürülmeden önce kendisi çıkıyordu falan filan. Bu işte gündeme ilişkin açıklamalar falan yapıyordu. Şimdi bu Charlie Kirk Show artık resmi olarak Amerikan medyasına Siyonist propaganda yaymakla görevlendirilmiş İsrail'in kayıtlı bir ajanı tarafından dağıtılmaya başlamış. Bildiğiniz yani şu anlama geliyor. İsrail'in bir ajanı şu an Charlie Kirk Show üzerinden, propaganda aygıtı üzerinden Tupusa'nın içine sızmış diyor. Bu İsrail, şimdi geçmişte Charlie Kirk döneminde olan bir şey değil. Kim bu? İsmi de söyleyelim. Sonra bu organizasyondan biraz bahsedeceğim. Bu isim şu. İsrail hükümetiyle Donald Trump'ın arası niye oldu? Ondan sonra 2020 başkanlık kampanyasını yöneten Donald Trump'ın ve İsrail yönetiminin kampanyasını yürüten ekibin başkanı olan Brett Parscale, herhalde öyle okunuyor, Parscale arasında imzalanan bir anlaşma olmuş. Şimdi Brett Parscale kim? Onu da söyleyeyim. 2020 başkanlık kampanyası yürüten bu herif sonra İsrail yönetimiyle lobi, işte bu medya operasyonları noktasında, yabancı etki ajanlığı noktasında yapılan en büyük sözleşmelerden birini yapıyor. 46 milyon dolarlık devasa bir sözleşme yapıyor. Ve İsrail'in kayıtlarına giriyor. Artık İsrail'e çalıştığı, İsrail için çalıştığı Amerika'da kayıtlara giriyor. Tam 8 gün sonra, suikastten 8 gün sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı ajanı olarak kaydoluyor. Bu 46 milyonluk dolarlık anlaşma çerçevesinde. İşte platformları biliyorsunuz, böyle sosyal medya platformları, video paylaşım platformları, podcastler, ilgili dijital yayın organları falan filan olmak üzere Z kuşağı izleyicilerine yönelik bir propaganda saldırısının, İsrail lehine saldırısının sorumluluğunu üstledi. 46 milyon dolarlık dev anlaşma. Kayıtlı bir dinlemesi ajan haline geliyor. Şimdi Tupusa'daki dönüşümü gösteren verilerden biri bu Brett Parscale'in Tupusa'ya sızmasında. Tabii ki suikastten sonra Tupusa içindeki bazı kişilerin de şeyi var, katkısı var. Bunlardan biri uzun süredir Tupusa'nın iletişim direktörü olan Andrew Colvet. Şimdi bu Andrew Colvet tabii Charlie Kirk'ün etkisiyle muhtemelen geçmişte anladığım kadarıyla, yani iki ihtimal var. Ya kendini gizledi ya da İsrail'in iddialara göre Charlie Kirk'ü öldürmesinden sonra, hani bizim tabirimizde, bizim milletin tabiriyle tırstı ve sonra İsrail yandaşlığına geçiş yaptı. Şimdi bu iletişim direktörü Charlie Kirk Show'da

Messi'nin ismini şuradan hatırlayacağız. Muhtemelen bu bir seçim, ön seçim mücadelesinden bahsediyoruz ama Messi aynı zamanda temsilciler meclisi üyesi. Ve geçenlerde hani bahsettim ya, Amerika'da geçen temsilciler meclisinde kabul edilen bir yasa tasarısı var. Kabul edildiği için henüz yasalaşmış değil. Senatoya gidecek falan filan. Ama temsilciler meclisinde kabul edilmeden önce Messi o yasa tasarısının 219. maddesi üzerinden işte İsrail Pentagon'da bir tane görevli bulunduracak maddesi üzerinden bu Amerika'nın egemenliğine saldırıdır diyerek yasayı protesto etmişti. Tasarıyı protesto etmişti. Messi biraz İsrail'e mesafeli bir siyasetçi. Şimdi Colvet Messi'yi hedef alıyor. Artı Kirk'ün, bakın Kirk bu Messi'nin de hayranı bu arada. Ve bunu Colvet kabul ediyor. Diyor ki Messi'nin büyük bir hayranı olduğunu kabul eden Colvet, merhum meslektaşının özel olarak kongre üyesinin Trump'ın gündemini engellemesinden gerçekten hayal kırıklığına uğradığını iddia ediyor. Yani şimdi düşün, Kirk adına da açıklama yapıyor. Yani Trump'ın gündemini ihlal ettiği için Charlie Kirk hayal kırıklığına uğramıştır diyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasayı dediğim gibi eleştirmişti Messi ve Trump'ın İsrail'in önünü açmaya çalışıyor, engelleyemiyor mu diyebileceğimiz hamlelerinden biri. Ve İsrail Charlie Kirk suikastı sonrası deyim yerindeyse isteğine ulaşıyor. Charlie Kirk'ün örgütlenmesinde etki gücünü arttırıyor ve TUPUS'a artık İsrail lehine işler yapmaya başlayan bir yayın organına dönüşüyor diyelim. Şimdilik burada bırakalım. Daha şeyler var. Bu Brett Parscale'in kurduğu yapılanma, lobi faaliyetleri, daha yeni anlaşmalar, İsrail sürekli para akıtıyor. Sosyal medya, ondan sonra başka mecralar üzerinden diyorlar ki işte 2 milyon dolarlık, 9 milyon dolarlık falan anlaşmalar yaparak burada İsrail propagandası yapın diye söylemler geliştiriyorlar. Şimdi geçelim İran'a. Tam da bir hibrit savaş ortamında hem doğrudan açıksa bir savaş yürütülüyor İran'a karşı emperyalist cephe tarafından, hem de bir hibrit savaş da yürüyor aynı zamanda İran'ın içinde falan. Tam da böyle bir dönemde İran'ın dini lideri Ayetullah Mujtaba Hamaney, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterini deneyimli bir İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı ile değiştirdi. Bu bir ani bir liderlik değişimi. Yani Muhsen Rızai, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başkomutanı. Muhsen Rızai, ulusal güvenlik kararlarının merkezine oturuyor. Şimdi olayı bir hatırlayalım. Şimdi Hamaney 9 Ağustos'ta Selefi Muhammed Bakır Zolkadra, yani Rızai'nin Selefi Muhammed Bakır Zolkadra teşekkürlerini ifade ediyor ve Rıza'nın atamasını duyuruyor. Şimdi İran'ın yüksek lider, işte rehber, daha doğrusu rehber olarak tanımladığı lider Mujtaba Hamaney neden bu değişiklikleri yapıyor? Biraz onu anlamaya çalışacağız. Biraz onun detaylarına bakalım. Şimdi bu görevi kendisine, işte burada Zolkadr'ı da kendisine siyasi danışman olarak atıyor. Ama sonuçta İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği danışmanlıktan daha üstte. Neden böyle bir karar aldı? Onu da sorgulamaya çalışacağız. Bu görevi daha önce bu yılın başlarında İsrail ve ABD ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında öldürülen eski Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani yürütüyordu. Şimdi neden olmuş olabilir? Şimdi bazı analistlerin açıklamalarına bakalım. Yani bu değişiklikler, Raza işte Kalibaf'ın danışmanı, Muhammed Said Ahtani'nin, Reza'nın uzun yıllara dayanan deneyiminden bahsediyor. Ondan sonra Rıza'yı. Bir uzman diyor ki mesela Rıza'yı 10 yıllardır İran'ın başlıca güç merkezleri olan Devrim Muhafızları ve Uzlaşma Konseyi arasında gidip gelirken aynı zamanda başkanlık kampanyaları yürüttü ve ekonomi politikası oluşturma ve uluslararası medya alanlarında yer aldı. Gayedi atamanın iki olası nedenini şöyle sıralıyor. Kimdir bu Gayedi? Muhammed Gayedi, Amerika'da yaşayan bir akademisyen. Reza'nın geniş ağ, Ulusal Güvenlik Konseyi, askeri güçler, ekonomik kurumlar, diplomatik çevreler arasında koordinasyon geliştirmeye yardımcı olabilir ve geçmişe artan gerilimleri stratejik bir araç olarak kullanmaktan çekinmediğini gösteriyor diyor. Bu kombinasyon Reza'nın İran'ın caydırıcı stratejisini

0: sadece politika yoluyla değil, aynı zamanda kamuoyuna yönelik mesajlar aracılığıyla da yansıtmasına olanak sağlayabilir diyor. Başka bir analist diyor ki bu atama bir rutin bir idari değişiklik değil. İran'ın aynı anda askeri baskı, ekonomik savaş, psikolojik operasyonlar ve ABD deniz ablukasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde ülkenin siyasi, güvenlik ve askeri yapılanmasının daha geniş bir yeniden yapılanmasının parçası olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. O işte Davut Modaresin diyor ki Reza'nın 1980-88 İran-Irak Savaşı sırasında devrim muhafızları başkomutanı olarak edindiği deneyimin daha sonra ulusal politika oluşturmadaki rolünün onu mevcut ortam için özellikle uygun kıldığını söylüyor. Yani İran'da güvenlik bürokrasisinde bazı değişiklikler, bu arada ona Ağustos'ta ayrı ayrı kararnameler yayınlandı. Genelkurmay Başkanı ondan sonra Ali Abdullahi oldu. Genelkurmay Başkanı değişti, ordu komutanları değişiyor falan. İran'da bir şeyler oluyor. Şimdi Batı'nın İran'da yaptığı analiz şu: İran'da içeride bir darbe girişimi olabilir. Veya darbe olmasa bile devrim muhafızları işte Pezeşkian, Arakçi ikilisine karşı bir hamle yapabilir, iktidarı tam kontrol altına alabilir şeklinde bir şeyi var. Bunu mu besliyor? Böyle bir hamle mi? Çünkü dediğim gibi o İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği atanan kişinin devrim muhafızları geçmişi acaba böyle bir hamlenin adımları mı sorusunu akıllara getiriyor diyelim. Herhalde zamanımız doldu değil mi? Evet, zamanımız dolmuş sayılır. Bugünlük bu kadar diyelim. Dediğim gibi önemli gelişmeler. Terörsüz Türkiye, Türkiye Suudi Arabistan, Pakistan anlaşması, Rusya lideri Vladimir Putin'in açıklamaları, İran'daki gelişmeler, İsrail'in saldırgan politikaları, artık içeride de çok sayıda gelişme. Gündemi sizlerle konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza başlayalım. Bugün dolu dolu konuklarımız var. İlk konuğumuz Profesör Doktor Sedat Gündoğan, Sabancı Üniversitesi'nden kendisi. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey. Sedat Gündoğdu olarak düzelteyim ben.
2: Çok özür dilerim hocam. Çok özür dilerim. Bana gelen notlarda yanlışlık olmuş
3: sanırım. Doğrudur.
2: Kusura bakmayın lütfen. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Türkiye'nin şu anda böyle aslında daha çok tartışılması gereken ama gündeme zaman zaman başka farklı şekillerde giren bir konusu var. Aslında dünyanın da bir konusu bu. Plastik konusu, bilmiyorum bakış açım doğru mu?
3: Doğru. Özellikle son 5 yıl dikkate alınırsa ciddi bir plastik problemimiz olduğunu söylemek mümkün. Ondan önce de problemdi ama artan atık üretimi ve plastik üretimindeki artış projeksiyonları, işte iklim değişikliğine bağlı olarak kömürden ya da işte diğer fosil yakıtlardan uzaklaşma ile beraber bu endüstrinin, özellikle petrokimya endüstrisinin yöneldiği bir alan. İşte yakıt olarak fosil kaynak tüketiminden uzaklaşıp plastik olarak fosil kaynak tüketimine yönelme gibi bir eğilim var. Bu da tabii beraberinde işte bugün Türkiye'de de konuştuğumuz çevrelik meselesini gündeme getiriyor.
2: Hocam, plastik konusu aslında yani hayatımızı bir yönüyle kolaylaştıran bir konu. Yani hayatımızın olmayan alanı neredeyse yok. Ama diğer taraftan da artık dünya bu kadar şeyi kaldıramaz hale geldi gibi geliyor bana. İşte okyanuslarda ortaya çıkan sorunlar, denizlerde ortaya çıkan sorunlar, bütün akarsularımızın kirlenmesi vesaire gibi. Bir de bunun üstüne sizin dediğiniz gibi bunların ortadan kaldırılmaya çalışılması sorunu eklendi. Dünya olarak başımızın üstünde bir Damoklesin kılıcı gibi görüyorum ben. Ne dersiniz?
3: Tabii, yani şimdi biz yıllık üretim olarak 450 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu miktarın 1,5 milyar tona ulaşması bekleniyor. Sadece plastik üretimi. Yani hayatımızı kolaylaştırıyor söylemi de aslında çok doğru bir söylem değil. Burada kolaylaşan şey hayatımız gibi görünüyor ama ortaya çıkan sorunlarla biz aslında küresel olarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Yani dünya üzerindeki yaşamı zorlaştırarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Sizin bahsettiğiniz deniz kirliliği, okyanus kirliliği de buna dahil. Bunun yanında hava kirliliği, toprak kirliliği. Şimdi biz denizlerde bu problemi ilk olarak ortaya koyduğumuz için bunun deniz kirliliğine deniz kirliliği problemiymiş gibi değerlendiriyoruz ama bu aynı zamanda bir hava kirliliği problemi, bu aynı zamanda bir kimyasal kirlilik, bir aynı zamanda bir toprak kirliliği. Bugün plastiklerin içerisinde 16 bin tane kimyasal var. Bu 16 bin tane kimyasal farklı kombinasyonlarda ve formlarda, miktarlarda, çeşitlilikte plastiklere ekleniyor. Amacı da işte bizim hayatımızı tırnak içerisinde kolaylaştıran ürünleri üretmek için. Aslında biz bu hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen ürünleri kullanarak bu kimyasallara maruz kalıyoruz ve küresel olarak aslında biz çok ciddi bir kimyasal sağlık riskiyle, toksik sağlık riskiyle karşı karşıyayız. Bugün yapılan çalışmalar plastikle ilişkili kimyasalların çok sayıda hastalıkla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Bu sadece insana yönelik bir tehdit değil. Aynı zamanda bugün neredeyse dünya üzerinde plastiğin olmadığı bir yeryüzü parçası kalmamış vaziyette. Yani bütün dünyanın en uzak köşesine, yani insan aktivitesinin olmadığı noktalarında bile biz bir şekilde bu mikroplastiklerin, makroplastiklerin büyük veya küçük farklı formlarda oralara eriştiğini görebiliyoruz. Yani şimdi hayatımız kolaylaşıyor diye kullandığımız malzemeyi biz aynı zamanda gezegen üzerindeki yaşamı, insanlığı, canlılığı tehdit eder boyutta kullanıyoruz. Bu biraz da bu kolay yaşamın tırnak içerisinde maliyeti. Bu maliyeti gerçekten üstlenebilecek bir şeye sahip miyiz? Orası tartışmalı tabii ki.
2: Peki Sayın Hocam, şimdi gündeme gelecek olursak bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz evet, o bir şekilde tehdit ithal ediyoruz. Yani bu bakış açısıyla çok acayip bir şey. Bunları nasıl, yani bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır, yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
3: Ya tırnak içi aslında sözüm ona, bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi tabii ki. Yani şimdi siz Avrupa aslında bir bakıma bunun kirlilik maliyetini dışsallaştırıyor. Yani kendi sınırları içerisinden başka sınırlara transfer ediyor. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Bu tamamen daha gelişmiş bölgelerin, daha gelişmiş dünya ülkelerinin tırnak içerisinde daha az gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkelere bunları kirlilik maliyetiyle beraber göndermek. Şimdi Almanya örneğin, Almanya ürettiği plastik atığın önemli bir kısmını kendi toprakları içerisinde yüksek teknoloji tesislerde yapıyor. Bunun bir kül maliyeti var, bir filtreleme maliyeti var. Bunu üstleniyor ama bundan da rahatsız tabii. Bunun sayısını da, miktarını azaltmak gibi bir hedefe sahip. Şimdi kalan %50'sinin önemli bir kısmını Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere gönderiyor. Şimdi bunu kendi hanesine, ben bunu geri dönüştürdüm, bunu çevresel olarak geri kazandım olarak yazıyor. Şimdi bu Türkiye'ye geldiği zaman ne oluyor? İşte bugün bizim Antalya başta olmak üzere Adana, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Yani bugün medyaya yansıyan görüntüleri, sosyal medyadaki vatandaşın çığlığını siz de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür.
2: Maalesef.
3: Yani bu plastik parçacıklar işte Avrupa'nın, Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarından uzaklaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Bunların bu ticaret, bu transfer tamamen belgelere dayalı olarak yapılıyor. Bakın burada bir yasa dışı bir işlem yok. Baktığınızda herkes yasaya uygun olarak gönderiyor. Ama işin mahiyeti yani yasalara uygun olması ile yeterli değil. Çünkü bir şey yasalara uygun diye o makul ve kabul edilebilir bir şey anlamına gelmiyor. Çünkü biz bu plastikleri alan firmaların bunları ham madde olarak ithal ettiklerini düşünüyoruz. Öyle kayıtlara geçiyor ama içerik plastik zaten geri dönüştürülebilir, doğru düzgün geri dönüştürülebilir bir malzeme değil. Dolayısıyla bize yani bir şey geri dönüştürülebiliyorsa neden o zaman bunun üretildiği yerde bir geri dönüştürülmüyor da başka ülkeye indiriliyor? Şimdi şöyle bir kurgu size mantıklı geliyor mu? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olmayan bir teknoloji Malezya gibi, Endonezya gibi, Türkiye gibi ülkelerde mevcut ve bu plastikler tırnak içerisinde ham madde olarak tekrar ekonomiye %100 geri kazandırılmak üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Bu senaryo size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor mesela. Ben bunu anlamlandıramıyorum. Ki nitekim sahaya çıktığımızda biz bunu sahadaki izlerinden anlıyoruz bunu. Gidin Adana'ya, Mersin'e, kıyılara, işte sahilleri gezin. Bu ne menen bir teknoloji, ne menen bir ham madde ticareti, ne menen bir kirlilik transferi olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani biz 17 milyar dolar turizm getirisi olan bir sektöre, yani işte kıyı turizmi, deniz turizmine 200 milyon dolar birileri kar edecek diye şey yapıyoruz, müdahale ediyoruz ve neredeyse artık denizine girilemeyecek pozisyona erişmiş bir kıyısal alan yaratıyoruz. Yani biz bugün Akdeniz'i en fazla kirleten ülkelerden biriyiz. Bakın abi, bizim kıyılarımızdaki çöplerin, atıkların, mikro, makro, büyük küçük plastik çöplerin %97'si bizim kendi kaynaklarımızdan, yani kendi sınırlarımızdan denize katılıyor.
2: Yani biz zaten kirletmeyi başaran bir ülkeyiz.
3: Tabii. Yani böylelikle bir de Avrupa'nın çöpünü getirip Akdeniz'e transfer ediyoruz bu şekilde. Yani bunun elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Nitekim Çin de tam olarak bu yüzden yasakladı zaten. Yani Çin baktı ki kontrol edilemiyor. Ben bu kirliliğin altından kalkamayacağım. Yani Çin'e sanki bu geri dönüşüm yapacak teknolojisi yok mu? Mesele geri dönüşmediği, dönüştürebilip dönüştüremediği meselesi değil. Mesele bunun yarattığı kirliliğin maliyetini, yükünü kim karşılayacak? Biz de kirliliğin maliyetini, yükünü kamu karşılıyor. Kârı, çöpten gelen kârı da o firmalar elde ediyor. Neden bir firmanın ticari faaliyeti sonucu oluşan kirliliği kamu kaynaklarıyla biz bunun maliyetini üstlenelim ki? Bu adil de değil, zaten doğru da değil. Bizim buna bir dur dememiz lazım.
2: Peki efendim, ben şunu anlayamıyorum. Yani mesela bütün medeni ülkelerde sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi kurallar var, kanunlar var ve bu kurallar, kanunlar kapsamında işler halloluyor. Şimdi mesela ben Serhat Ayan olarak, ya ben bir arazim var, buraya ben 100 ton çöp alabilirim, 100 ton plastik alabilirim, getirin bana deme serbestisine sahip miyim? Ben bugün yurt dışından, ne bileyim, bilgisayar alırken bile 40 bin tane belge dolduruyorum. Yani çöp getirip burayı, çevreyi kirletmek bu kadar kolay mı, ya da bu kadar kanun içi bir şey mi?
3: Yani şimdi işte buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Belgelere dayalı denetim mekanizması bu konuda işe yaramıyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar benim tesisim var, benim makinem var, benim alanım var deyip belgelerinizi sunun. Sonuç itibariyle gelen atığın önemli bir kısmını, çöpün önemli bir kısmını kirletici olarak doğaya salacaksınız. Bunun başka bir şeyi yok. Bu plastik %100 geri dönüşebilen malzeme değil. Dolayısıyla siz eğer ki uygun belgeye, bilgiye sahipseniz bu çöpü Türkiye'ye ithal edebiliyorsunuz. İthalat lisansınız varsa, yeriniz varsa. Ya bu tabii ki alelade bir vatandaşın kalkıp da işte benim bir arazim var, buraya işte getirip çöp alacağım gibi bir durum, bundan bahsetmiyoruz. Bunun bazı kriterleri var ama her ne kriter olursa olsun sonuçta ortaya çıkan durum bize şunu gösteriyor. Bu kriterler bir işe yaramıyor.
2: Evet.
3: Yani biz bu çöpün maliyetiniyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunun ekonomik tarafı yok. Bir de şöyle bir durum var. Bizim kendi çöpümüz bize yetiyor. Bakın biz bugün Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon tona yakın belediye atıkları içerisinde plastik çöp üretiyoruz. Biz kendi çöpümüz dururken niye başka ülkelerin çöpünü alıyoruz ki? Benim anlayamadığım nokta bu. Yani şimdi biz kendi çöpümüzle ilgilenmiyoruz. Kendi çöpümüz kıymetsiz mi? Bizimki çöp de onlarınki altın mı? Diye hani böyle daha basit bir herkesin anlayacağı şekilde formülleyeyim bunu. Değil ki biz bunları sahada kendi çöpümüzü nasıl yönetemediğimiz için sahada etrafta kirletici olarak görüyorsak aynısını bu gelen çöpler için de söylüyoruz. Demek ki gelenin de bizim çöpümüzden bir farkı yokmuş. O halde bizim aslında ülke olarak yapmamız gereken kendi ürettiğimiz plastik çöple ilgilenip bunun miktarını azaltmak, bunu doğru yönetmek. Yoksa başkasının çöpünün derdi bizim derdimiz olmamalı. Yani bu çevresel adalet açısından da problemli. Bir de bunun uluslararası literatürdeki ismi atık sömürgeciliği. Yani tabii gelişmiş ülkelerin, bunu ben söylemiyorum, bu 30 yıldır tartışılan, bugün uluslararası, milletler arası anlaşmalarda da zaten atık sömürgeciliğini engellemek için uluslararası konvansiyonlar var bunu düzenlemek için. Basel Konvansiyonu gibi, Stockholm Sözleşmesi gibi. Yani bu tür plastik dahil tehlikeli kimyasalların, malzemelerin ülkeler arası dolaşımını kontrol etmek üzere başka bir ülkenin atığının başka bir ülkenin derdi haline gelmemesini sağlamak üzere yapılan anlaşmalar var. Her ne kadar işlevsel olmasa da, çünkü biliyorsunuz ülkeler arası anlaşmalar her zaman istenilen performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla bunun adı atık sömürgeciliği. Yani bir ülkenin çöpü başka bir ülkedeki insanların sağlıklı topraklarda, sağlıklı çevrede yaşama hakkını elinden alıyorsa bu bir sömürgecilik türüdür. Bu klasik sömürgecilik kavramının dışında bir kavram bu arada. Yani burada bir ülke başka bir ülkeyi kolonize etmiyor, onun kaynaklarını sömürüyor, böyle bir tanımdan bahsetmiyoruz. Bu bir ülkenin yönetim tercihleri, işte atık yönetimi de dahil olmak üzere tercih ettiği yöntem başka bir ülkenin orada yaşayan insanların sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyorsa, sağlıklı çevrede yaşam hakkını elinden alıyorsa bunun adı sömürgecilik oluyor. Çevresel adaletsizlik formu bu.
2: Peki efendim, yani son olarak size şunu da sormak istiyorum. Çok da vaktinizi almamadan. Yani bunları biz yapıyoruz, tamam. Şu anda bir şeylerin yanlış olduğu çok bariz ve kimse karşısında duramayacak kadar bariz yanlışlar yapılıyor. Şu andan itibaren atılması gereken adımlar, bir bilim insanı gözüyle neler olmalı, bunu sizden alabilir miyiz?
3: Birincisi, atık ithalatı kesinlikle yasaklanmalı. Bir an önce durdurulmalı. Yani bütün atık ithalatı lisansları iptal edilip artık atık ithalatını biz durduruyoruz açıklaması yapılmalı. Bu birincisi. İkincisi, bu geri dönüşüm tesislerine atık suyu deşarj etmeden önce sıfır mikroplastik şartı getirilmeli. Bunların hepsine filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Yönetmelikte böyle bir boşluk var. Dolayısıyla bu tesislerin kurulumunu düzenleyen yönetmeliğe sıfır mikroplastik salımı ya da sıfıra en yakın, yani hedef sıfır olsun ama sıfır olmayacağını herkes biliyor. Ama en azından minimum deşarj sağlayabilecek filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Bu filtrasyon sistemi kurulana kadar da bu tesislerin faaliyeti durdurulmalı. Bakın, başka türlü biz bu mikroplastik istilasından kurtulamayız. Bugün Akdeniz'de gördüğümüz problem önümüzdeki yılda devam eder. Eğer ki bu tesisler böyle çalışmaya devam ederse. Bir diğeri de bizim artık plastik üretimini sınırlandıracak daha ciddi kararlar almamız gerekiyor. Çünkü plastik yönetilebilir bir malzeme değil. Plastik çöp olduktan sonra baş belası. Yaksanız başka bir dert, gömseniz başka bir dert, geri dönüştürseniz işte başka bir dert. Dolayısıyla bizim...
2: Ve bundan temiz bir kurtuluş yolu yok değil mi efendim? Bize ne söylerlerse söylesinler.
3: Tabii, kesinlikle plastiği üretip kullandıktan sonra çöp haline gelince bunun doğaya saygılı, insan sağlığına etkisiz bir bertaraf yöntemi yok maalesef. Dolayısıyla bizim kısa, orta ve uzun vadede plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tekrar doldurulabilir sistemler, çok kullanımlıklı malzemeler, alternatif malzemelere yatırım yapmamız lazım. Plastik endüstrisine verilen sübvansiyonları sonlandırması lazım. Sonlandırmamız lazım bizim. Bu sübvansiyonlara alternatif ve doğa dostu teknolojilere bizim yatırmamız lazım. Aksi takdirde bu problem yarın altından hiç kalkamayacağımız forma gelecek. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bu bir erken uyarı aslında. Bir ön sinyal bize. Maalesef. Yapılmış bir sinyal. Bakın, böyle devam ederseniz ne girebileceğiniz bir denizdiniz, ne içebileceğiniz temiz suyunuz, ne soluyabileceğiniz temiz havanız, ne de ekim yapabileceğiniz temiz toprağınız kalmayacak uyarısı. Şimdiden plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tek kullanımlı plastikleri kesinlikle yasaklamamız lazım ki 1 Eylül'de böyle bir beklenti var. Böyle bir yasal düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Çünkü taslağını yayınlamışlardı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Depozito iade sisteminin bütün plastik ambalajları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Ve ambalajda biz tek kullanımlık ambalaj sisteminden çok kullanımlık, tekrar kullanılabilir ambalajlara geçiş yapmamız lazım. Bunlar bir plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek şekilde kategorize edilerek yapılabilir. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Halihazırda birçok bölgede, ülkede bunlar uygulanıyor.
2: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Yani bizim sağlığımızı parasıyla satmamamız gerektiğini çok güzel özetlediniz bize. Saygılar sunuyorum size.
3: Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun hocam. Evet, Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sedat Gündoğdu bize yani neyin ne olduğunu anlattı. Sağlığımızı parayla satıyoruz. Biz parayla zehir alıyoruz. Yani bunu ondan sonra diyeceğiz ki, bak biz 1 liraya şişeleri geri aldık sizden, ne kadar çevreciyiz diyen bir iktidarımız olacak bizim ilerleyen zamanlarda. Geçelim efendim. Şimdi bir diğer konudayız. Hattımızda SER Danışmanlık kurucusu akademisyen Doktor Ömer Özdinç var. Merhabalar efendim.
4: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Saygılar sunuyorum size. Yani çok önemli konularımız var tabii ki. Sizinle böyle zaman zaman bir araya gelip bunları tartışmak gerçekten de şahane oluyor. Yani tabii teknoloji gelişiyor, teknoloji ilerliyor. Yapay zeka geliyor, işte ne bileyim çevresel teknolojileri bunları koruyor. Ama biz şu açıdan çok bakmakta zorlanıyoruz. Biz genelde çıkan ürünün ne kadar güzel, mesela uçan kedi çizdiğine falan bakıyoruz. Ama ben de programda elimden geldi, dilimin döndüğünce bu işin jeopolitik tarafını anlatmaya çalışıyorum. Orada çok önemli bir düşünülmesi gereken alan var değil mi efendim?
4: Tabii ki, yani bugünkü dünyada bütün güç dengeleri, güç çatışmaları hem ulus içi hem uluslararası, bunlarda teknolojik değişimlerin, dönüşümlerin çok büyük bir etkisi var. Zaten yani hani tarihsel süreçten de biliriz ki savaş sanatları veya savaş teknolojileri geliştikçe, değiştikçe, dönüştükçe bunların mutlaka dünya siyasetine, jeopolitik ortama ciddi etkileri olur. Şu an son dönemde de özellikle yapay zekanın gelişmesi bu jeopolitik dünyayı ciddi bir şekilde yeniden şekillendirmeye başladı. Burada hem güç dağılımlarında farklı pozisyonlanmalar görüyoruz, hem de kurumlar arası veya ülkeler arası ilişkilerde yeni baştan, sıfırdan, tekrardan ilişkilerin yeni baştan değerlendirilmesini görüyoruz ve bu etkileri görüyoruz bu teknolojinin jeopolitik durum üzerindeki.
2: Ömer Bey, yani bir de işin şu tarafı var. Dünyanın ne kadar connected, ne kadar böyle saat gibi birbirinin çarklarına dokunarak çalıştığını biz sanırım en son İran tatsızlığında gördük. İran Savaşı'nda gördük. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen bir gemi işte ne bileyim Tayvan'da çip üretimini durdurdu. O da yapay zekaya etki etti. Oradan bilgisayar fiyatları patladı filan gibi. Her şey birbirine bağlı yani.
4: Ya tabii bu aslında 70'li 80'li yıllardan itibaren başlayan küreselleşme dalgasının eseri. Yani şu an bu küreselleşme sürecinde ülkeler şeye çok dikkat etmediler. Yakın bölgenin kendi kendine yeterliğine dikkat etmediler. Dünya tarihinde böyle değildi. Yani 1970'lere 80'lere kadar her bölge kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. Kendi kaynaklarıyla yetinmeye çalışıyordu. Ama 1970'lerden 80'lerden itibaren özellikle de Soğuk Savaş döneminde işte biraz daha Amerika merkezli taraf, daha sonrasında artık Amerika'nın merkezde olduğu ve Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünyada tek hakim olduğu neredeyse bir düzen kuruldu ve bu düzende iş bölümü çok geniş coğrafyalara yapıldı. Yani burada Çin'e düşen bir iş paylaşımı vardı, Tayvan'a düşen vardı, Güney Kore'ye düşen vardı, Avrupa'ya düşen vardı, işte Latin Amerika'ya düşen vardı, Vietnam'a düşen vardı. Yani bu iş bölümü sınırlar çok gözetilmeden yapıldı. Yani uluslar arasındaki iş bölümü, ülkeler arasındaki iş bölümünde sınırlar, yakınlıklar çok gözetilmedi. Aslında bugün bunun sancılarını yaşıyoruz biz. Yani bu durumda bu gözetilmediği sebeple bu aslında geniş bir barış gerekiyordu dünyaya. Şimdi bu bir dönem Amerika'nın baskını olmasıyla bu gerçekleşti. Herkese sözü geçen bir Amerika ve dünyayı hani problem çıkarmayacak şekilde küçük çatışmalarla idare edebiliyordu. Ama şu an Amerika'nın yavaş yavaş bu merkeziyetçi konumunu hafifletmesi, bölgesel aktörlerin biraz daha biraz daha ön plana çıkması, farklı aktörlerin çok güçlenmesi ve mecburen dünyaya tekrardan bu çatışma ortamının yoğunluğunu getirecek ve tekrardan bizim iş bölümünü bölgesel olarak düşünmemiz gerekecek. Küresel olarak değil, bölgesel iş bölümlerine odaklanmamız gerekecek.
2: Diğer taraftan da efendim yine sizin çok güzel belirttiğiniz gibi mesela yapay zeka gibi konularda mesela Amerika kendi içinde artık veri merkezlerinin elektrik ve su kirletimi yüzünden kurulmasını istemiyor. İşte Dubai'ye taşınıyor, Arap Emirliklerine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan bunlar. Ve dünya belki de sizin az önce anlattığınız küreselleşmenin farklı bir boyutunu yaşıyor. Yani yine birbirinden çok uzak olamayacak bir yapı kuruluyor. Bunu söylemek yanlış olur mu?
4: Yani daha çok son dönemde eğilimlerin dediğim gibi daha yakın bölgelere doğru olduğunu görüyoruz. Yani bugün mesela Amerika'nın işte Venezuela müdahalesi, işte Grönland'a ilgisi, son Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı uluslararası ilişkilerle ilgili yayınladığı strateji belgelerinde Amerika kıtasının daha merkezde bir yer işgal etmesi aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri için düşündüğümüzde burada daha bölgesel, onun da daha bölgesel düşünmeye başladığını gösteriyor. Yani burada tabii şöyle bir durum var. Burada bölgesel derken neyi kastediyoruz? Bir, sizin nadir elementler ve kritik ham maddeleri mümkün olduğunca bölgeden tedarik etmeniz. Enerjiyi mümkün olduğunca bölgenizden tedarik etmeniz lazım. Kritik teknolojileri bölgenizden iş gücünü bölgenizden tedarik etmeniz lazım gibi. Yani aslında o bölgenizde kendi zincirinizi aslında kurmanız lazım. Evet, tabii ki büyük kaynaklar tüketiyor, veri merkezleri, işte enerji gereksinimleri var. Farklı yerlere yatırımlar yapılıyor. Şu an özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde büyük veri merkezleri yatırımları var. Ama bunları aslında Amerika'nın kendisi için olmasından öte o bölgeyle hakimiyet ilişkisini sürdürmesine de bağlamalıyız. Yani o bölgenin kendi dengelerinde bir merkez oluşturmaya, o bölgenin kendi iç dengelerinde gene bir bağımlılık, hani eskisi kadar çok güçlü olmasa bile yine de bir bağımlılık ilişkisini sürdürme çabası olarak okuyabiliriz.
2: Evet, Perşembe günü mesela bir haber vermiştik efendim buradan yine. Ermenistan'da işte Nvidia'nın, o büyük çip üreticisi Nvidia'nın milyar dolarlık desteğiyle bir yapay zeka fabrikası adını verdikleri bir ortam kuruyorlar mesela. Yani herkes burada kendine bir yön belirliyor diye görüyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela yine sizin anlattıklarınızı da temele koyacak olursak Türkiye'nin buradaki yeri ne olacak?
4: Tabii Türkiye'nin özellikle yapay zeka söz konusu olduğunda yeni gelişmeye başlayan bir pozisyonu var. Çünkü bizim özellikle yazılım sektörümüz, dijital sektörümüz ne yazık ki 2010'lara kadar çok geniş etkiye sahip bir sektör değildi. Yani o konularda kapasitemiz çok yeterli değildi. 2010'lardan itibaren biraz kapasitemiz hem insan kaynağı anlamında hem kamu tarafındaki dijital dönüşüm süreçleri, özel sektördeki dijital dönüşüm süreçleri anlamında bir dalga oluşmaya başladı. Şimdi burada tabii birçok aslında varlık var. Yani yapay zeka söz konusu olduğunda bir, sizin büyük GPU tarlalarına ihtiyacınız var. Yani donanım tarlalarına, server tarlalarına ihtiyacınız var. Bunun içinde büyük çip yatırımları, yani hem bu çipi tedarik edebilme, yani bu işin iki boyutu var. Birincisi tedarik edebilme, bu da kolay değil çünkü. İkincisi de buna sermaye ayırma. Şimdi bu konuda maalesef henüz bizim istenen kapasitede ve imkanında olmadığımızı görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında ne yazık ki bu anlamda, yani donanım yatırımı anlamında çok avantajlı pozisyonda değiliz. Ama bunun dışında mesela beşeri sermaye anlamında avantajlı bir konumdayız. Neden? Çünkü bir, dediğim gibi son özellikle 10-15 yılda yazılım sektöründe çalışan sayısı, şirket sayısı anlamında baktığınızda devasa bir artış oldu. Yani çok büyük bir patlama oldu. Yakın zamanda hani benzer bir performansı gösteren çok az ülke var. Dolayısıyla şu an elimizde aslında yeterli beşeri sermayenin oluşmaya başladığını, evet belki hani çok üst düzey bazı derinleştiklerinde veya deep tech dediğimiz biraz daha derin teknolojilerde bazı noktalarda bu alanda gelişmiş ülkelere göre daha geri olabiliriz ama ortalamanın epey üstünde bir beşeri sermayede gelişim gösteriyoruz. Bir taraftan da dinamik bir girişimci kültürümüz var. Yani son zamanlarda gençler işte girişimciliğe çok heves ediyorlar. Yeni yatırımlar, yeni startuplar, yeni girişimler. Bu yapay zekada çok önemli. Çünkü yapay zeka dünyası şu an sıfırdan şekilleniyor. Sıfırdan şekillen veya yapay zeka ile ilişkili sektörler sıfırdan şekilleniyor. Burada biraz dışarıdan bir bakışa ihtiyaç var. Biraz girişimci bir bakışa ihtiyaç var. Daha radikal, devrimci bir bakışa ihtiyaç var. Bu anlamda da elimizdeki bu dinamizmin, motivasyonun, girişimci motivasyonun, yeni iş modeli oluşturma, mevcudu yıkma motivasyonun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer nokta, aslında şöyle bir imkanımız var bizim. Yani çok bu konuşulmuyor. Genelde bu yapay zeka konusu hep büyük markalar üzerinden, işte bu big tech company dedikleri, işte büyük devasa teknoloji şirketleri, devasa dil modelleri üzerinden.
2: Google, OpenAI, Meta vesaire, onların üstünden gidiyor evet efendim.
4: Genelde hani ya işte biz böyle olabilir miyiz? Hep bu konuşuluyor. İşte biz bunu yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz falan. Ben bu noktada biraz bu sorunun revize edilmesi gerektiğini, tekrar düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şöyle bir imkanımız var. Yani biz şu an dünyada çok geniş bir üretim yelpazesine sahip bir ülkeyiz. Yani bizim imalat sektörünün işte kimyasından tutun otomotivine, işte metalinden tutun savunma sanayi zaten son yıllarda hızla gelişiyor. Elektronik sektörü gelişiyor. Gıda sektörü var. Bunun dışında imalat sektörünün dışına çıkın, tarım sektörü yine dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Sağlık sektöründe gene dünyada önemli. Turizm sektöründe dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Bizim şu an şöyle bir fırsat var aslında. Şimdi bu sektörlerin hepsi dönüşecek. Bu sektörlerin hepsi nasıl dijitalleşmeyle birlikte bunlar dönüştüyse, nasıl işte mobil uygulamalar sonrasında taksicilik artık eski taksicilik değil, işte imalatçılık eski imalatçılık değil, ticaret eski ticaret olmadıysa, yapay zeka ile birlikte de tüm bu sektörler dönüşecek. Önemli olan hızlı bir şekilde bu işe başlamak ve sektörden bir takım müttefikler edinerek bu pilot şirket, pilot kurum seçilerek çok hızlı bir şekilde bu uygulamanın geliştirilmesi. Çünkü yapay zeka gibi dijital teknoloji...
2: Savunma sanayinde olduğu gibi değil mi efendim söylediğiniz şey, model?
4: Tabii, kesinlikle. Yani burada bu sektörlere çok hızlı yapay zekanın nüfuz ettirilip dünyada sektörel yapay zeka çözümleri konusunda öne çıkan bir ülke olabiliriz. Mesela nasıl bir örnek veririz? Mesela Almanya aslında yazılım sektöründe geç kalmış bir ülkeydi. Çok da erken davranmadı. Fakat sonra kendi özel sektörüyle, mesela SAP diye bir marka var biliyorsunuzdur. ERP.
2: Mercedes'le birlikte yayılmasını söyleyeceksiniz sanırım, değil mi efendim?
4: Yani ilk geliştirilmesi bir kimya firmasında gerçekleşiyor. Sonra dediğiniz gibi hani Mercedes'le birlikte vesaire yayılıyor. Yani o zaman kimya sektörü de Almanya'nın en güçlü sektörleri. Dünyada birinci sıradaydı kimya sektörü Almanya. Kimya sektöründe Almanya. Ve orada geliştirildi ve hızlı bir şekilde dünyada bir ilk frontier, öndeki koşan bir yazılım haline geldi. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey kendi güçlü halkalarımızı birleştirerek bir zincir oluşturmak. Ben buna biraz hani zincir politikası diye bir kavram öneriyorum bununla alakalı. Yani bir konuya gideceğiniz zaman ve politika geliştireceğiniz zaman önce elinizde güçlü halkalar neler, ona bakacaksınız. Ve güçlü halkaları ben birleştirerek, eksiklerini tamamlayarak, bazılarını güçlendirerek nasıl bir zincir, benim işime yarayacak bir zincir haline getirebilirim. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu noktada sektörel olarak yapacakları, elinde bir takım imkanlar var. Ama hızlı yol alarak bu işbirliğini ve etkileşimi sağlayarak önde koşabilir. Ama tabii biz bu fırsatı kaçırırsak ne yazık ki gene ithal ürünlere mahkum olacağız. Çünkü bu ittifaklar maalesef konusunda efendim, da yani bu işin jeopolitik yansıması da var. Yani biz bu zinciri kendi içimizde kurduğumuz zaman bizim yapay zeka serverlarını barındıracak veya buna yatırım yapacak müttefik ülkelere de ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi, bu yapay zeka çözümlerini dünyada ticarileştirebileceğimiz bu konuda yetenekli beyinlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla dışarıdaki bizim jeopolitik olarak da ittifak arayışlarımızın merkezinde durması gerekiyor. Enerji ihtiyacımız olacak. Enerji kaynağı olan, işte son zamanlarda biliyorsunuz uluslararası şeyde de bir takım girişimler var diplomaside.
2: Evet,
4: i̇şte özellikle İran Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda bu enerji akışlarının biraz daha Türkiye üzerinden, işte Suudi Arabistan gibi ülkelerle, işte Irak gibi ülkelerle biraz daha girilen bir takım ittifaklar var. Bu enerji akışlarını da yine bu bağlamda, yani yapay zekanın serverları ve GPU çiftliklerini besleyecek enerji ittifaklarına da ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu olay bütün.
2: Efendim değil. Harikasınız. Bu konuyu ayrıca da yapay zeka programımızda sizinle tekrardan konuşmayı çok isterim ben. Müthiş bir kanal açtık çünkü şu andan itibaren. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için kolaylıklar diliyorum.
2: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç'le konuştuk efendim. Bu konuyu tekraren kendisiyle konuşacağız kaldığımız yerden. Şimdi hemen bir diğer konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hattımızda Reni Show Türkiye'nin Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil var. Merhabalar efendim.
5: Merhabalar.
2: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Enteresan bir konuyu özellikle sizin yardımınızla gündeme getirmek istiyoruz. Öncelikle hani sizin alanınızın daha iyi anlaşılabilmesi için biraz Reni Show'u tanıyarak başlayabilir miyiz?
5: Tabii ki, hemen hızlıca aktarayım. Reni Show 1970 yılında kurulmuş bir icat edilmiş ürünün fraksiyonu olarak 50 yıllık aşkın süredir endüstriyel meteoroloji alanında, hassas hareket kontrol sistemleri alanında, araştırma sınıfı mikroskopları alanında, ameliyat robotları alanında, sağlıkta, 3 boyutlu metal yazıcılar alanında, farklı faaliyet alanlarında inovatif, yenilikçi ürünler üreten, teknolojiler geliştiren ve bu teknolojilerle dünyaya faydalı cihazlar sunan bir firma kimliğine sahip.
2: Süper özetlediniz gerçekten de. Peki hassas üretim deyince ne anlamalıyız efendim? Yani burada orayı biraz açabilir miyiz birlikte?
5: Hassas üretim deyince biliyorsunuz hani dünyada metal dışı polimer malzemeler ve birçok insan ürettiği ürünler var. Bunların metal tarafı özellikle milimetrenin altı, mikron diye tabir ettiğimiz milimetrenin binde biri hassasiyetle üretim ihtiyacı duyuyor. Bunlar tabii kritik komponentler, işte bir otomobilin motoru olabilir, bir uçağın parçası olabilir. Gözle göremeyeceğimiz kadar hassas, cetvelle ölçemeyeceğimiz kadar hassas parçaların ölçme sistemleri vasıtasıyla ölçülmesi ve bunların imalatı için de belli bir takım hareket sistemlerinin oluşturulması gerekiyor. Bizim hassas dediğimiz kısım aslında bu. Biz mikro dünyada ürünler üreten, mikro dünyada çalışan bir firma hüviyetindeyiz.
2: Efendim, Türkiye'de üretim deyince genelde insanların aklında böyle tencere, tava falan gibi ürünler geliyor. Türkiye'nin ne kadar aslında teknolojide ileriye gittiğini, üretim sektöründe de ileriye gittiğini ben mesela sizin buradaki varlığınızdan anlıyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
5: Çok doğru. Aslında bizim de Türkiye vatandaşı olarak gurur duyduğumuz nokta firma, uluslararası bir firma, İngiliz menşeli. Bundan 20 yıl önce Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Kendi ofisini açıyor. Buradaki ekibin temel gayesi zaten ürünlerin teknik tanıtımı artı kullanılan ürünlerin, müşteriler tarafından kullanılan ürünlerin uygulama ve teknik desteklerinin verilmesi. Dolayısıyla hani bu imalat yapan bir ülkenin bu noktaya gelebilmesi ve bir ana firmanın bu kararı verebilmesi tamamen hani bir tarafı ticari, bir tarafı da teknik gelişmeye açık olduğunu gösterdi. 20 yıl önce 2005 yılında Dönüşüm Türkiye kuruldu. 2005 yılından bugüne kadar geçen süreçte de hani biz kendi ürün pazarımızı herhalde 20 çarpanlı, belki daha fazla büyüttük. Direkt ve
2: yani dolayısıyla Türkiye'de hassas üretim büyüyor dersek buna yanılmış olmayız değil mi efendim?
5: Türkiye çok iyi noktada. Daha üzerine ekleyeyim ben o zaman. Yani biz hassas üretimi temsil ediyoruz. Bizim meslektaşlarımız farklı istiraklarda dünyanın her yerinde varlar. Aşağı yukarı 30'a yakın ülkede kendi ofisi var firmamızın. Oradaki mesai arkadaşlarım ne yapıyorsa eksiğimiz yok, fazlasını yapıyoruz Türkiye'de.
2: Dolayısıyla Türkiye'de katma değerli üretim konusunda biz dediğim gibi eskiden insanların kafasındaki yerde değiliz, başka bir yere geldik diye anlıyorum. Biraz buralardan örnekler vermeniz mümkün olur muydu?
5: Tabii vereyim. Sektörde ben 30 yıldır varım. Otomotiv, talaşlı imalat, makine sektörü. Ardından da 20 yıldır Enişo'da çalışıyorum. Bu geçen 30 yılı biliyorum sonuç itibariyle. 30 yıl önceki Türkiye değiliz. Çok daha ileri bir noktadayız. Üretim yeteneğimiz, nitelikli, katma değeri olan ürünleri üretme yeteneğimiz çok çok arttı. Know-how'umuz da çok çok arttı. Bunu her alanda görüyoruz. Hani Renişo ürün gamında da aslında geniş bir spektrumda müşteri profiline sahip. Üniversitelerde müşterimiz, bir miktar araştırma hastanelerinde müşterimiz, 3 boyutlu metal yazıcı kullanan kurumlarda müşterimiz. Bunlar sağlık sektörü veyahut da hassas imalat yapan kritik sektörler olabilir. Artı bizim ana faaliyet alanımız, ölçüm sistemleri zaten kalitenin ve prestijin aslında imzası. Dolayısıyla orada bu kadar av bir artışın olması tamamen ihtiyaçtan ve yönelimden kaynaklanıyor.
2: Bir de hani böylesi hassas üretimle ortaya çıkan ürünlerin olduğu bir ülkenin da yüksek katma değerli ürün ürettiğini söylemek herhalde mümkündür değil mi efendim? Yani sonuçta ben eser miktarda alüminyum alıp evet tencere yaparsam 1'e 3 kazanırım belki, ama hassas üretim işin içine girince orada artık çarpanını ben tam hesaplayamıyorum.
5: Tabii uygulamalar, yani sektörel bazda konuşacak olursak daha reel olur. Otomotiv mesela, otomotivde şimdi çok bizim gurur duyduğumuz markamız değil mi? Veyahut da ticari araçlarımız, gurur duyduğumuz markamız, markalarımız, bunların bütün komponentlerini Türkiye üretiyor. 30 yıl önce üretmiyorduk. İşte motor üretir mi Türkiye, işte kritik parçaları üretir mi, şanzıman üretir mi, dişli üretir mi, hani bunu nasıl üretir gibi bir takım hani soru işaretleri vardı. Bugün en iyisini üretiyoruz. Çok hani, TOGG NCAP testine girdi geçen.

0: üzerinde kaç çarpanla son nihai ürün üretiyorsunuz, bu önemli olan. Ve dünyada bu ürünün pazarı var mı? Oradaki ikinci parametre. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten kıymetli ürün üretmiş oluyorsunuz.
1: Ortaya zaten büyük resim çıkıyor efendim. Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi hassaslık vesaire deyince ölçüm hesaplama geliyor benim aklıma. Şimdi günlerde de tabii ki biz de buna çok fazla yer veriyoruz. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber hani matematik hesaplama işini biraz daha böyle hassas şekilde yapabilme ön plana çıkıyor. Sizin sektörünüze bunun bir etkisi oldu mu?
0: Olmaz olur mu? Şimdi biz ilk iş hayatına atıldığım zaman teknik resim üzerinden işte işlenecek konuları boya kalemiyle işaretleyip uygun takımları seçip ondan sonra tezgaha aktarıp tezgahta denemelerini yapıp ondan sonra da tamam bu parça oldu diye ölçüm raporunu 3 boyutlu koordinat ölçme tezgahı, çünkü kalite kontrol sürecinin son noktası bu parça doğrudur veya yanlıştır diyen makine onayını alıp biz bunu üretmeye başlayabiliriz diye üretime başlıyorduk temelde. Çok kısa abi yani açıklaması bu, herkesin anlayacağı şekilde. Lakin bugün bir öncelikle biz bir sanal dünyada yazılımları kullanarak bizim sektörel paydaşlarımızın Türkiye'de yine benim gibi pazarlama faaliyetlerini, satış sonrası destek faaliyetlerini ve know-how transferini sağladığı ürünleri kullanarak bunları sanal ortamda önce tasarlıyoruz. İlgili makina, ilgili yardımcı elemanlar, ham maddenin malzeme karakteristiği, her şeyi mühendislik olarak dahil edip bir sanal ortamda üretim yapıyoruz. Onaylandıktan sonra o sanal ortam bize ihtiyaç duyulan malzemeleri, bazen yeri geliyor marka, model, ürün detaylarına kadar veriyor. Biz orada ihtiyaç duyulan süreci de tarif ediyoruz. Bunların hepsi metot mühendisliği nihayetinde. Yeni ismi sistem mühendisliği, tasarım mühendisliği vesaire. Biz bunu sanallaştırdığımız zaman hayat çok kolaylaşıyor. Artı prosesi uçtan uca, biraz önce kullandığım cümle çok önemli. End to end, uçtan uca kontrol edebilmeniz için bizim Renishow'un ürünleri üretimin başlangıcından makine kontrolüne, makine kontrolünden imalat esnasında süreçlerin kontrolünü, imalat esnasındaki süreçlerde gelen datanın makineler arasında konuşturularak aktarımına, adaptif bir şekilde imalat yapmaya, ardından da en son kalite kontrol sürecinden onayını geçirip ondan sonra bu ürün artık son ürün veyahut da montaja uygun üründür şeklinde sertifikasyonuna kadar geçen sürecin tamamını yapar durumda. Bundan 30 sene önce bunların hiçbiri yoktu. Parça parça parça parça biz süreçleri tarif ediyorduk. Öngördüğümüz şeyin de doğru olmasını ümit ediyorduk. O da açıkçası şeyden geçiyordu. Eğer kişi, bu işi yapacak kişi ustaysa, işi biliyorsa doğru yapıyor. İşi bilmiyorsa tekrar tekrar uğraşıyordu. Bütün bunları ortadan kaldırmış olduk.
1: Ah efendim, evet yani enteresan. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum, vaktimizin sonuna da geliyoruz. Merak ettiğim şey şu: Türkiye'de bu işin katma değerli üretimin daha doğrusu daha iyi bir yere gelmesi için bizim nasıl adımlar atmamız lazım? Yani biz derken halkın, işte ne bileyim, sermayenin, devletin, ilgili kurumlarının vesairelerin bir araya girip nasıl doğru bir istikamet belirlemesi lazım?
0: Bir araya gelip yapmamız lazım. Kelimeyi siz de söylüyorsunuz zaten. Şimdi biz bir tarafı bizleriz, bir tarafı da üreticiler. Sonuç itibariyle dünyadaki know-how'u aktaran aslında bizim gibi çok uluslu üreticilerin veyahut da Türkiye'deki bu teknolojiye geliştiren üreticilerin son kullanıcının faydasına ürünleri üretip onun bilgisini, know-how'unu da aktarması temelde. Bizim yaptığımız bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu da kısaca bahsedeyim. Biz en çok sesimizi ya müşterilerimize gidip ziyaretlerle yapıyoruz, ama bu istediğimiz şey değil. Çünkü müşteri ziyareti demek bizim ya böyle bir ürünümüz var alın demek. Biz onu istemiyoruz. Almayın. Mevcut olan teknolojisini iyileştirecek kararları öğrenin. Onu da nasıl yapıyoruz? Ya kongrelere eşlik ediyoruz. Burada akademisyenlerle birlikte hareket ediyoruz. Mesela 19 Ağustos 21 Ağustos arası Uluslararası Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi var. Evet. TÜBİTAK UME ile beraber organize edilen işte sektör paydaşlarımızın beraber oldu. Şimdi orada ürün konuşulmuyor ki, orada teknoloji

0: konuşuluyor. Kullanılan ürünlerin, kullanılacak ürünlerin bilimsel olarak niye var oldukları, nasıl kullanılacakları anlatılıyor. Ben tek başıma hareket etmiyorum. Sektör temsilcisi olarak hareket ediyorum. Kimle hareket ediyorum? Bu işin bilimini yapan insanlarla hareket ediyorum. Aynısı 23-27 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde IQOS kongresi var. Bu da uluslararası Raman spektroskopisi kongresi. Bu Raman spektroskopisi alanının Dünya Kupası. 2 senede bir yapılıyor. Bu işi organize eden Mustafa Çuhu Hoca dünya çapında bir profesör. Sağ olsun Türkiye'ye getirdik. Belki de bir daha gelmeyecek. Benim iş hayatım, ömrüm yetmeyecek onu görmeye. Gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir kazanım. Ve dünya çapında ses getiren bir organizasyon. İçli uluslararası. Maktek Avrasya Fuarı var 23 Eylül 3 Ekim'de. Hemen ardından. Maktek Avrasya Fuarı zaten adı üzerinde Avrasya'ya hitap eden bir fuar. Dünyadaki en büyük makine fuarlarından bir tanesi. Uçtan uca dediğim gibi her şeyi orada görebilirsiniz. Yazılım da orada, takımcısı da orada, fikstürcüsü de orada, yardımcı elemanı da orada, Endüstri 4.0 da orada, robot da orada, CNC tezgahı da orada. Dünyada görebileceğiniz bütün tezgah teknolojileri, imalat teknolojilerinin tamamını orada görüyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Ardından 4-7 Kasım'da kalite fuarı var. O da Ankara'da düzenlenecek. Ankara'da düzenlememin sebebi de şu an biliyorsunuz savunma sanayi Ankara'da yoğunlaşmış durumda. Doğru. İstanbul'da yapacağımızı biz oraya gidelim sektör olarak. Biz o sektörü güçlendirecek olan know-how'u yine sektördeki arkadaşlarımızla beraber son kullanıcıya ulaştırabiliriz. Burada söylediklerimiz hiçbirinde aslında şey yok temelde. Benim ürünümü al yok. Artık evet, dünya değişti. Herkes
1: efendim zaten o oraları geçtik zaten bir kalem. Kesinlikle oraları geçtik yani benim ürünüm şu bu filan falan değil artık bizim işi anlatmamız lazım. Bir de hani şimdi sizin anlattıklarınızdan bana şöyle bir şey çağrıştı. İşte ne bileyim UEFA kupası finali İstanbul'da yapılacak dediği zaman herkes vay diyor ayağa kalkıyor. Hani sizin söyledikleriniz dünya teknolojisine yön vermek eminim ki çoğu insanın haberi yok bunlardan. Umarım olur. Umarım bu gibi şeylerle biz gururlanmayı da hep beraber el birliğiyle öğreniriz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim değerli vaktiniz için.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Ama yani bu fuarlar oldukça da mutlaka bir araya gelelim tekrar. Bunların detaylarında konuşalım lütfen.
0: Tabii görmeniz lazım. Herkesi de davet ediyoruz. Gördüğünüz zaman zaten o dünyada nerede olduğumuzun sorusunu çok net bir şekilde görmüş olursunuz.
1: Harikasınız efendim. Çok teşekkürler tekrar saygılar sunuyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet. Renishow Türkiye Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil ile konuştuk efendim. Yavaş yavaş arka plandan dostlarımız müziği de vermeye başladılar. Bu arada sizlerle yaptığımız her konuşmada arka planda onunla ilgili görüntüleri de anlık olarak bizim kanalımıza yansıttılar. Çok teşekkür ederim kendilerine bu özverili çalışmaları için. Yavaş yavaş özür dilerim. Programın sonuna da geliyoruz. Ya bu arada detaylı bir konu var derimde. Onu ben hani yarın öbürsü güne de saklayacağım. Bu cep telefonlarının kotaları neden bu kadar hızlı bitiyor? Ne oluyor sorusunu daha önce burada cevaplamıştık. Yine cevaplayacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Bunun detaylarını ve bunlardan kurtulma yollarını da ben size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada yapay zekayı daha detaylı konuşmak için olalım efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Yaz, takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte başladı. Kıymetli dinleyiciler ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Teknik masada sevgili Kemal, editör masasında da sevgili Öznur bizlerle birlikte. Bugün son yayını gerçekleştiriyorum. Yarın ve diğer gün burada olmayacağım. Pazartesi gününe kadar minik bir ara vereceğiz değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp hattımız sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyılır. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar püredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor. Gözün de görmüyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz. Bugün bu haftalık son yayını gerçekleştiriyorum değerli dinleyiciler, ama önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren radyonuz Radyo Sputnik'te olacağım. Yarın denize gireceğim. Öbür gün denize gireceğim. Öbür gün denize gireceğim. Bir dakika, ne oldu? Perşembe, cuma, cumartesi. Ondan sonra arkadaşlarım burada klima ayarını 21'e düşürürken ben denize gireceğim. Şu anda müziği yükseltiyor farkındaysanız sevgili Simge. Bu anlatılanları duymak istemiyor. Öznur kulaklarını tıkıyor. Caner hiç oralı olmuyor. Kemal şaşkınlıkla döndü baktı. İknur konuyla ilgilenmiyorum ayağı yapıyor. Alkan yazık, zaten orada çalışıyor çocuk. Neye uğraşıyorsa deniz düşünecek hali kalmamış. Ay yavrum benim ya. Kalpler geliyor bu tarafa doğru canlarım. Tamam tamam, girmeyeceğim denize. Hadi istediğiniz olsun. Allah'ım. Özlersiniz beni diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bence özlersiniz. Yani özlenmeyecek adam mıyım ya? Vallahi. Ben olsam beni çok özlerim bir kere. Ben beni özlüyorum mesela. Vallahi. Sevgili dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakacağız. Harika ülkemizde, inanılmaz güzel haberler aldığımız ülkemizde, her şeyin güllük gülistanlık olduğu ülkemizde, yediğimizin önümüzde, yemediğimizin arkasında, arkamızda olduğumuz ülkemizde, paramızın bol olduğu, paramızın alım gücünün güzel olduğu, güçlü ülkemizde, hiçbir şeye ihtiyacımızın olmadığı ülkede, markete gidip çatır çatır alışverişimizi hiç böyle çekinmeden, hiç böyle elimizi uzatmaktan korkmadan, kredi kartını çıkartıp çat diye böyle temassızı okutaraktan veya girip internetten Simge gibi kılık, kıyafet, şu bu falan. Ben var ya, çoraba ihtiyacım varmış. Onu öğrendim ya. Çoraplarım delik deşik. Uçları böyle. Niye böyle genelde en baş parmak olur? Delinir. Nasıl, ciddi bir soru muydu? Sordum. Niye, cevabını mı biliyorsun? Parmak en önde olduğu için mi? Şöyle olduğu için mi? Allah Allah. Hayır, öyle bir şey söylüyor ki bana sevgili Simge. Yani ya, bunu ciddi mi sordunuz? Ya bunun cevabını bütün dünya biliyor. Hani dünya dışı yaratıklar biliyor. Uzaylılar biliyor. Onlar da çorap giyiyordur herhalde. Göremiyoruz kendilerini gerçi ama. Ya bunu ciddi mi sordunuz diye soru sordu bana. Hani. Ha, anladım. Tamam. Diyor ki hayır, durum o değil. Durum bana mı sordunuz? Sevgili dinleyicilerimize mi sordunuz? Kendi kendinize mi konu? Ben deli miyim? Öyle derler ya. İnsan kendi kendine konuşur. Niye konuşmasın ki? Kendi kendine konuşan insanlara deli denmez. Ben öyle düşünmüyorum. Kendi kendimize konuşabiliriz. Sen hiç kendi kendine konuşur musun Simge? Terapistinin önerisiydi. Ciddi mi yapıyor muydun peki? Ne yapıyordun? Nasıl konuşuyordun mesela? Canlandır bize. Gününü anlatıyordun. Sanki bir başka birey varmış gibi mi? Ona isim veriyor muydun, yoksa Simge 2 miydi o da? Ha, o da sendin. O da Simge'ydi yani. Ona bir isim takmıyordun. Çok güzel bir akım var isimlendirmeyle ilgili. Konumuzun dışında bir şey mi? Konumuzun dışında mı? Ha, içinde. Evet. İçimizdeki olumsuz düşünceleri ileten ses, evet. Ne yapıyormuşuz? Ha. Ona sevmediğimiz bir isim takıp göz ardı edebiliyormuşuz. Bilmiyorum ya, ben hani olumsuz cümlelerden, kelimelerden, şundan bundan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Ya iç ses hangi kelimeyi söylediğinizi dinlermiş. Ben böyle duydum. Yani mesela böyle çok sinirlendiniz. Hani küfür edeceksiniz ya. Küfür etmek geçiyor içinizden. Ama iç sesiniz onu duyacak ya, onu bile güzel kelimelerle, güzel cümlelerle, Allah'ım seni çok seviyorum, ulan yanıp tutuşuyorum falan diye böyle, bunu yapmak kolay bir şey değil ama kendi kendine konuşanlar radyo programında hanımlar beyler sizlerle birlikteyiz. Simge, gününü anlatıyorsun ona, böyle şey mi, üzülme mi diyorsun, yani mağdur olan o da iyi olan sensin, öyle bir konuşma durumum oluyor, ne oluyor? Bugün bu oldu, şu oldu falan diye kendine cevap alıyor musun ondan, dinliyor musun, cevap veriyor mu? Genelde vermiyor cevap, anladım. Hem verdiği de oluyor. Nasıl, güzel cevaplar mı? İstediğin gibi mi? İdare eder diyor. Peki. Efendim, yayınımızın Simge ile kendi kendine konuşanlar bölümünü bugünlük tamamladık. Bir başka bölümde buluşmak üzere. 0500-571-6656 kıymetli dinleyiciler. Şimdi gündemdeki başlıklara şöyle bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu değerli dinleyiciler. Öyle ya, bana getirecek halleri yok. Okan Bey, ya şuna bir bakar mısınız valla, imza atar mısınız falan. Değil mi yani? Efendim, ne güzel olur. Aslında olması gereken bu mudur? Gerçeği bu mudur? Evet, bak Simge ne güzel diyor. Aslında diyor, olması gereken bence bu. Neden bize sorulmuyor? Neden böylesine önemli bir kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 500 küsür kişi veriyor ve bir kişinin imzasına çıkarıyor? Biz bu ülkede hani 80 küsür milyonduk? Hani bizim düşüncelerimiz? Ben mesela bugün terörist başı ile ilgili olarak paylaşımlar görüyorum sosyal medyada. İnsanlar paylaşıyor. Bu arada o paylaşımları mesela var benim tanıdığım bir tane yakın çevremde bir arkadaşım var. İktidara yakın paylaşımlar yapar kendisi. İktidarı çok sever. İktidar yanlısıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na olan çok müthiş bir sevgisi vardır. Ama öyle böyle değil, bir sevgisi vardır kendisinin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok paylaşımı vardır. Ama bugün mesela terörist başıyla ilgili olarak paylaşımlar var. Onu paylaşmış. Yani mesajını kime duyurmaya çalışıyor acaba? O da ayrı bir konu. Şimdi sosyal medyadan bunu paylaştın ya. Hani en sevdiğine mi göndermeye çalışıyorsun bunu? Yani en sevdiği kim biliyoruz? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ona mı göndermeye çalışıyor mesajı acaba? Hoş, etiketlediğini falan da görmedim. Böyle önemli paylaşımlar yapacağınız zaman etiketleyin. Konunun muhatabını etiketleyin. Bizde böyle bir tedirginlik var ha. Valla biriyle ilgili eleştiri yapıyor, etiketlemiyor. O görmesin diye. Evet efendim. Her türlü, her türlü diyorsun. Sen ne diyecektin? Başka bir şey mi söyleyecektin? Çok şey söyleyecektin, geçti. Neyse yani neden, hani madem böyle bu kadar insanız, neden sunulmadı insanlara, değil mi? Bize niye sorulmuyor? Cumhurbaşkanının yasayı 15 gün içinde onaylayarak resmi gazetede yayınlatması veya tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etme hakkı var. Yasayı onaylaması durumunda metinde belirtilen yürürlük tarihi itibarıyla süreç resmen uygulamaya girecek değerli dinleyiciler. Bu arada şunu yerine koyalım. Türkiye'de, bu ülkede yaşayan hiçbir insan, hiç kimse elbette ki kimsenin hayatını kaybetmesini sadece terör yüzünden değil, başka başka konu. Ben mesela sokak ortasında yürürken elektrik çarpması sonrasında insanların hayatını kaybetmesini de istemem. Ben yolda yürürken çatıdan bir şey düşüp insanların hayatını kaybetmesini istemem. Ben yolda yürürken birinin gelip saldırmasıyla hayatını kaybetmesini istemem. Bak bugün yayına girmeden evvel mesela Van'dan bir görüntü vardı. Van'da bir trafik var. Trafik yoğunluğu var. Kendini bilmez insan görünümlü değişik bir organizma değerli dinleyiciler kaldırımdan gidiyor minibüsle. Sivil bir minibüsle, siyah bir minibüsle kaldırımdan gidiyor. Terbiyesize bak. Şimdi bu adamın elinden, bu terbiyesizin elinden bu arabayı alman lazım. Ehliyetini alman lazım. Öyle mi yani? Bu ehliyeti alman lazım. Ehliyeti iptal etmen lazım. Atıyorum 3 sene sonra bakalım bir başlarsın demen. Bir daha mı tekrarladı? Arabaya mı bindi? Ehliyetsiz. O zaman da neyse, bunun yaptırımını ondan sonracıma uygulaman lazım. Uygularlar inşallah. Görüyoruz. Şimdi o kişi kaldırımda, ya insanların yürüdüğü kaldırım, insan kaldırımda biz yürüyoruz arkadaş. Yaya yürüyor, yaya. Kaldırımda herhangi birine çarpsa ne olacak? Ben öyle de insanların hayatını kaybetmesini istemem. Bunu daha çoğaltabiliriz. Dolayısıyla terörü biz zaten bu konudan sıkıntı yaşamışız. İnsanlar yakınlarını, evlatlarını kaybettiler. Bugün gazilerin temsilcinin, işte kendisi de bir gazi, mecliste konuştuğunu gördük. Daha doğrusu komisyonda konuştuğunu gördük. Videosunu dün gördük. Sosyal medyada vardı. Eski Genelkurmay Başkanı'nın gözünün içine baka baka konuştu. Bugün eleştirilen noktalar var. Kusura bakmasın kimse, yetkililerden kimse kusura bakmasın. Eleştirileri alırsınız. Ne dedi Sayın Bahçeli? Umut hakkını almalıdır dedi, değil mi? Terörist başı için. Değerli dinleyiciler. Dolayısıyla yarın bir gün böyle bir şey olursa, bugün Özgür Özel diyor ya ben evet verdim, şundan dolayı verdim, yöneticiler bundan dolayı verdi falan filan diyor ya. İşte dün Sayın Vekiline de, yeni partinin vekiline de bunu sorduk. Yani yarın bir gün böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız o zaman arkadaşlarımız verdiği bu kararın altında ezilir mi diye sorduk. Ezilmezler dedi. Devam edelim hanımlar beyler. Başka. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Fethi Yıldız. Selahattin Demirtaş çerçeve yasanın kapsamına giriyor dedi değerli dinleyiciler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan ve kamuoyunda bu çerçeve yasa olarak adlandırılan düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel değerli dinleyiciler, bir tarihi kararın eşiğinde olunduğunu belirterek milletvekillerine grup kararı dayatmadığını, şimdi diyor ki biliyorsunuz kapalı grup toplantısı yaptı Sayın Özel. Kendi ekip arkadaşlarıyla beraber, yeni partililerle beraber kapalı grup toplantısı yaptı. Ve orada bazı kararlar aldılar. Orada ne konuşulduğunu dün biz Murat Bakan'a ben sordum ama benim tabii söylemem uygun olmaz dedi. Anlıyoruz. Biraz bu durumu Özgür Özel açıkladı. Şöyle dedi. Tarihi bir kararın eşiğinde olunduğunu belirterek milletvekillerine grup kararı dayatmadığını, her bir milletvekilinin kendi vicdanı ve seçildiği ildeki seçmenin talepleri doğrultusunda hareket etmesi için oy kullanmada serbest bırakıldığını açıkladı. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Ne diyor? Ben diyor milletvekillerine kendi seçildikleri yerin nabzını tutsunlar. Atıyorum Manisa milletvekili kendisi, hani baktığınız zaman. Atıyorum başka bir ilde. Ne yaptı yani milletvekili? Kaldı ki şunu da yanına koyalım. Milletvekili Murat Bakan ne dedi yeni partili dün? Yani milletvekilleri bu konunun içeriğini bilmiyor dedi doğru düzgün. Yani bu çerçeve yasanın doğru düzgün içeriğini bilmiyor dedi. Siz içeriğini bilmediğiniz bir şeye nasıl imza attınız? Kendi bulunduğunuz, kendi seçildiğiniz bölgenin nabzını tuttunuz mu? Neye göre tuttunuz? Orada o zaman şu çıkıyor ortaya. Ya kardeşim öyle bir durum var da. Yani ne diyor Sayın Özel? Biraz samimi olalım o açıdan diyorum yani. Her bir milletvekilinin kendi vicdanı ve seçildiği ildeki seçmenin talepleri doğrultusunda hareket etmesi için oy kullanmada serbest bıraktık. İki seçenek vermiş. Ya diyor kendi vicdanına göre kullan, kendi kararını ver. Evet ya da hayır de. Kendi kararını ya da çekimser bilmiyorum. Ondan sonra ya öyle denilmiş. Ya kendi vicdanınla otur kendin düşün, hiç kimseye de sorma, seçildiğin bölgeye de sorma, gel kendin kararını ver, kendi özgür iradenle, kendi vicdanınla bu kararı ver. Ya da işte git seçildiğin bölgedeki insanların nabzını tut. Şimdi burada evet diyen milletvekilleri kaçı hangisini yaptı mesela, öyle mi? Sonra sorumluluk alıyoruz. Kendisi ve parti yönetimindeki arkadaşlarının evet oyu verme nedenini açıkladı Özgür Özel. Mevcut metnin eksiklerinin arkasına sığınmak yerine terörün sona ermesi ve barışın sağlanması adına siyasi sorumluluk aldıklarını söyledi. Sonra basına kapalı grup toplantısında milletvekillerine bu karar partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceğini de ilgilendiriyor. Hayır diyen arkadaşımın da evet diyen arkadaşımın da kararına saygılıyım. Bizi bağlayan tek bir kırmızı çizgimiz, kırmızı çizgilerimiz ve milletimize verdiğimiz sözlerdir demiş. Bölünme tartışmalarında da yeni parti grubundan farklı oyların çıkmasının bir çatlak veya bölünme değil, partinin içindeki demokratik olgunluk ve olgunluk olduğunu söylemiş Özgür Özel. Sevgili dinleyiciler, yani ne diyelim, bir şey diyemedim. Bu arada İçişleri Bakanı biliyorsunuz toplantılar, bu konuyla ilgili olarak toplantılar da bir taraftan başlıyor değerli dinleyiciler. Onu da aktarmış olalım bu süreçle ilgili olarak. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partilerinin 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ve kapsamlı bir konuşma yapacağını duyurdu. 14 Ağustos'taki etkinlikte hem partinin çeyrek asırlık vizyonunun paylaşılacağını hem de partiye yeni milletvekili ve belediye başkanlarının katılımının olacağını söyledi. Meclisten geçen çerçeve yasaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Onun sesi var galiba, değil mi? Ömer Çelik'in. Bir baksana Kemal'cim, sana zahmet. Ömer Çelik sesi olması lazım. Bir duyalım mı kardeşim o sesi, sana zahmet? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in çerçeve yasayla ilgili olarak açıklamaları hanımlar beyler.
1: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
0: Evet, Ömer Çelik AK Parti sözcüsü, değerli dinleyiciler. Şimdi sevgili Kemal hatırlattı. Ben yayına girmeden evvel Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Editör masasındaydı değerli dinleyiciler, Anadolu Ajansı'nda. Oradan da iki tane sesimiz var Sayın Kurtulmuş'tan. Buyurunuz, onları da dinleyelim.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yol. Yani partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanmakta olan, ben mesela geçen sene Gabar'a gittim, bu sene Cudi Dağı'na gittim. Bundan birkaç sene evvel hiçbir sivilin giremediği bu yerlerde şimdi binlerce, on binlerce insanın böyle şenlikler, şenlik havasında bir araya geldiklerini gördüm. Yani insanlar memnun. İki senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
0: Gabar, Cudi. Ben de vatani görevim esnasında görmüştüm oraları. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Ultra Aslan Tribün lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Dün bir bas bas bağırıyordu bu İmralı'dakinin serbest bırakılmasıyla ilgili. Değerli dinleyiciler, Galatasaray camiasına Galatasaray camiası görmüştür herhalde. Hoş, onu böyle sevgi gösterileriyle karşılayanlar da oldu. Terörist başına özgürlük nameleri atıyordu. Gözaltından çıkarken kendisi, sevgili dinleyiciler, görmüşsünüzdür görüntülerini. Ultra Aslan nedir bu vatandaşın şeyi, tribün lideriymiş bu şahıs. Sağlık kontrolüne götürüldü, hastaneye sevki sırasında bağırmıştı, bir de başına sayın koyarak söylemişti, ifadeleri kullanmıştı. Neymiş orada? Terörsüz Türkiye ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla. Ya cümleye bakar mısın Kemal, dikkat ediyor musun? Hanımlar beyler, dikkatinizi buraya çekmenizi rica etsem nasıl olur? Vallahi bir şeyle de uğraşıyorsunuz ama sadece tek bir cümle. Galatasaray Spor Kulübü'nün Ultra Aslan Tribün lideri Muzaffer Şirin denen şahıs İmralı'dakine sayın diyerek özgürlük diye bas bas bağırıyor, naralar atıyor. Niye böyle bağırdın diye soranlara da neymiş, ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla böyle bağırdım diyor. Ya pes doğrusu ya. Gerçekten pes doğrusu ya. Yani gerçekten pes doğrusu. İmralı'ya sayın diye hitap edip ona özgürlük isteyip Ondan sonra bunu da ülkenin birlik ve beraberliği için yaptım diye bir taraflarından bağıran şahıs serbest bırakıldı sevgili dinleyiciler. Ha, evinden çelik yelek çıktı bunun. Biliyorsunuz yapılan aramalarda 4 tane çelik yelek çıktı bunun. Masak incelemelerinde 8.6 milyon TL'lik şüpheli işlemler. Oğlunun hesaplarında yaklaşık 41 milyon TL'lik devasa işlem hacmi. Ondan sonra bununla ilgili bilgisi yokmuş. Oğlunun şoförlük ve telefon alım satımı yaptığını söylemiş. Sonra evindeki ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistan vatandaşı bir işçiden kendisine korumak. İşte tribündeki uyuşturucu çetelerine karşıymış. Ya inanılır gibi değil. Hani sadece bu açıklamalardan bile araştırılması gereken ne kadar çok şey olduğunu farkındayız değil mi? Değerli dinleyiciler, ve bu kişi serbest. Başka o amaçla almış, 45 bin liraya almış. Evden çıkan 4 balistik yeleğin ikisinin kaynağını açıklarken diğer ikisi hakkında bilgisi, kendi evinden 2 tane daha çelik yelek çıkıyor, haberi yok, bilgim yok diyormuş. Sonra kulüp tarafından gruba ücretsiz bile verilip bunların fahiş fiyata satıldığı iddialarını reddetmiş, sadece öğrencilere %50 indirimli bilet imkanı sağlandığını savunmuş. Ailesine ait özel bilgiler içerdiği gerekçesiyle şahsi cep telefonunun şifresini polisle paylaşmayı reddetmiş. Ondan sonracığıma sevgili dinleyiciler, enteresan, gerçekten enteresan. Galatasaray Türkiye'de çok yoğun taraftarı olan bir kulüp. Son yılların şampiyon takımı, şampiyonluk parolasıyla yola çıkan takım ve onun tribün lideri değerli dinleyiciler. Çok enteresan ya, gerçekten. İmralı'ya sayın diyerek ona özgürlük diye bas bas bağıran kişi neden böyle yaptın sorusuna ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla demiş. Ah benim canım ülkem. Hadi Kemal beni bir soluklandır, bir çay alayım da, bir çay içeyim de ondan sonra yolumuza devam ederiz.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Kafamın içini bir salsaydın. Kafamın içini bir salsaydın. Ne bu biliyor musun Kemal? 14 Ağustos, 2 gün sonra Ferhat Göçer yepyeni gıcır gıcır bir şarkıyla geliyor. Ama hala stüdyoya gelmedi. Artık geceleri belli aralıklarla uyanıyorum. Ferhat Ferhat diye sayıklayarak uyanıyorum. Eşim Ferhat kim diye soruyor. Yani hani şeyden stüdyoya beklemekten ismi de tam söyleyemiyorum. Böyle terler içerisinde Ferhat Ferhat Ferhat diye böyle uyanıyorum. Kafamın içini bir salsaydın. Ben kafamın içini bir salsaydım. Kendisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bilemiyorum artık yani, yoksa durum fena. Kemal, gece sürekli eşim, yani sevgili Ferhat Göçer'i en kısa zamanda buraya bekliyoruz. Lütfen, çayımız var, kahvemiz var. Gerçi kendisi gibi misafirperver olamayız. Valla Kemal bir yediriyor. Öyle böyle değil ya. Nerelerden, özel özel yerlerden etler getiriyor falan. Kendi elleriyle pişiriyor, gidiyor kontrol ediyor. Hani maşayla getirip böyle köfteyi, çok affedersiniz sevgili dinleyiciler ama öğlen saati de geldi. Tabağına dolduruyor, Okan'cım ye, Okan'cım et de vereyim. Ondan sonra sohbeti muhabbeti zaten bambaşka bir insan. İnanılmaz güler yüzlü bir insan. Arkadaş bir gelmedi stüdyoya ya. Vallahi billahi ya. Biz gerçi dediğim gibi onun gibi şey olamayız. Misafir diyorum, Öznur yapabilir miyiz? Şu stüdyoda köşeye mangal falan koysak. Sevgili Ferhat abiye, Ferhat Göçer'e. Nasıl? Bir yönetimle konuşalım. Valla söyleriz. Ferhat Göçer bizi çok güzel ağırladı. Valla mangalla, etle metle falan filan. En azından şuradan güzelinden sucuk bucuk alıp onu böyle bir mangalda çevirip ekmek arası yanına bir de salata, mis gibi olmaz mı diye. Yani böyle sözler de vermek istemiyorum bu sefer istenirse diye. Ama çayımız kahvemiz var sevgili Ferhat Göçer. Ondan sonracıma soğuk içeceğimiz var. Mekanımız güzel. Bak bayılacaksın buraya. Çok seveceksin burayı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama kendisini çok seviyoruz. Selamlar sevgiler gönderiyorum buradan. Hanımlar beyler şimdik. Devam edelim şimdi, daha doğrusu bunu espri olsun diye söylüyorum, bazı dinleyicilerimiz takılıyorlar, takılmayın efendim, espri olsun diye söylüyorum. Sayın Okan, akşam dedim, dur şöyle gözümü takayım, akşam dedim aile ortamında serbest kalacak, bu onun için Apo'ya özgürlük dedi, lanet olsun bu düzene, suçsuz yere yatanlar için acil demokrasi demiş dinleyicimiz Birsen Hanım göndermiş. Merhaba, son konuyu Galatasaray kulübüyle bağdaştırmanız çok mantıklı değil. Ultra Aslan grubunun resmi bir bağlantısı yoktur kulüple. Dolayısıyla genel olarak tüm takım taraftarlarının bu sözüm ona lider dedikleri tipler zaten böyle tiplerdir demiş Hakan Bey. Çok haklısınız. Orada bir düzeltme yapmam gerekiyorsa yapayım. Ben de bu arada bir Galatasaray taraftarıyım ama kulüple de açıkçası pek bağdaştırmadım. Fakat kulüple de ilgileri yok değil. Yani işte verilen biletler, kendilerine verilen biletlere, şunlara bunlara bakarsanız. Ben genelde Galatasaray taraftarına seslendim biliyorsunuz. Galatasaray kulübünün taraftarı diye söyledim ama orada bir hatamız da olduysa elbette ki özür dileriz. Sevgili dinleyiciler, ben daha çok şahsın kişinin söylediği şeye, yani söylediği şeye bak, bunu hangi amaçla söylediğine bak değil mi? Dönüp ona bir bakmak lazım. Fenerbahçe, tebrik edelim Fenerbahçe'yi. Değerli dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme rövanş karşılaşmasında Sturm Graz'la karşılaştı. 1-0 mağlup etti değerli dinleyiciler. Penaltıdan geldi gol. Çok güzel, tebrik ediyorum. İlk maç biliyorsunuz 2-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Rakibi de Lyon bildiğim kadarıyla. Değerli dinleyiciler, kendilerine, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim inşallah. Bizi en güzel şekilde temsil etmeye devam eder. Bu sene umarım böyle çok güzel bir şey olur, sezon olur. Kavgasız, gürültüsüz, sıkıntısız, değerli dinleyiciler, öyle olsun yani, temennimiz o yönde. Böyle futbol izlemenin keyfine varalım ya. Estağfurullah demiş, teşekkür, estağfurullah. Ben teşekkür ederim sevgili dinleyicimiz Hakan Bey, selamlar sevgiler gönderiyorum size. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karacaban'ın Karaoba'nın şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesine yönelik çalışma olup olmadığını sorduğu önergeye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Belirli şartları taşıyan harp ve vazife malulleriyle eş ve çocuklarının hususi damgalı pasaport taleplerinin karşılandığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, yeşil pasaport kapsama alanının genişletilmesinin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak bir kanun değişikliğiyle mümkün olabileceğini, bakanlık olarak bu husustaki teknik ve hukuki alt yapı değerlendirmelerini meclis takdirine sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı Çiftçi yapmış olduğu açıklamada. Ya diş hekimleri için falan da vardı böyle, öyle bir teklif falan verildi de bir şey çıkmadı ondan. Beni ilgilendiriyor o açıdan dedim yani. Evet değerli dinleyiciler, Ankara'da eylem yapan 80'den fazla maden işçisi bakanlık önünde gözaltına alındılar. Ödenmeyen alacakları için direnişe devam ediyordu Doruk Madencilik. Biliyorsunuz bu protestolarını, bu ses yükseltme olaylarını yaptılar. Daha sonrasında araya işte bakanlık şu bu falan birileri girdi. Ve paralar ödenecek denildi. Allah biliyor ya, birçoğunuzun içinden yok ya bunları öyle dediler. Ödemezler, gelmez falan diye içinden geçiren çok olmuştur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü yaşadığımız ülke buna müsait. Öyle değil mi? Biz ne sözler verilip ne sözlerin tutulmadığını, ya da ne sözler verilip bu sözlerin yıllar yıllar sonra bağıra çağıra bağıra çağıra yaptırıldığını biliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, alt alta yapılmayanları alt alta yapsak, yazsak inanılmaz bir liste tutar. Hani yıllar sonrasında yapılanlar çok daha azdır onun yanında. Ya düşünsenize, insanlar çalışmışlar, emek vermişler, kaldı ki çalıştıkları iş de ağır bir iş. Yani hayati tehlike var. Abi buradan oturduğumuz yerden, ben burada stüdyoda serin serin böyle bu ortamda, böyle güzel bir ortamda maden işçileri diyorum, şu diyorum, bu diyorum falan. Abi gerçek hayatta onların yaşadığı sıkıntıların ne kadar farkındayız? Öyle ya. Tersaneye gidin, Tuzla Tersanesi'ne gidin. Ben bir dönem orada çalıştım. Tersane geçmişim var benim. Yani geminin dablon botuna girip kaynak yapmış adamım. Taş motoru kullanmış adamım. Ömrümden böyle bir dönemde geçti yani. Ondan sonracıma. Yani hem radyo hem o devam ettiği dönemler olmuştu. Yazı ayrı bir dert, kışı ayrı bir dert, biliyor musunuz? Yukarıda güneşin, altta sacın sıcağı, oraya vuran sıcak. Bir tarafta da kullandığınız işte o oksijen kesim, onun sıcağı, kaynağın sıcağı. Bunların hepsi çok fena. Bu sadece bir tane örnek. İşte madenciler diyoruz. Yani yerin ne kadar altına gidiyorlar. Yani her an göçük tehlikesi var, her an zehirlenme tehlikesi var vesaire vesaire. Niye? Yani hayatlarını düzgünce idame ettirsinler, devam ettirsinler, çoluk çocuk aç olmasın falan. Sonra bir de alacaklarını alamıyorlar. Ya güvenlik işini, güvenlik olayını geçtik zaten. Yani orada baret mi alınacak? Baretin herhalde en kalitesizi mi alınıyor bilmiyorum, ne oluyor? Havalandırma şudur budur, gerekli ekipmanlar sağlanmıyor. İnsanlar bile bile ölüme gönderiliyor. Son kullanma tarihi geçmiş olan. Gördük bunların örneklerini canım. Allah Allah. İnsan hayatı işe sayılır. Sonra bu insanlar çıkıyorlar, ya kardeşim biz hakkımızı alamıyoruz diyorlar ya. Hakkımızı alamıyoruz diyorlar ya. Sonra da bakıyorsunuz emniyet güçleriyle karşı karşıya geliyorlar değerli dinleyiciler. Şile Belediye Başkanı Kabadayı hakkında iddianame hazırlandı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılmıştı Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış vaziyette. İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görevi kötüye kullanma, irtikap suçlamaları var. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde ilçedeki bazı yapıların imar mevzuatına aykırı şekilde ruhsatlandırıldığı ve usulsüz işlemler yapıldığı öne sürüldüğü,

Bunu da tarihi gün olarak duyurdu değerli dinleyiciler. Sosyal güvenlik uzmanlarının ve ekonomi kulislerinin değerlendirmelerine göre mevcut sistemde kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin yapılan oransal zamlardan tam olarak faydalanamaması ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Ve hazırlıkları ve tartışmaları süren yeni düzenleme alternatiflerinde özellikle en alt sınırdan maaş alan ve kök aylığı çok düşük olan emekliler için kök maaşın en düşük emekli aylığı seviyesine eşitlenebilmesi veya en düşük emekli aylığı tabanının yukarı çekilmesi gündemde. Bu adım atılırsa kök maaşı çok düşük bazı emeklilerin eline geçen net tutarda %100'den %100'e yakın bir artış yaşanabileceği bilgisi var hanımlar beyler, bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Şimdi AK Parti tarafından meclise sunulan bir kanun teklifi var. Bu teklife göre dijital konaklama platformlarının Türkiye'de temsilci açmaları zorunlu, denetimleri artacak ve tersi durumda faaliyetleri engellenecek. Türkiye'de faaliyet gösteren veya Türk vatandaşlarına hizmet veren uluslararası dijital seyahat ve konaklama platformlarına Türkiye'de resmi temsilcilik açma, şirket kurma ve temsilci atama zorunluluğu getiriliyor. Türkiye'deki kullanıcılar üzerinden elde edilen tüm komisyon ve hizmet gelirlerinin Türkiye'de vergilendirilmesi, kayıt dışılığın ve vergi kaybının önüne geçilmesi planlanıyor. Kullanıcıların kişisel verileri ve rezervasyon ödeme bilgilerini de Türkiye'deki sunucularda tutulması şartı var. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, temsilci atamayan veya vergi mevzuatına uymayan dijital platformlarda kademeli olarak yüksek tutarda idari para cezası, para cezaları, bant daraltma, işte nihai aşamada erişim engeli engelleme uygulaması öngörülüyor değerli dinleyiciler. Yine düzenleme bir diğer amacı da Türkiye'de yerleşik faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve işte oteller, yabancı dijital platformlar arasında haksız rekabeti ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor kıymetli dinleyiciler. Bu arada bugün tüketici masası bölümü de var. Eğitimle ilgili konuşacağız. Konuğumuz Müge Dayankaç olacak değerli dinleyiciler. Saat 13.10 itibarıyla. Eğitimden iki önemli başlığı konuşacağız. İsraf konusunu konuşacağız, tüketim konusunu konuşacağız değerli dinleyiciler. Şimdi Zafer Havalimanı ülkemizin en çok kullanılan, en yoğun diyeceğim ama ne? Göz bebeğimiz. Zafer Havalimanı göz bebeğimiz diyor Simge. Kamu zararı konusunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı diyor haberde. Şöyle ki, havalimanı 768.677 yolcu garantisi verilmiş Ocak-Temmuz 2026 döneminde. Bak deniyor ki 2026 Ocak-Temmuz döneminde, yani genel itibariyle 2026 yılında, özür dilerim, 768.677 yolcu kullanacak bunu, bu havalimanını, tamam mı? Ocak'tan başlayıp Temmuz ayına varana kadar kullanan yolcu sayısı yaklaşık 46 bin değerli dinleyiciler. %98 oranında bir ne var? Sapma var. Evet, ne diyor Öznur? Vay ne güzel ya. O zaman ben haberin devamını vermeyeyim. Çünkü editörüm Öznur dedi ki başlamak bitirmenin yarısıdır, Okan Bey demiş. Yani bu rakamlarla yola çıkarsak Öznur'un yorumunu da bu rakamın böyle altına sıkıştırıp böyle verirsek, efendim şuraya bir imza alalım, ondan sonra şurada dursun, Allah'ın izniyle zaten 25 yıla kadar o sayıya ulaşmış oluyoruz gibi bir durum çıkabilir buradan. Hanımlar beyler, %98'lik bir sapma yaşanmış. Kullanılmayan 722.680 küsür yolcunun maliyeti nereden gidiyor? Devlet bütçesinden gidiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız cebimizden bir kuruş çıkmıyor diyor, biliyorsunuz. Verilen garanti ve gerçekleşen sayı arasındaki sapma %98. Garantinin yıllık boyutuna baktığımızda

0: baktığımızda havalimanının 2026 yılı toplam garantisi için 775.137, iç hat ve dış hatta 542.596 olmak üzere 1.318.033 yolcuya ulaşıyor. 2044 yılına kadar değerli dinleyiciler 50 milyon euro maliyetle inşa edildi bu havalimanı. 2044 yılına kadar işletme hakkı var ve bu süre boyunca bütçeden ödenecek olan toplam para 208 milyon euro. Şimdi desem ki Simge, yok ya Simge edemeyeyim, Simge kabul eder. Edersin sen. Simgeciğim sana bir köprü yaptıracağız. Yani sağlamlığını falan bir kenara bırakalım. Öyle düşünüyoruz, hayal kuruyoruz şimdi. Köprüyü 50 milyona yapacaksın. Para konusunda sıkıntı çekersen bizim bankalarımız da var. Oradan da sana destek oluruz. Problem değil. Ve iş bittikten sonra, sen işi bitirdikten sonra köprü şu kadar yıla kadar sende kalacak. Sen bu köprüyü işleteceksin. Ondan sonra ben sana her gün için, her yıl için şu kadar da garanti veriyorum. Bu kadar yolcu geçecek. Sen dedin ki ya tamam, garanti veriyorsun da kardeşim, ya geçmezse? Problem değil. Para, sen beni tanı. Parayı ben vereceğim sana dedin. Dedim. Sen de bittiği zaman da, bana teslim edeceğin zaman da 208 milyon euroya mal olmuş oluyor. Ne dersin? Kabul eder misin? Uça uça kabul ediyor. Evet benim güzel dinleyicilerim, canlarımız, iyi ki varsınız. Hakikaten ya, işin şakası bir yana hep bunu uzun zamandır söylüyoruz. Yani bu olayı gerçekleştiren sadece biz değiliz. Elbette ki dünyanın başka taraflarında da işte hükümetlerin, ülke yönetimlerinin bir şekilde kamu özel işbirliğiyle yaptığı işler vardır, mutlaka vardır. Ama böyle midir acaba? Yani ne kadar mantıklı geliyor size? Hakikaten yani 50 milyon liraya mal olan, 50 milyon euroya daha doğrusu mal olan bir köprüden bahsediyoruz ki o rakam da sanki çok yüksek gibi geliyor. Böyle bir rakam, buna bitecek olan bir iş, bunu neden biz kendimiz yapmıyoruz? Neden bunu kamu kendi yap? Ben mesela merak ediyorum ya gerçekten. Elektriği bana niye özel şirket veriyor? Ben niye özel bir şirketten, herhangi X birinden, A kişisinden, B kişisinden bu şeyi alıyorum, hizmeti alıyorum? Abi elektrik bu ya. Düğmesini açarım, ışığım yanar. Kapatırım, ışığım söner. Değil mi? Ampul orada. Açarsın ampul yanar. Kapatırsın ampul söner. Senin elinde yani. Senin parmağın ucunda ampulü yakmak veya kapatmak. Söndürmek. Ben niye bu hizmeti kamudan almıyorum? Niye bana kamu vermiyor bu hizmeti? Elektrik hizmetini. Ampul ayrı. Elektrik hizmetini niye bana kendi şeyimiz vermiyor, devletimiz vermiyor değil mi? İnsanlara istihdam sağlarsın, onlar çalışırlar. İşlerini de çok güzel yaparlar ayrıca. Arada biri olmaz. Ondan sonra o biri bana senden 1 liraya aldığı şeyi bana 2,5 liraya satmaz. Bunu bir türlü anlamış değiliz. Biz anlamayız. Büyüklerimiz daha iyi bilirler. Vardır bir bildikleri herhalde yani. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Booking biliyorsunuz ülkemizde engelli. Bakanlık şimdi yabancı platformların Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 yıl geçerli izin belgesi alması gerekiyor. Bu belgenin bedeli de 5 milyon TL ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Şirketlerin Türkiye'de resmi bir tebligat adresiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az bir temsilci göstermesi veya Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş sermaye şirketi niteliğinde temsilci, tüzel kişilik oluşturması şartı var. Dijital hizmet vergisi mükellefi olunması ve vergi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Platformlar bakanlıktan turizm belgeli oteller, işte izin belgeleri, kiralık konutlar, Airbnb vardı biliyorsunuz, o işte zorlaştı bizim ülkemizde. Uçak bileti satışlarını gerçekleştirebilecekler, araç kiralama veya diğer seyahat hizmetlerini Ancak yetkili seyahat acenteleri ve lisanslı işletmeler üzerinden yapabilecekler. Platformlar işletmelerin başka kanallarda farklı fiyat satış yapmasını engelleyemeyecek. Otelleri zorla kampanyalı satışa zorlayamayacak ve nesnel bir gerekçe olmadan da sıralamada geriye ne yapacak? Düşüremeyecek değerli dinleyiciler. Airbnb vardı. Hani bizde şimdi pek yok galiba değil mi? Pek bir şey kalmadı yani. Çünkü şartlar ağırlaştı. İstediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Bizi tercih eden insanlar ne yapıyordu? Bu ülkeye gelen insanlar yani otel yerine daha mantıklı geliyordu. Geliyorlardı, birkaç kişi kiralıyorlardı veya işte bir oda kiralıyorlardı, daire kiralıyorlar vesaire vesaire. Bu yurt dışında hala devam ediyor, aktif şekilde devam ediyor. Siz bunu yapabiliyorsunuz ama bizim ülkemizde çünkü ciddi cezalar var. Yani gerekli şartları oluşturmadığınız sürece ciddi cezalar var. Kaldı ki böyle bir oluşumun hazırlanması için önce bir belge alıyorsunuz. Bu belgenin bedeli 5 milyon lira ve her sene bu 5 milyon lirayı ödüyorsunuz. Tabii 5 milyon lira olarak ödemiyorsunuz. Ne oluyor? Bu fiyat değerleme oranında, yeniden değerleme oranında artış gösteriyor kıymetli dinleyiciler. Fransa'da bir yarışma düzenlenmiş. Domuz sesi çıkarma yarışması. Bizde çok meşhurdur. Biz görüntüsünü yaparız. İki tane gözümüzü aşağı indirip burnumuzu yukarı kaldırınca... Hiç görmedin mi onu sen? Aa, ciddi misin? Bak, bir burnunun ucundan böyle parmağınla yukarı doğru bastır. İki gözünü de şöyle çek yukarı aşağı doğru indir. Ya aman simgecim ya. Vallahi gider ayak. Yaklaşık 4000 kişi katılıyor bu domuz sesi taklidi çıkarma yarışmasına. Değerli dinleyiciler, Fransa'nın hamam böceği tarım ve hayvancılık festivali gelenekleri kapsamında oluyormuş bu. Köklü bir geçmişe sahipmiş bu olay. Katılımcılar sadece ses çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda o domuzların beslenme, çiftleşme, doğum yapma, tarladaki davranış durumlarını bile ne yapabiliyorlarmış? Taklit etmeleri isteniyor. Kazanan diyorsun lan, ne bileyim yani, kazanana da veriyorlardır bir ödül, bir şey. Bir gram altın, bir çeyrek altın, bir şey. Ne bileyim, oradan vardır herhalde bir şey ya. Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek. Genelde şeydir hani, tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle o kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Özgür gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıveriydi. Ne yapayım yani? Allah Allah Allah Allah.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. O kadar çok mutluyum ki, gerçekten çok mutluyum. Çünkü birazdan siz de dinleyeceksiniz. Sevgili Simge hazırlıyor. Şimdi ben az önce sevgili Ferhat Göçer'le ilgili olarak söylediklerimi arkadaşım, canım arkadaşım, meslektaşım ve müzisyenlik yolunda ciddi ciddi ilerliyor ya bizim Mine. Vallahi bak şimdi bir de astroloji var. Vallahi ya, Allah Allah. Dün akşam da beraberdik zaten kendisiyle. Şimdi Mine anonsu, ses kaydını zaten sevgili Ferhat Göçer'in yanındaydı, ona dinletmiş. Değerli dinleyiciler, o kadar güzel bir şey ki çok şükür Ferhat Göçer radyomuz Radyo Sputnik'te stüdyoda en sonunda ağırlayacağız. Ama gerçekten dünyalar iyisi bir insan. Onunla ilgili söylediğim hiçbir şeyde abartı yok. O kadar mütevazı, o kadar samimi, o kadar doğal, o kadar iyimser, iyilik sahibi, gerçekten çok bambaşka bir insan. İyi ki tanımışım onu. Tabii sevgili arkadaşım Mine Ayman'a çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturan, tanıştıran isim, değerli dinleyiciler. Şimdi ben ses kaydını gönderdim. Cuma günü yeni şarkı çıkıyor. Sevgili Ferhat Göçer'in yeni şarkısı çıkıyor. Yayında olacak. Enfes bir şarkı tabii. Ben ses kaydını gönderdim. Mine ile birlikte dinlemişler. Ferhat Göçer hemen bize bir ses kaydı gönderdi. Bunu da yayınlamamızda da bir sakınca yok değerli dinleyiciler. Onun da bazı talepleri varmış bizden. Ben buradan öpücükler gönderiyorum kendisine. Size minik bir tüyo veriyorum. Eylül ayında tarih belli. Sevgili Ferhat Göçer, radyonuz Radyo Sputnik'te olacak. Bunu da ilk defa buradan duyurmuş olayım. Hanımlar beyler, bakın Ferhat Göçer bize ne mesaj gönderdi. Buyurunuz, dinliyoruz.
2: Sevgili Okan merhaba. Artık bu yayından sonra gelmem farz oldu ama benim de şartlarım var. Türkan Şoray şartları. Mangalı hazırlayacaksınız. Yani ağzından çıktı bir kere. Ama etimi ben kendim alıp geleceğim. Etleri getireceğim. Mangalı hazırlayın. Salatayı orada beraber yaparız. Ondan sonra şarkıyı konuşuruz. Artık bu davetten sonra bunu kırmak imkansız. Bol bol sohbet edeceğiz. Herhalde şimdi Mine ile konuşacağım. En yakın zamana, bir hafta iki hafta içinde organize edip geliyorum. Etimle beraber geliyorum, haberin olsun. Mangalı hazırla.
1: Süper ya, gerçekten çok sevindim, çok mutlu oldum. Sevgili Ferhat Göçer'i stüdyomuzda ağırlayacağız değerli dinleyiciler. Pekala, çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sevgili Mine'ye de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Mine de 1 Eylül'de burada olacak değerli dinleyiciler, kendisini misafir edeceğim. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Konuğumuz hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Tamam, birazdan konuğumuzu canlı yayına alacağız. Tamam, Müge Hanım'ı canlı yayına alacağız değerli dinleyiciler. Kendisiyle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Önemli, eğitimle ilgili önemli bir başlığı konuşacağız. Müge Dayankaç değerli dinleyiciler, Tüketici Konfederasyonu eğitim uzmanı ve aynı zamanda ESODER, Eğitim Sorunları Derneği Başkanı. Birazdan, daha önce de kendisiyle konuşmuştuk aslına bakarsanız. Bugün bir kez daha eğitimde bilinçsiz tüketim ve eğitimde sarfiyat konularını ne yapacağız, konuşacağız kendisiyle. Ben tatile gitmeden evvel, bunu da özellikle araya böyle sıkıştırıveriyorum, ben tatile gitmeden evvel değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşması açıklaması bloklaşmanın değil barışın ürünü. Mekke anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama, bölgenin meselelerini, bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Mekke ortak savunma anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür şeklinde açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Kıymetli dinleyiciler, ha bu arada yayına başlarken söylemiştim, bir kez daha hatırlatmış olalım, çerçeve yasayla ilgili olarak hanımlar beyler biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuldu, Sayın Cumhurbaşkanı'na konu geldi, masasına kondu, onun onayı bekleniyor hanımlar beyler, onu da belirtmiş olalım size. Kırklareli'de, özür dilerim, Kırıkkale'de üzerinden 25.190 TL'ye çıkan bir dilenci kadın gözaltına alınıyor. Paraya el konuluyor. Kendisine de 1764 lira para cezası kesiliyor. Üzerinden 25.190 TL çıkmış dilenci sevgili dinleyiciler. Bu motorine zam gelme meselesi vardı biliyorsunuz. Zam gelecek ve rekor bir rakama çıkacaktı. Ancak o iptal oldu. Motorinden alınan ÖTV'nin düşürülmesine de karar verildi. NTV'nin haberi, düzenlemeyle nakliye ve sanayicilerin maliyet yükünün hafifletilmesi ve enflasyonla mücadele hedefleniyor. Bu arada hani şeyi söyleyelim. Düzenleme bu geceden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada şayet motorine beklenen bu büyük indirim gerçekleşmiş olsaydı değerli dinleyiciler, gerçekleşmiş olsaydı şayet, o zaman bunun enflasyona da bir etkisi olacaktı. İyi bir şey olmayacaktı haliyle kıymetli dinleyiciler. Ama zaten akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Öyle ya da böyle yüksek fiyatlar var değerli dinleyiciler. Araç sahiplerini hayli zorlayan fiyatlar olduğunu söylüyoruz kıymetli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Arkadaşlarım şu an son hazırlıkları yapıyorlar. Hazır mıyız? Tamam. Hazırsak o zaman Müge Hanım'ı, tamam, geçişte tanıtımımızı Müge Hanım'dan evvel tanıtımı dinliyoruz, sonra buradayız. Hadi bakalım.
3: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
4: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
3: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
5: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
3: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
6: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
3: O halde bu program tam size göre.
1: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
1: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
3: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Üreticinin üretim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk
9: tarafı projesi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk projesi.
3: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te. When the days are
1: cold and the cards are... Hanımlar beyler, çok güzel bir hanımefendi şu an konuğumuz. Uzaktan konuk kendisi. Niye stüdyoya gelmiyorsa onu da anlamış değilim. Müge Hanım hoş geldiniz.
10: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok naziksiniz. Çok... İnşallah stüdyoya da geleceğim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçi hani şey deseniz haklısınız. Davet ettiğinizde gelmedik mi deseniz haklısınız yani. Vallahi.
10: Yok, ben hep beklediğinizi biliyorum ama işte kısmet ne zaman onu bilemiyorum.
1: Tamam, bu aklımızda, biz bunun üzerine konuşalım. Bir gün sizi stüdyomuzda burada ağırlayalım. Uzun uzadıya konuşalım. İnşallah. Daha uzun bir zaman konuşalım. Tamam. Şimdi Müge Hanım, tekrar hoş geldiniz. Bu arada sevgili dinleyicilerimize hatırlatayım. Müge Hanım Tüketici Konfederasyonu eğitim uzmanı, aynı zamanda ESODER, yani Eğitim Sorunları Derneği Başkanı kendisi. Müge Hanım, konu başlığımız önemli. Eğitimde bilinçsiz tüketim ve eğitimde sarfiyat konuları. Şimdi biz bu tüketim dediğimiz zaman aklımıza işte alışveriş, şu bu falan filan geliyor, ama bir de eğitimde sarfiyat, eğitimde bilinçsiz tüketim. Bunu bir üzerinden bir geçsek, bir içinden bir geçsek, anlatsak, böyle bir özetlesek ne söylersiniz? Buradan ne anlamamız gerekiyor? Ha, ses mi gitti? He, görüntü dondu. Nazar değdirdik, görüyor musun bak? Simge. Vallahi güzel hanımefendi dedik. Ondan sonra stüdyo dedik. Kendi kendimizin nazarını değdir. İnanır mısınız nazara arkadaşlar? Var mı? İnanır mısın nazar? Alkan sen? Nazar? Abi hiç işim olmaz. Ne öyle nazar mazar, boncuk boncuk falan. Evet değerli dinleyiciler. Müge Hanım, Müge Dayankaç konuğumuz. Kendisiyle telefonla devam edeceğiz. Görüntüde bir sorun yaşadık. Telegram'dan ve Twitter'dan, Radyo Sputnik Twitter'da mutlaka takip edin. Oradan takip eden dinleyicilerimiz görmüşlerdir. Görüntüde bir sorun yaşadık. Telefonla devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, iki konu başlığımız var. Eğitimde sarfiyat ve eğitimde bilinçsiz tüketim konuları kıymetli dinleyiciler. Yani burada baktığımız zaman ciddi düzeyde işte kaynak ve zaman israfı olduğunu söylemek mümkün. Evet, hattımızda mıyız? Değil miyiz? Tamam, hazırlıklarımızı. hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pekala. ESODER Başkanı ve eğitimci aynı zamanda Müge Dayankaç. Değerli dinleyiciler, eğitimde sarfiyat, israf. İsraf sadece hani bizim bildiğimiz günlük hayatımızda yaşadığımız, karşılaştığımız şeyler değil. Bir de eğitimde sarfiyat diye bir başlığımız var. Orada o sarfiyatlar neler, o yanlışlar neler, onları konuşacağız. Müge Hanım, tekrar hoş geldiniz.
10: Hoş buldum tekrardan, kusura bakmayın, böyle bir görüntü aksiliği oldu, telefonda devam ediyoruz.
1: Hiç problem değil. Vaktimiz dar, o yüzden hızlıca ben hemen sizden eğitimde sarfiyat dedik, diğer taraftan eğitimde bilinçsiz tüketim dedik. Buradan ne anlayacağız? Önce onu bir dinleyelim isterseniz sizden kısaca. Buyurunuz.
10: Şöyle söyleyeyim, biz bu zamana kadar hep şunu konuştuk aslında Okan Bey. Eğitimde ücretlendirme, yani eğitim paralı mı olmalı, parasız mı olmalı? Hep dedik, şunu kabul ettik. Standart bir eğitim olmalı. Eğitim bu kadar çok paraya bağlanmamalı vesaire. Ama madem dinamikte böyle bir gerçek var, madem ekonomik olarak biz belli bütçeler ayırmak zorundayız eğitime. Ve bu bir tüketim haline geldi. O zaman bunu ne kadar anlamlı hale getirebiliriz, bunu konuşmaya çalışıyorum aslında. Çünkü zararın neresinden dönülürse kârdır bakış açısıyla. İmkanlar varken bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü tüketimin de bir dönüşümü olmalı. Kazan kazan mantığıyla ilerlemesi gerekiyor. Neler var bunun içerisinde? Bir defa kitap masrafı var. Yani bir ekonomik anlamda bir maddi para karşılığı olarak yol masrafı var, yeme içme masrafı var, okul masrafı var, özel ders masrafı var, dershane gibi daha kitlesel özel ders ortamlarının masrafı var. Buralarda bir sarfiyat var.
1: Evet.
10: Bununla beraber zaman sarfiyatı var. Yani öğrencilerimizin çok büyük bir zamanı eğitim ve öğretim için gidiyor. Yaş, ergenlik, büyüme dönemi, bununla beraber özgüven sarfiyatı var. Yani sadece çocuklar okula gidip ya da özel ders alıp dönmüyorlar. Sadece sınava gelip dönmüyorlar. Bir özgüven sarfiyatı var. Gelecekten zaman çalma sarfiyatı var. Çok geç yaşta hayata atılıyorlar. 25-26 yaşlarına geçiyor. Madem bir tüketim var, madem artık bunlar belli bir ekonomiye bağlandı, bunun dönüşümünü avantaja dönüştürmek gerekiyor bari. En azından bizi bir faydaya dönüşsün. Bunların hepsi heba olup gelecekte bir pişmanlığa dönüşmesin. Buna çabasındayım aslında.
1: Evet.
10: O yüzden sarfiyat deyince zaman, gençlik, özgüven, para, hepsi dahil bu işin içine.
1: Yani o kadar çok başlık var ki siz söyleyince de o da varmış, bu da varmış, çok doğru falan demeye başladık. Peki bir şey soracağım. Bunların önüne geçmek, bu sarfiyatı bitirmek mümkün mü? Ne yapmak lazım bunun için sevgili Müge Hanım?
10: Şöyle, bu aslında çok uzun bir konu. Bugün herhalde görüntünün kopması ve telefonla bağlanmamın bize bir mesajı
1: biz
10: var.
1: Biz bunu
10: herhalde.
1: Evet, yani ben dedim ya önce nazar değdirdim dedim ama iyi de bir şey oldu. Kesin geleceksiniz, onu anladık, buradan evet, çıkartıyoruz. Evet. Uzun uzun diye burada konuşuruz.
10: Evet, bunu ama şu anda ben şöyle kısacık böyle beyinleri birazcık şöyle silkelemek adına. Şimdi ben bunun öğrenmeyi 4 aşama olarak önce tanımlıyorum. Biz sistemi buradan bozduk. 4 aşamamız vardır bizim. Ne dediğimiz kavram, ne sorusu sadece. Ne ve E. Sonra neden sorumuz vardır.
1: Evet.
10: Sonra nasıl sorumuz vardır ve nerede sorumuz vardır. 4 adet soruyla başlatırım ben. Neden sorusu. Yani bir birey kendi, bir çocuk kendine neden öğreniyorum sorusunu sorarsa motive olur. Bizde bu yok. Şu an sarfiyatın başladığı nokta gençler bu eğitim öğretim sürecinin içinde değil. Maalesef. Veliler içerisinde. Okullar, öğretmenler ama çocuklar olayın çok dışında. İkinci sorumuz ne sorusudur? Ne öğrendiğini keşfettirir? Gençler bunun da işin içerisinde değil. Ne öğrendiklerini bilmiyorlar. Sürekli kitap alıyorlar. Bir kitap masrafı var. Testler alınıyor. Özel dersler alınıyor. Ama çocuklar ne öğrendiğini bilmiyor. Sarfiyatın başladığı kısım nasıl kısmı? Ben bu çocuğa nasıl öğretebilirim? Özel dersle öğretebilirim. Ben bu çocuğa nasıl öğretebilirim? Koleje gönderirim. Artı dershaneye gönderirim. Artı eve hoca gelir. Cumartesi pazarda çocuk öğretmene gider. Kitaplar alırım. Bakın nasıl?
1: Evet.
10: Bir sürü materyal ama sonuç yok. İşte nasıl kısmı bizde ilk sırada olduğu sürece eğitim sarfiyatını durduramayacağız. Çocuk yolda gidip gelecek, yolda uyumaya çalışacak, uyku sarfiyatı, enerji sarfiyatı, bir sürü özel dersler alınacak, para sarfiyatı, öğretmenin morali bozulacak. Sarfiyat kısmı nasıl da? Biz materyal satın almaya çalıştığımız sürece bu sarfiyatın önüne geçemeyiz. Kesinlikle eğitim öğretim içerisine öğrencinin dahil olması, materyallerin destek için ikinci sınıfa çekilmesi, öğrenmenin okul sıralarında başlaması ve evde öğrenciyle devam etmesi şart. Yoksa çok daha çocuklarımız yol parası, yemek parası, kurs parası, kitap parası, yarım kalmış, geri dönüşüme dönmeyen maalesef kitaplarla heba olmuş, tüketimin nedesine gitmiş, sarfiyata dönüşmüş halini yaşarız.
1: Yani var ya, gerçekten hayranlıkla dinliyorum. O kadar güzel özetlediniz ki, ki bu bahsettiklerinizi ülkemizdeki bütün ebeveynler aslına bakarsanız yaşıyor. Ama biraz evet, böyle dikkatli davranılsa, biraz böyle sizin gibi isimlerin dinlendiklerine de kulak verilse, aslına bakarsanız bu iş çok kolay bir şekilde çözümlenecek. Müge Hanım, şimdi vaktimiz daraldı. 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Eğitimde bilinçsiz tüketim dediğimiz başlığımıza da isterseniz minicik bir değinelim. Oradan da bir giriş yapalım. Öyle noktalayalım. Sonra biz sizinle hemen irtibata geçip stüdyo planlamamızı yapalım. Buyurunuz, yapalım. Ben dinliyorum sizi.
10: Bilinçsiz tüketim kısmından ben özellikle şu kitap sarfiyatını çok önemsiyorum ve burada her yerde söylemeye çalışıyorum. Çok kitap satın alıyoruz. Çok bilinçsizce kitap ve kitap dediğim şu ama okumak için kastettiğimiz kitaptan bahsetmiyorum. Bu önemli bir ayrım. Çocuklarımıza sınırsızca kitap alalım, hepsini okusunlar, dönüp dönüp okusunlar. Yarım bıraksınlar, bir daha başa dönsünler. Ben daha çok şu sınav kaosundaki ya da eğitime destek kitaplarından bahsediyorum. Test kitaplarından bahsediyorum. Hı hı. Orası bir kağıt israfı var orada aynı zamanda. Bir ağaç diyoruz değil mi? Biz bunu çocukluğumuzdan beri öğreniriz. Ve bu kitapları şu anda çok müthiş bir satın alma. Tabii bunun rakamları bir kitap dediğimiz 400-500 TL gibi rakamlar en az. Bir öğrencinin bence 3 tane kütüphane rafı dolu ve her birinde 30'ar tane olsa 100 civarında kitabı var. Test kitabı, kaynak kitabı, yaprak testi var. Ve bunların birçoğu boş. Bakın bunlar hep bir zarar. Bunlar geri dönüşüme maalesef katkı sağlayamıyor. Çöpe gidiyor ve bir sonraki nesillere de aktaramıyoruz. Biz bunu belki de daha bilinçli hale getirmek, belediyeler, bizler, okullar belki bunları toparlayabilir. Hı hı. Bir sonraki öğrenciye aktarılabilir. Burada müthiş bir bilinçsizlik var. Teknoloji çağı diyoruz. Dijitalden yeteri kadar yararlanmıyoruz. Burada da bir tüketim var. Yani maddesel bir tüketim var. Sadece yol, zaman vesaire değil. Hı hı. O yüzden benim ilk önerim şu sene başında alınan kitapların, destek kaynak kitaplarının doğru tercih edilmesi, doğru tüketilmesi, bittikçe alınması ve daha sonra bir sonraki öğrenciye daha çabuk aktarılabilmesi ve kullanılır hale getirmesi. Aynı zamanda da dijitalden yeteri kadar yararlanmak lazım. Milli Eğitim'in çok güzel sayfaları var. Bu Mebiler, Ebalar, çok güzel platformlar var. Madem teknolojiden bu kadar yararlanıyoruz, eğitim öğretimde de yararlanalım. Fayda sağlasın bize. İlk önerim bu tüketimde. Müthiş bir kitap sayfiyatımız var. Test kaynak sayfiyatımız var.
1: Ki biz bunun örneğini ben bu sene gördüm. Sınava giren ve sınavda başarılı olan bazı öğrencilerin sosyal medyada görüntülerini gördüm, kendilerini paylaştığı böyle.
10: Fotoğraf değil mi?
1: Evet ya, ne kadar kitap okuduk diye böyle kitapları koymuşlar, dizmişler. O kitapların yanında durup fotoğraf, yani şimdi sizin bu söylediğinizde o fotoğrafı yan yana koyunca ne kadar haklı olduğunuzu görüyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum, saydığınız dijital platformlarla ilgili olarak biraz da bunu duyurmak gerekiyor mu? Orada da bir eksik var mı, eksiklik var mı acaba? Yani insanlar biraz daha bunu bilseler o tarafa yönelilir diyebilir miyiz? Ne diyorsunuz?
10: Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Şöyle, bizde şöyle bir yargı var maalesef ki. Bizim Milli Eğitim güzel çalışıyor bu anlamda. Yani emeklerine sağlık. Ben oradan çok fazla test çözdürüyorum öğrencilerimden. Öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu yaptım, sınava hazırladım çocuklara. Ben bütün MEBİ, yani MEBİ, M-E-B-İ diye velilerle çok rahatlıkla girip bulabilirler. EBA, bu platformlardaki bütün testleri bitirtiyorum ve o kadar kaliteli, o kadar güzel sorular var ki. Hı hı. Ulaşımı çok kolay. PDF olarak indirebiliyor çocuklar telefonlarına, tabletlerine. Çıktı alabiliyorlar. Müthiş güzel dönemeleri var. Her ay yayınlanan. Sanıyorum yeteri kadar duyurulmuyor. Ya da bizde şöyle bir mantık var. Ne kadar özelse, yani herhangi bir yayın evinin baskısıysa, hı-hı, daha anlamlı geliyor bize galiba.
1: Bir de ben ben burada şöyle bir yorum da yapmak istiyorum. Malum ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı da eleştirilen bakanlıklardan bir tanesidir. Zaman zaman çeşitli nedenlerle eleştirilir. Bunu koyduk, evet, bir kenara. İnsanlar bu eleştirilerden yola çıkarak ön yargılı davranmamak lazım. Yani o eleştirilere bakarak işte bu da kötüdür dememek lazım. Girip bir görmek lazım ki siz görmüşsünüz, eğitimcisiniz, biliyorsunuz, evet, ve tavsiye ediyorsunuz ayrıca, öyle değil mi?
10: Tabii ben çok beğeniyorum. Çok gayet güzel verimli ve hatta şöyle söyleyeyim, yaptığımız denemelerin sonuçları falan çok da gerçekçi çıkıyor. Yani bu soru kalıplarının ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ben çok başarılı buluyorum. Hatta çoğu milli eğitim, ilçe milli eğitimi ölçme değerlendirme uzmanlarının yaptığı çok güzel testler oluyor. İnternet arama motorlarına baktıkları zaman, hani mesela ne bileyim, Ağrı'nın milli eğitiminin ölçme değerlendirmesi, Ankara'nın, İstanbul'un, yani il ve ilçe bazında da çok güzel çalışmalar yapılıp bunu paylaşıyorlardı indirilebilir bir halde. Hı hı. Bence oralardan, hani tüketim diyoruz ama bir de ekonomik sıkıntı diye bir gerçek var. Biz bu kaynaklara ulaşabilen, bunu sarfiyatına konuşuyoruz. Ama bir de ulaşamayan bir grup var. Bunları alamayan bir grup var. Onlar da çok rahatlıkla bu platformlara ulaşıp ilçe milli eğitimleri, il milli eğitimleri ölçme değerlendirme kısımlarındaki paylaşımları kullanabilirler. Hani bu biraz da ekonomik zorlarla destek olacak bir ortam. Hı hı. Ama duyurulmuyor galiba. Yani iki yıldır falan gayet güzel konuşuluyor. Gündeme geldi, daha çok kullanılıyor ve iyi de çalışıyorlar. Sürekli güncelleniyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum.
1: Evet Müge Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Ama dediğimiz gibi, yani bunlar önemli başlıklar. Bunun dışında da aslında konuşacağımız, sizden dinleyeceğimiz çok şey var. Şimdilik burada bir virgül koymuş olalım. Biz sizinle hemen planlamamızı yapalım. Sizin de müsait olduğunuz bir günde stüdyomuzda sizi misafir edelim. Daha uzun bir süreli yayına birlikte imza atalım, olur mu?
10: Anlattık. Çok mutlu olurum. Selamlar, sevgiler o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Selamlar, hoşça kalın.
10: Hoşça kalın.
1: Hanımlar, beyler, veda vakti geldi. Müge Hanım, Müge Dayankaç. Yani eğitimde aslına bakarsanız ne kadar önemli başlıklar. Biraz daha dikkatli davranırsak bu israfın önüne geçebiliriz demek ki. Ben veda ediyorum sizlere. Sürçülisan ettiysek affola diyelim değerli dinleyiciler. Yarın ve öbür gün sizlerle birlikte değilim. Yarın ve öbür gün beni bekleyen plajlardaki dostlarımla, tanımadığım dostlarımla beraberim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorum beni çok özleyeceksiniz. Ah gitmeyeydi diyeceksiniz. Bir an önce pazartesi olsun diyeceksiniz. Dişimizi biraz sıkacağız. Ben de sizi özleyeceğim, söz veriyorum sevgili dinleyiciler. Umarım her şey iyi niyetle, bütün güzel dualarınız kabul olsun, bütün güzel istekleriniz kabul olsun diyelim. Yarın ve öbür gün yokum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
8: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimi zaman biriyle işiniz biter ama lafı uzatmadan da uğurlamak gerekir. Peki bunu açıkça söylemeden nasıl yaparsınız? Cevap halk deyiminde gizlidir. Ayakkabısını düzeltmek. Eskiden eve gelen misafirlerin ayakkabıları kapı önüne bırakılırdı. Ev sahibi misafiri uğurlamak istiyorsa ayakkabıların yönünü dışarı çevirirdi. Bu sessiz mesajı alan misafiri de kalkıp giderdi. Kars yöresinden derlenen bir örnekte ev sahibi rahatsız olduğu misafir için eşine şöyle demiş. Dayının ayakkabısını düzelt. Bu ince ayar vedayı haber verirmiş. Bugün halen kibarca gönderme anlamında kullanılan bir deyimdir. Gelenekler inceliklerle yaşar, deyimlerle anlatılır. Bugün ayakkabısını düzeltmek deyiminin kapısını araladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ölüdeniz, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Ölüdeniz'in çevresindeki doğal alanlar ve eşsiz manzara, bölgeyi yalnızca deniz tatili açısından değil, doğa turizmi bakımından da önemli bir destinasyon haline getiriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Ölüdeniz, yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Escucha el ritmo.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mellow.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 1/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına kadar yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar arttırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla, yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6, Kasım'da 9 ve Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ise 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Yalova'da F-16 uçağı dün eğitim sırasında düştü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkentte ağırladığı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini söyledi.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İslam dünyasına da seslendi.
2: Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablasının ifadesi ortaya çıktı. Abla Ayşe Karatepe, kardeşi Burkay Karatepe'ye firari olduğu süreçte yardımda bulunduğunu kabul etti. Kardeşini babasıyla birlikte Eskişehir'deki bir akrabasının evinden aldıklarını ve dağlık bir araziye bıraktıklarını anlattı. Muğla'da Türk bayrağına çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı bir kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kadın gözaltına alındı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri ve Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. İzmir az bulutlu ve açık 38, Antalya parçalı bulutlu 40 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep sıcak 39, Diyarbakır açık 40 ve Van parçalı bulutlu 29 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %22'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda ise D100'de Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Yine D100'de Anadolu yakasında Kartal Maltepe yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 13 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar elbette. İrem tatilde, Simge ile beraberiz bugün. Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radyosputnik.tr adresini dediğim gibi takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında eğer dinleyemediyseniz canlı program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ve Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz bizler için çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz, cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bana kalırsa benim penceremden bakıldığı zaman ki eminim sizinle de alakalı günün en önemli haberi enflasyonla mücadele programında o program kapsamında atılan dün gece resmi gazetelerde yayınlandı atılan bu adım. Neden bahsediyorum? Motorinden alınan özel tüketim vergisi kademeli uygulamaya geçildi bu vergide. Yani eşel

özel olarak sıfır uygulanacak ÖTV'den, ÖTV alınmayacak. Sonraki aylarda peki ne olacak? Yıl sonuna kadar her ay 3'er lira arttırılacak, arttırılarak daha doğrusu belirlenecek. Yani dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım'da 9, Aralık'ta 12 lira alınacak. Aslında tam olarak bir hani vazgeçiş, sıfırlanması söz konusu değil bu anlamda benim anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi ekonomistlerin yorumlarını da aktaracağım size ama tablo bu. Dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Uluslararası piyasalar dendi. O piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin pompa satış fiyatlarında benzine kıyasla çok daha fazla artış meydana geldi. İşte aslına bakılırsa bu kararla da tüketiciler, sizler, bizler, ondan önce de nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması hedef bu. Tabii ki bir yandan da bu fiyat baskısı deyince aklımıza ne geliyor? Elbette enflasyon. Enflasyonla mücadele kapsamında dediğim gibi motorin fiyatlarının göreceli olarak yani aşağı çekilmesi amaçlanıyor. ÖTV'de dediğim gibi kontrollü bir yaklaşım izlenilmesine karar verildi. Bütçe disiplininden, mali sürdürülebilirlikten vesaire bunlardan bahsediliyor. Bunlardan da taviz verilmeyeceği söyleniyor ama son tahlilde kim ne derse desin olayın özeti şu. Son listede, son olarak da listede litrede 7.74 olan, 7 lira 74 kuruş olan ÖTV bugün itibariyle sıfır olarak uygulanacak. Pompa satış fiyatına bakıldığı zaman bir de KDV var. KDV'yi de düşersek eğer 9 lira 29 liralık bir indirim anlamına geliyor bu. Tamam, şimdilik sevindirici ama bundan sonraki aylar için, bundan sonraki dönem için aslına bakılırsa uzmanlar da uyarıyorlar. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir tablo da var ortada. Hani bu fiyatların çok dalgalanmayacağını öngörerek atılmış bir adım. Bu açıdan bakıldığında dikkat çekici. Peki ya tersi olursa işte orada ciddi bir soru işareti var, onu da söyleyelim. Hatta Iris Cibre ekonomist, o da diyor ki hani ekonomi yönetimi ilerleyen aylarda motorin petrol fiyatlarında düşüş bekliyor. Zaten bu öngörüyle bu adım atıldı. Bu yüzden işte o her ay artan ÖTV'nin etkisini akaryakıt indiriminin de kompanse etmesini planlıyor. Planlar bu yönde ama kompanse edecek kadar düşüş gerçekleşmezse ne olursa ya da aynı kalırsa diye soruyor. 3 TL'lik 3 liralık artış her ay otomatik akaryakıta yansıyacak ama etkisi de kısıtlı olacak uyarısını da yapıyor. Fiyat da bununla beraber artarsa daha güçlü bir etkisi de, tahminlerin çok daha ötesinde daha güçlü bir etkisi de olabilir. Her neyse ama tablo şu, günün iyi haberi sizler için, bizler için en azından bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ÖTV Ağustos'ta alınmıyor, mazotta, sadece motorinde daha doğrusu, onu da hatırlatayım. Hani benzinli araç kullanıyorsanız böyle bir indirimden faydalanamayacaksınız. O da neden acaba? O da ayrı bir soru işareti ama böyle karar verilmiş. Biz de elbette bunu sizlere aktarıyoruz. Ve geçelim. Şimdi bu cebimizi ilgilendiren konu. Ekonomiyi konuşacağız. Daha anlatacak çok detay, çok başlık var elbette. Ama oradan önce şu çözüm sürecine dair ya da terörsüz bir Türkiye süreci değil mi? İktidar, Cumhur İttifakı böyle tanımlıyor. Bu konuya dair birkaç gelişme, birkaç ayrıntı var benim dikkatimi çeken. Onları sizlerle paylaşacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Şöyle söyledi, yasanın güvenliği için bazı emniyet sibopları uygulanmaya başlanacak. Yani tasarlanmış bir yasa teklifi dedi. Böyle eleştiriler var ya, konuşuyoruz burada. Nasıl bölücü bir yasa teklifi denilebilir bu yasaya şeklinde bir sorusu oldu. Af yasası diye yorumlayanlar da var. Bu bir tür yani terör örgütü üyelerine af yasasıdır şeklinde yorumlayanlara da bir yanıt verdi. O yanıtı da aktaralım size. Hayır dedi, ben bu söylemlere katılmıyorum. Bütünlüğümüz, ulus devlet üniter yapımızla ilgili tek bir cümle ne yasada ne komisyon raporunda yoktur şeklinde de bir açıklaması, bir ifadesi oldu. Kimin? Numan Kurtulmuş'un. Şimdi tabii MGK kararı bekleniyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak bu yasa tasarısı. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Bu tartışmaları zaten biliyoruz. Artık bunları ezberledik. Ama şu enteresan, ben hep söylüyorum bunu. Hani şu 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi ya yasa. Bunu hep konuşurken ya da bu oylama yapılmadan önce ne diyorduk? Bunların hepsi aslında
anayasa değişikliğine açılan bir yol.

0: bir kısa yol olarak da değerlendirilebilir. İktidar kanadı da aslına bakılırsa ya da Cumhur İttifakı da böyle yorumluyor benim görebildiğim kadarıyla. Numan Kurtulmuş dün Anadolu Ajansı'nda editör masası programına konuk oldu. Orada bunu değerlendirirken bu 467 rakamına, 467 milletvekilinin evet oyu vermesine dikkat çekti ve ne dedi tahmin ederseniz? Doğru tahmin edeceksiniz tabii ki. Yeni anayasa tartışmalarını açmak gerekiyor. Türkiye'nin dedi yeni bir anayasa yapımı için gerekli uzlaşı mevcut siyasi iklimden çıkarıp çıkaramayacağı soruldu. Numan Kurtulmuş'a o da dedi ki yeni bir anayasa şart. Süreç olgunlaştı ve artık Türkiye için, ülke için yeni bir anayasa şart. Türkiye'nin bu anayasayı, Türkiye dedi bu anayasaya yapmaya muktedirdir. Sivil bir anayasa. Yani ne zaman bu anayasa değişikliği gündeme gelse aynı ifade kullanılıyor. Yani artık anayasanın 80 işte yani 80 darbe sonrası o yapılan hazırlanan anayasanın değişmeyen maddesi neredeyse kalmadı. Yine bu sivil anayasa söylemi tıpkı daha önce 2017'de gündemimize getirildiği gibi bir kez daha getiriliyor. Sivil anayasa vurgusu yaptı meclis başkanı. Bunu yapmaya muktediriz. Üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz şeklinde bir yaklaşım oldu. Sadece tabii Numan Kurtulmuş değil. Mesela benim görebildiğim kadarıyla Mehmet Metiner gibi isimler de yine AK Parti içerisinde bir dönem itibariyle de etkili olmuş isimler de yine bu yeni anayasa meselesini benim görebildiğim kadarıyla bu 467 oydan biraz da cesaret alarak, daha doğrusu cesareti arttırarak bu konuda hani meclisten de geçebilir. 400 sınırı var ya referandumsuz anayasa değişikliği için. Zannediyorum bu şekilde okuyor görebildiğim kadarıyla AK Partili isimler ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da aynı şekilde. Bu konunun çok daha fazla önümüzdeki dönemlerde dile getirileceğini tahmin etmek herhalde hiç de zor değil. Göreceğiz hep beraber. Ben bütün bu tartışmaları hep bu anayasa değişikliği penceresinden okuyorum. Bunu da size her fırsatta hatırlatıyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Peki devam edelim. Devlet Bahçeli bu oylamadan sonra yasanın mecliste kabul edilmesinden sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Artık dedi ülke olarak kaybedecek zamanımız yok. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bir boşluk, bir koordinasyon, bir yetki boşluğunun da olmaması gerekiyor bu süreç içerisinde mesajını verdi. Çok katmanlı bir güvenlik meselesi olduğundan bahsetti bunu ama hani hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz bunu. Sizlere de sormuştum. Sizlerle de bu konuyu konuşmuştuk, tartışmıştık. Ne demiştim ben? Hani bu yasayla ilgili olarak yeterince ya da daha sonra atılacak adımlar. Şimdi mesela Sayın Bahçeli de bu konuyu işaret ediyor. Bundan sonra atılacak adımları işaret ediyor. Peki biz bu konuda yeterince ve şeffaf şekilde bilgilendiriliyor muyuz diye sormuştum size. Buna inanıyor musunuz? Ya da böyle bir fotoğraf görüyor musunuz diye sormuştum sizlere. Siz de benim o gelen mesajlardan, WhatsApp hesabımıza, numaramıza gelen mesajlardan görebildiğim kadarıyla neredeyse %99'a varan bir oranda hayır, yeterince, bundan sonra ne olacak, hangi adımlar atılacak, buna dair çok da fazla bilgilendirilmiyoruz şeklinde bir görüşünüz olduğunu da ben en azından buna da tanıklık ettim. Bilinmezlikler, çok sayıda bilinmezlikler var. Mesela şunlar konuşuluyor, şunlar tartışılıyor. Tabii bunları sorgulayacağız. Türkiye yani profesyonel vatandaşlar olarak bunları sorgulamamamız, bu soruları yanıtlamamız, daha doğrusu bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Mesela çok konuşuluyor Demirtaş'ın durumu, değil mi? Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın durumu ne olacak? Çünkü yani sıradan bir siyasi figür değil Demirtaş. Bugün itibariyle ne olacağı, ne biteceği hani belirsiz diye konuşuyoruz ama mesela MHP'liler, mesela Fethi Yıldız, mesela diğer isimler, genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız hayır hayır diyor. Yani bu kap kesinlikle Demirtaş'ı kapsıyor. Hatta şöyle iddialar var. Şöyle söyleyeyim, Nefes gazetesinden Nuray Babacan dün bunu yazdı. Eylül ayı itibariyle Demirtaş'ın serbest bırakılacağına dair bir kulis haberi paylaştı. Ben de size onu aktarayım. Gerçi şu yorumlar da yapılıyor. Bu sadece hani bu yasayla, yasal düzenlemeyle ilgili bir durum değil. AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınsa zaten deniyor Demirtaş serbest bırakılmalıydı. Orada Nuray Babacan'ın dikkat çektiği bir başlık. O da enteresan. Mesela şu ne olacak? Birkaç soru size. Oradan. Mesela Avrupa'da yaşayan terör örgütü üyeleri, PKK'lıların durumu ne olacak? Şöyle söylüyor Nuray Babacan, kulislerde deniyor, sertlik yanlısı açıklamalar yapanların ayıklanarak gerginliği besleme olasılığı olanlara kapı açılmayacak. Mesela böyle bir ayrım yapılacağını görüyoruz biz. Bu mesela bu ayrımın güvenlik boyutuyla mı, hani güvenlik bürokrasisi karar verecek ya ne olduğuna ne bittiğine. Tam da ben de bunu anlatıyorum. Yoksa şunu da söylüyor. DEM Parti içerisinde de bu isimlerle ilgili, Avrupa'daki isimlerle ilgili görüş ayrılıkları var. Hani peki mesela kriter ne olacak? Güvenlik bürokrasisinin vereceği karar mı yoksa siyasetin vereceği karar mı olacak diye de bir soru. Mesela hani belirsizliklerden bahsediyoruz ya. Birkaç örnek daha vereyim izniniz olursa. Birkaç başlık daha. Yani şunlar konuşuluyor, şunlar tartışılıyor. Demokratik entegrasyondan bahsediliyor değil mi? Ya da toplumsal bütünleşmeden bahsediliyor bu yasayla birlikte. Peki mesela sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam hakları. Mesela bu isimler, bu teröristler Türkiye'ye dönecekler değil mi? Terör örgütü üyeleri. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Mesela buna dair bir yasal düzenleme yapılacak mı? Ya da işte Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği bundan sonraki süreçte atılacak adımlar diyor ya siyaset bize. Peki bundan sonra atılacak adımlar bunlar mı mesela? Ya da çok uçta bir soru belki, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama Türkiye'ye dönen terör örgütü üyeleri, bu yasadan faydalanarak dönen terör örgütü üyeleri mesela askerlik yapacak mı gibi sorular var değil mi? Ali Can Ulu da bu konuyla ilgili bir haber hazırlamış. Orada şöyle bir ifade var. Ülkeye dönen, Türkiye'ye dönen ve yasa kapsamında soruşturması veya kovuşturması ertelenen bir kişinin askerlik yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği konusunda mesela çerçeve yasada bir ayrıntı yok. Bir detay, bir hüküm yok. Eğer diyor, deniyor haberde, askerlik kanunu uygulanırsa, askerlik kanunu uygulanırsa örgüt üyelerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan örgüt üyelerinin yaşı tutanlar açısından söylüyor tabii bunu, askere alınması gerekiyor. Kağıt üzerinde böyle bir tablo var. Peki başka sorular da var mesela. Sormayalım mı bunları, konuşmayalım mı? Mesela vatandaşlıktan çıkartılanlar ya da terör örgütünün içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yok ki. Suriyeliler, İranlılar değil mi? Yani İran vatandaşı, Suriye vatandaşları da var. Peki yani o kökenli kişiler de var. Peki onlar ne olacak? Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Türkiye'ye dönerse eğer yasanın nasıl uygulanacağı, Türkiye'de kalıp kalmayacağı değil mi? Yasadan yararlanmaları durumunda bu ülkelere, İran'a, Suriye'ye ya da başka bir ülke ise eğer o ülkelere iade edilip edilmeyecekleri mesela yine büyük bir soru işareti. Öcalan'ın Umut Hakkı tartışmasına girmiyorum bile. Hani onları çok konuştuğumuz için girmiyorum diyorum size. Çok daha zamanda konuştuk ama yani çok sayıda şunu anlatmaya çalışıyorum özetle. Yani bu evet, uygulama nasıl olacak, ne zaman devreye girecek vesaire bunlar konuşuluyor da işte bu soru işaretleri var ortada. Bu soru işaretlerinin giderilmediğini bu düzenlemeyle, bahsettiğimiz düzenlemeyle, 12 maddelik yasal düzenlemeyle bu soru işaretlerinin giderilmediğini görüyorum. İşte burada anlaşılan, görülen şu ki bundan sonraki siyasi tartışmalarda muhtemeldir ki seçim süreci içerisinde de yine bu bahsettiğim konularla ilgili düzenlemeler yapılacak. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir tablo, şöyle bir haber okudum. O benim dikkatimi çekti. Yine bu çerçeve yasa demişken, yıllar önce bir televizyon kanalında çalışıyordum. Hani işte Türkiye'den Avrupa'ya göç, işte özellikle işte Afganistan'dan, Suriye'den gelen göçmenler kaçak şekilde işte Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlardı. Meriç, Tunca nehirleri üzerinden. O görüntüleri hatırlıyorsunuz, o dönemleri, o haberleri hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten hani insanın içini acıtan görüntülerdi. Hele bir de karşıya geçebilenler. Orada mesela Yunan askerinin onlara karşı tutumu vesaire, neyse o da ayrı bir tartışma konusu. Şöyle bir haber vardı, yanlış hatırlamıyorsam Sabah gazetesinin haberiydi. Bu göçmenlerin arasına karışarak Avrupa'ya kaçmaya çalışan bir FETÖ mensubu yakalanmıştı ve gazetenin manşeti şöyleydi. Hayır, adı da Hasan olabilir, Ahmet olabilir, şu an hatırlamıyorum. Hayırdır Ahmet, sen nereye şeklinde böyle çok esprili bir başlık da atmışlardı. Hani terör örgütü üyelerinin nasıl kaçtıklarını, hangi yollarla kaçtıklarını anlatırken çok akıllıca güzel bir başlıktı benim görebildiğim kadarıyla. Neden bu meseleyi açtım biliyor musunuz? Çünkü şimdi terör örgütüne, FETÖ'ye yakın geçmiş dönemde de Yani bu 15 Temmuz öncesinde de bir yayın organları vardı. Bir internet siteleri, Herkül isimli bir Herkul ya da Herkül isimli bir yayın organı vardı. Daha sonraki süreçte bunlar benim görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla hani örgütten ayrıldıklarını, yolların ayrıldığını vesaire açıklamışlardı. Çok uzun bir geçmişi yok bu olayın, bu bahsettiğim olayın. Yani tırnak içinde bir tür nedamet getirmişlerdi, böyle söyleyebiliriz. Şimdi bir bildiri yayınladılar onlar. İşte hani bu yasanın sadece bu bahsettiğimiz düzenleme var ya, çerçeve yasadan işte konuşuyoruz aylardır, haftalardır bunu konuşuyoruz. Ne deniyor? Sadece PKK ve KCK'yı kapsayacak deniyor, değil mi? Gerçi Haziran ayında Hizbullah'ı da kapsaması yönünde bazı siyasi adımlar gelmişti. Böyle girişimler olmuştu mecliste. Direkt Hizbullah adı verilmese de onları anlatmıştım size. Şimdi bunlar da bu FETÖ'cüler de yeni bir takiye yöntemiyle herhalde benim görebildiğim kadarıyla, ki hani onların huyu suyu biliyorsunuz zaten, bu çerçeve yasadan bir bildiri yayınladılar ve bu çerçeve yasadan kendilerinin de bir şekilde yararlandırılması, yani o kapsama kendilerinin de alınmasını talep ettiler. Ben de o dönemdeki, dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam, Sabah gazetesinin haberiydi. Hayırdır Hasan sen nereye diye de sormak istiyorum bunu da. Böyle bir o haberi görünce bunu hatırladım, bunu gördüm. Bir gerilim, Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Parti arasında bir gerilim yaşanıyor. Karşılıklı açıklamalarla ortaya çıkan ve somutlaşan bir gerilimden bahsediyorum. DEM eş genel başkan. Bunlar, olayı bir anlatayım izninizle, sonrasında da yorumumu söyleyeyim size. Tülay Hatimoğulları, DEM eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları bir televizyon programında konuşurken, İşte bu Kürt sorunu, Kürt meselesi vesaire, bunları konuşurken bir Netanyahu hatırlatması yaptı. Yani dedi ki, şöyle tırnak içinde kullanıyorum, birebir aktaracağım. Filistin'i işgal etmekten vazgeç dendiğinde İsrail'e döndü Netanyahu da dedi ki, sen de Kürtleri dövmekten vazgeç ya da dövdürmekten vazgeç. Bu ifadeyi kullandı Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak bu garip karşılaştırmasını aktardı. Kim? Tülay Hatimoğulları. İşte Tülay Hatimoğulları'nın bu açıklaması Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oldukça sert bir tepki gördü. Ömer Çelik bu tepkiyi, kim? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu tepkiyi dile getiren isim oldu. Şöyle seslendi Tülay Hatimoğulları'na: soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır ve bunu bir an önce düzeltmeniz gerekiyor dedi ve böyle bir eleştiri getirdi. Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasının açıklaması yine DEM Parti'den geldi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Açıklamanın açıklaması şöyle dendi. O Netanyahu göndermesine Tülay Hatimoğulları'nı değerlendirirken o cümleler bağlamından kopartıldı. Tespitin muhatabı Erdoğan değil, çözümsüzlükten medet umanlardır şeklinde bir ifade kullandı. İlk günden beri söylüyorum. Dün de işte başka bir örnekle size bunu anlatmıştım ama iletişim konusunda bu yasayı savunanlar açısından bakıldığı zaman ya da işte gündeme getirenler, bu çerçeve yasa çözüm süreci, savunursunuz savunmazsınız o ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir, yani özellikle DEM Parti kanadında daha böyle üstenci, üstten bakan, siyasal iletişim ya da kamuoyu ile iletişim konusunda çok ciddi sıkıntılar içeren söylemler görüyoruz ya da eylemler görüyoruz. İşte Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğrafın örneğin, değil mi? 10 ay önce çektirdiği fotoğrafın tam da o yasa mecliste oylanıp kabul edildiği gün DEM Parti tarafından örneğin X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılması gibi. Onu da hatırlatalım, unutmuyoruz böyle şeyleri. Yani DEM Parti'nin bu söylemlerinden bir şekilde o siyasal iletişim çok ciddi sorun var. Bundan vazgeçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Son bir not buna dair, avukat Tolga Şirin bu süreçle ilgili olarak ilginç bir detaya değindi. Anayasanın 169. maddesine gönderme yapan hukukçu Tolga Şirin'den bahsediyorum. Bir açıklama. Hani Bir dönem çok da konuşuyorduk bunu, ormanların yakılması, terör örgütünün ormanlarda biliyorsunuz bilerek yangın çıkartması, buna dair operasyonlar, tutuklananlar değil mi, yapılan soruşturmalar, bunları hatırlıyoruz değil mi? Evet, şimdi bazı terör örgütleri, örgüt üyeleri içinde işte af denmese de, tamam af demeyelim, hükümet buna af demiyor ama yaklaşık 3500-4000 terör örgütü üyesi için bir işte ceza düzenlemesi yapılacak. Peki infaz düzenlemesi yapılacak, öyle söyleyelim. Aynen. Şöyle dedi Şirin, şöyle yorumluyor. Bu diyor, bu yasa teklifinin içeriği, bu indirim, bu ceza indirimi ya da infaz düzenlemesi anayasanın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü işte PKK, KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor bu uygulama. Ve anayasadaki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak bunu buna karşı. Anayasa diyor ki, diyor, münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Anayasa 169 tam da bunu söylüyor, bunu anlatıyor. İlginç bir ayrıntı olduğu için benim dikkatimi çekti. Hani dedim ya, konuşulacak onlarca madde var işte ama bir şekilde o kadar hızlı geldi geçti ki. O komisyon süreci, meclisteki oylama süreci, hani bütün, diyeceksiniz ki Güçlü bu detaya mı takıldın? Bunu sadece şunun için anlatıyorum. Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliklerden sadece birkaçı ile ilgili örnek vermek istedim size. Simge, devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Diyordu Demirel. Gerçekten de o dönemde yapılan siyaseti mecliste hatırlıyor musunuz? Şöyle bir kısa bir geçmişe aklımızı biraz, biliyorsunuz hep söylerim bunu, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var. O bütçe görüşmelerini hatırlıyorum. Demirellerin, Erbakanların, Ecevitlerin, Baykalların nasıl tartışıyorlardı ama hiç böyle bir hani kavga kıyamet değil de böyle gerçekten hani siyasetin konuşulduğu, eleştiriler yine oldukça sert yapılıyordu ama hani ben hani hem işte üniversite yıllarımda, ondan önceki yıllarda da dikkatlice dinlerdik ülkenin nereye gittiğini, ne olduğunu, ne bittiğini, oralarda bir şekilde dinlerdik, anlamaya çalışırdık ama artık o dönemler oldukça geride kaldı. Neyse, biz devam edelim siyasetin gündemi ya da siyasetin günlüğüyle. Birkaç not. Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini dile getirdi. Beklenen bir gelişmeydi, onu söyleyelim. Peki CHP'den bir açıklama var mı? Şöyle söyleniyor, yani geç kalmış bir adımdır şeklinde bir yorum geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, benim görebildiğim kadarıyla daha sert bir açıklamada yok. Devam edelim. Madem İmamoğlu dedik, Özgür Özel'le, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le. Tabii bu parti içerisinde çok tartışılıyor. Bu yasaya neden işte evet dendi, denmedi vesaire. Kim evet dedi, kim hayır dedi. Özgür Özel milletvekilleri tarafından yalnız bırakıldı mı, özür dilerim, bırakılmadı mı tartışmaları yapılırken tam da bunu buna bir yanıt verdi Özgür Özel. Biz bir hibrit model uyguladık orada dedi. Yani şöyle dedi, ben tam olarak aktarayım. Ben adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur şeklinde de bir açıklama getirdi. O evet oyunu ya da parti yönetimi olarak aldıkları o evet kararını anlatırken. Aynı açıklamada Özgür Özel bu tartışılacak. Bunu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Yine bu yasa, çerçeve yasa, af mı değil mi tartışmaları yapılırken hani anayasanın eşitlik ilkesi meselesi var ya, tam da o anayasanın eşitlik ilkesi boyutuyla bu mesele konuşulacaktır ve bir genel af tartışması da başlayacaktır demiştik. Gerçekten de o tartışmaların başladığını, siyaseten de zaten kamuoyunda bir genel af beklentisi var. Şöyle bir baktığım zaman yapılan haberlere, sosyal medyaya, böyle hani sosyal medyada yazılan her şeye tabii böyle inanmıyoruz da en azından artık tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğumuz için doğru analiz edebildiğimi düşünüyorum. Böyle bir genel beklenti var, genel af. Özgür Özel de bu meseleyi gündemine getirdi. Devletin şefkatli elini cezaevindeki diğer kader mahkumlarına da uzatması gerekiyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Aslına bakılırsa işte en başından beri de dediğim gibi söyledik, af ve anayasal haklar, af ve anayasal eşitlik ilkesi. yurttaşların eşitliği ilkesi çerçevesinde bu yasa konuşulacaktı. Bu yasa, bu çerçeve düzenleme, çerçeve yasası tartışılacaktır demiştik. Gerçekten de oradan başladı. Cezaevi demişken de şunu hatırlatalım. Yani 304 bin ülkedeki cezaevlerinin kapasitesi ve şu andaki tutuklu ve hükümlü sayısı 433 bini aşmış durumda. Yani %140'lık bir kapasite artışı, kapasite aşımı, doğru ifade edeyim, kapasite aşımı var. Yani 4000'in üzerinde çocuk, 6000'in üzerinde 65 yaş üzerinde olan 6868 kişi var. Bu çok dikkat çekici ve son 2 ayda bakıldığı zaman tutuklu ve hükümlü sayısının da neredeyse 12000, dikkat, 12000 kişi arttığını görüyoruz. Enteresan bir tablo. Hani bu tabloya da bakıldığı zaman dediğim gibi bir genel af tartışmasının da yakın gelecekte gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Neden? Bakın, Rahşan affını hatırlıyor musunuz? Çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı değil mi? 4616 sayılı kanun o ilk çıkarıldığında çok sayıda suçu kapsam dışında bırakmıştı. Sonra ne oldu? Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti mesele. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar almıştı? Eşitlik ilkesine aykırı bulduğunu, istisnaları bulduğu istisnaları iptal etmişti ve kapsam, o affın, o Rahşan affı kapsamının da zaman içinde Anayasa Mahkemesi kararıyla beraber nasıl geliştiğini, genişlediğine de tanıklık ettik. Rahşan affında uygulanan o anayasanın 10. maddesi meselesi yine bu yasayla ilgili olarak da yakın gelecekte gündeme gelebilir diyelim. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar, şöyle CHP'den de bahsedelim elbette. Yani şunlar konuşuluyor ve ki sorulduğu zaman da hayır demiyor CHP yönetimi ya da CHP sözcüsü. Bazı isimlerin görevden alınması ya da bazı milletvekillerinin en azından görevden alınması ya da ihracı tartışılıyor. Mesela dün iller açısından bakılırsa Avcılar, yani İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yeni atamalar yapıldı 14 ilçeye. Yine Bolu, Gümüşhane, Sakarya, Hatay, Tokat gibi illerde de yeni il başkanları belirlendi. Ama asıl tartışma Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka gibi isimlerin de ihraç gündeminde olduğunu ya da ihraç listesinde olduğuna dair CHP içerisinde bir tartışma yapılıyor. Dün Müslüm Sarı, CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda konuştu. Daha doğrusu bu soru yöneltildi. Gazeteci arkadaşım, ki beraber de çalışmıştım daha önce, Gül Gündüz bu soruyu yöneltti. Ne yapacaksınız bu isimlerle ilgili olarak? Bir disiplin meselesi, disiplin soruşturması var mı? Şöyle söyledi Müslüm Sarı. Hayır, bu bugünkü MYK'da görüşülmedi ama gündemimizde var. Yani partimiz üyesi olup başka bir partinin eylemlerini, etkinliklerine, eylemlerine katılan isimler ayrılacak. O isimlerle yolumuz ayrılacak. Bu MYK'da konuşmadık ama bu meselenin gündemimizde olduğunu söyleyebilirim dedi. Velhasıl şunu söyleyelim. Yakın bir dönem içerisinde Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka gibi isimlerinde partiden, CHP'den ihraç edilebileceğini de aklımızın bir kenarına not edelim. Özgür Özel'le ilgili bir dokunulmazlık fezlekesi daha. Ya neden bu kadar haber oluyor onu da anlamıyorum. Neden? Dün böyle yine vardı. Bir fezleke daha geldi diye. Şöyle söyleyeyim size, öyle müzik arasına gideyim. Yani bu dünkü fezlekede 63. Özgür Özel'le ilgili 63. fezleke. O yüzden benim görebildiğim kadarıyla bunun özel bir haber değeri yok. Tabii ki diyebilirsiniz ki demokrasinin kılıcıdır. Tabii ki buna da itirazım yok ama her seferinde böyle sanki ilk fezlekeymiş gibi haber yapılması da bana ilginç geliyor. Müzik arasına gideceğiz. Simgeciğim, bir dakikanı rica edeceğim. Şöyle Ozi hazırladı elbette bugünkü listemizi de. Bilmiyordum, onun sayesinde öğrendim. Eline, emeğine sağlık. Bugün Dünya Solaklar Günü'ymüş efendim. Yani sol elini kullanan bireylerle ilgili farkındalığı arttırmak için her yıl 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü olarak anılıyormuş. Açıkçası bilmiyordum. Ben de Ozi sayesinde öğrendim. 1976 yılından beri üstelik sağ el kullanımının baskın olduğu dünyada solakların yaşadığı zorlukların bir şekilde fark edilmesi için, buna dikkat çekilmesi için böyle bir gün ilan edilmiş. Ozi de bugünkü şarkı listesini, müzik listesini hazırlarken de ünlü solak gitaristlerden bir seçki yapmış ki Yani bu gitaristlerin bazıları böyle telleri, gövdesi, solakları için üretilen gitar kullanıyor örneğin, ama bazıları da sağ el için üretilmiş bir gitarı, telleri ve gövdeyi ters şekilde telleri bağlayarak çalmayı tercih ediyorlar. Oldukça solaklar için hayat zor gibi görünüyor. Mesela açılışta Albert King'den bir parça dinledik. Asıl adı Albert Nelson olan Albert King, B.B. King gibi Freddie King'le birlikte bu Kings of Blues olarak, işte blues'un kralları olarak anılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi de kimi dinleyeceğiz? Johnny Allen Hendrix. Ama biz nasıl tanıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz siz onu? Jimi Hendrix olarak biliyorsunuz. Purple Haze şarkısını. Amerikalı gitar virtüözü, şarkıcı, söz yazarı, her şey, müzikte ne varsa Jimi Hendrix'te var. Kültürel bir ikon aynı zamanda. Tarihin en etkili müzisyenlerinden bir tanesi. Bakın, 14 yaşında kendi kendine öğreniyor gitar çalmayı. O kariyeri boyunca da o gitarı çalış şekli ya da sound'uyla oldukça yukarı taşıyor sanatını. 27 yaşında, sadece 27 yaşında bu dünyadan ayrılmıştı. Bugünün çoğu gitaristi ve müzisyeni tarafından da ve bizler tarafından da, müzikseverler açısından tarafından da elbette saygıyla anılıyor. Hadi bir müzik arası verelim. Ozi'ye de teşekkür ederek arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, birisine kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorunu olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı, arkasından da otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor. Bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntılar yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvurular paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Güzel tanıtım olmuş. Arkadaşlarım bunda eline koluna sağlık. Gerçekten her Akif, tamam sevgili Akif'e buradan selamlar yollayalım. Akif'in eline koluna sağlık. Gerçekten bütün programları dinleyerek böyle aradan böyle alıntılar yapıyor. Keyifli. Ben de bazen unutuyorum ne anlatmıştık, ne olmuştu diye. Bizim de bir dönem neyi anlattığımızda çok net anlatıyor. Yani hatırlatıyor. Her şey paralı. CİMER meselesi, bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştık, bu haberin özetini paylaşmıştık sizlerle, onun altına gelen yorumlarda oldukça enteresandı. Bir de bundan mı para alınacak diye. Bu arada çok sayıda solak dinleyicimiz olduğunu da görüyorum. Evet, hepinizin de tüm solaklarında dünya 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü'nü de kutlayarak devam edelim Simge.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Hadi biraz değişsin diyordu Erdal İnönü rahmetli. Erdal İnönü, ama değişmeyen şeyler var ya da değişmesini istediğimiz şeyler var ya da takip ettiğimiz konular var. Bu yüzden zaten takip ediyoruz. Değişim istediğimiz için neden bahsediyorum? Mesela Rojin Kabayiz soruşturmasından bahsediyorum. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Van 100. Yıl Üniversitesi rektörün ve yeğeninden birer DNA örneği alınmıştı. Rojin'in vücudunda bulunan iki erkeğe ait DNA kalıntısına rastlanmıştı. Rojin'in bedeninde, işte otopsi incelemelerinde bu mesele ortaya çıkmıştı. Toplamda 600 kişiden DNA örneği alındı ki bu iki isim de Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninin de DNA örnekleri bunun içerisinde. Şöyle söyleyelim, o notu da hatırlatalım size. Sonucu daha doğrusu kendilerinden alınan, bu iki isimden alınan DNA örneğiyle Rojin Kabayiş'in üzerinde bulunan DNA profilleri karşılaştırıldı ve bir uyuşma olmadığı saptandı. Ama tabii bu 600 kişiden alınan örneklerle ilgili karşılaştırma ve elbette inceleme süreci de devam ediyor. Tabii ki Rojin'in o ölümüyle ilgili süreci de ya da bu soruşturmaya dair başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Değişim dedik ya, daha doğrusu biz değil, Erdal İnönü söylemişti değişim diye. Madencilerin eylemi Ankara'da, Yıldızlar Holding'e bağlı o Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemleri de devam ediyor. Bugün 4. günlerinde yine bir polis ablukası var. Dün de aslına bakılırsa benzer tabloları yaşadık. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde o eylem devam ediyor. Elazığ Eti Gümüş işletmeleri madencileri ve işte Doruk Madencilik işçileri yine nereye yürüdüler? Dertlerini anlatmak istiyorlar ve patronla yaptıkları anlaşmadaki garantörlerden bir tanesi Enerji Bakanlığı'na yürümek istediler. Ne oldu? Milli Kütüphane Ankara'da, Milli Kütüphane metro istasyonu, bilenler bilirler. Metro istasyonunun önünde yine polis engeliyle karşılaştılar ki şöyle söyleyeyim, bir gün önce de hatta ondan önceki günde bu eylem nedeniyle gözaltına alınmıştı madencilerimiz. Mesela salı günü 80 madenci gözaltına alınmıştı. İlginç bir bu arada Ankara Valiliği'nin 15 günlük bir eylem yasağı var biliyorsunuz. Onu da hatırlatalım. 9 Ağustos'ta başlayan 23 Ağustos'ta sona erecek olan bir eylem yasağından da bahsediyoruz ya da tablo, böyle bir tablo var. Bu arada madencilerin de seslerini duyurmak istiyorlar tabii doğal olarak. Yani bu nasıl bir anlaşmaysa gerçekten akıl sır ermiyor. Yani 3 ayrı bakanlığın da altına imza attığı ve şirketin de tamam ben bu alacakları ödeyeceğim. Sadece para meselesi değil, işçilerin özlük hakları var, işten çıkartılan işlerinden olan emekçiler var, onları geri alacağım sözü. Bakanlık tamam dedi, 3 bakanlık. Nasıl oluyor da hala, yani gerçekten evet şaşırmayacağım diyorum bazen de, hala bunu izlerken şaşırıyorum ki bir de bu madencilere, haklarını arayan madencilere yönelik olan bu işte gözaltılar vesaire, yani akıl alır gibi değil. O şirket de bu cesareti nereden buluyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanına seslerini duyurmak istiyorlar madenciler. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Böyle bir iddiaları var daha doğrusu. Peki ne yapacaklar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. yıl kutlama mitingi gerçekleştirilecek. Cuma günü bir miting gerçekleşecek. Diyor ki madenciler de, biz de ailelerimizle, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu alacağız ve biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak o mitinge katılacağız ve derdimizi Cumhurbaşkanı'na anlatacağız. Yani yarın, evet Simge teşekkür ediyorum, doğru, bazen günler böyle birbirine giriyor. Yani yarın onlar da AK Parti'nin 25. yıl mitingine katılarak kendi seslerini orada duyurmak isteyecekler. Bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. O tabloyu yarın biz konuşamayız ama pazartesi günü de hep beraber değerlendiririz. Onu da hatırlatalım. Özel sektör öğretmenleri, dün konuşmuştuk. Mülakat mağduru öğretmenlerle ilgili 1611 mülakat mağduru öğretmenin sorunlarının çözüleceği yönünde bir söz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. O bizi sevindirmişti ki dün de mülakat mağduru bir öğretmenimizi alıp nedir sorununuz ve ne bekliyorsunuz diye sormuştuk. Bu tamam ki o da özel sektör öğretmenleri sendikası çatısı altında bir mücadele vermişlerdi. Özel sektör öğretmenlerinin de farklı yine talepleri var. Bunu da çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Yani çok da sizlerle paylaşıyoruz. Toplu iş görüşmesi, toplu iş sözleşmesi gibi talepleri var. İşte ücret farklılıklarının giderilmesi gibi talepleri var. Dün de bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı düzenlendi. Somut net bir adım yok şu an itibariyle. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Devam edecek görüşmeler. Biz de tabii o görüşmelere işverenler de katılıyor, bakanlık yetkilileri de katılıyor. Biz de elbette o süreci de takip edeceğiz. Bir not sadece, bugünkü bir dava. Hani yarın bunun detayını sizle paylaşabilirim. Nedir o? 8 yıl önce hayatına son verdiği iddia edilen ama daha sonrasındaki süreçte ki babasının büyük mücadelesi vardı ki biz anlattık, defalarca burada anlattık. Dorukhan Büyük Işık'ın ölümünden bahsediyorum İzmir'de. 5 şantiye çalışanı ve 8 polis yargılanıyor o davada. Bugün o yargılama devam edecek. Takip edeceğiz elbette. Nasıl savunmalar yapılacak? Neler konuşulacak? 13 Mayıs 2018 sabahı İzmir'de Narlıdere'de cenazesine ulaşılmıştı. İşte hayatına son verdi dendi. Aradan geçen süreç içerisinde babası emekli tümgeneral Ethem Büyük Işık'ın soyadı gibi gerçekten büyük bir mücadele sonrasında, babanın büyük mücadelesi sonrasında 2024'te tekrar açılan bir dava ve işte ortaya çıkan tablo, 23 kişi tutuklandı şimdiye kadar ve biz de takip edeceğiz elbette bu süreci. Birkaç başlığım daha var, onu da size aktarayım. Nilda Müge Şahin. Geçtiğimiz günlerde bu ismi anlatmıştım size. Hikayesini anlatmıştım. Şişli'de eczane önünde ilaç almayı beklerken, sırada beklerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen kişi. Katil zanlısı uzun süredir, yani yaklaşık bir haftadır polisten kaçıyordu, yakalanamamıştı. Sonrasında dün enteresan bir gelişme oldu. Kız kardeşi yani Nilda Müge Şahin'in kız kardeşi Sarıyer'de mezarlığa gidiyor. kız kardeşini ziyaret etmek için, bir dua okumak için ve nerede görüyor? Tam orada bu katil zanlısını görüyor. Sonra polise haber veriyor. Polis hemen peşine düşüyor elbette. Sonrasında da bu kişinin, bu katil zanlısının yakalandığını öğreniyoruz. Çok detay var saldırıyla ilgili olarak ama mesela arkadaşları dikkat çekici ifadeler vermişler. Mesela gittikleri Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çevresinde bu kişiyi, bu katil zanlısını mesela fark ettiklerini, şüphelendiklerini ama o olup olmadığından emin olamadıklarını görüyoruz. Daha sonrasında işte arkadaşları diyor ki biz hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye girdik. İşte saldırı da orada başladı. Yani kişi, bu kişi takip etmiş. Yani öldürmek için Müge'yi takip etmiş, yani bile isteye, planlı bir cinayetten bahsediyoruz yani aslına bakılırsa. Ki şunu da hatırlatmıştık size ki ailesi de Evrensel Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. Bugün annesi bir röportaj vermiş, okumanızı tavsiye ederim. Dikkat çekici detaylar var orada. Cinayetten 9 gün önce de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yani aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği, bu kişiyle ilgili, bu Nazir Ilgın'la ilgili bir başvuru yaptıklarını da biliyoruz cinayetten 2 gün önce. Ama ne oluyor, işte o gün de konuştuk, tekrar konuşuyoruz. Bir şekilde bu kişi, bu cinayet engellenemiyor. 14 yıl daha önce hapis cezası kesinleşmiş bir kişiden bahsediyoruz. Yani bir suç makinesinden aslına bakılırsa bahsediyoruz. Kaçaktı, onu aktarmak için sizlerle paylaştım bu konuyu ve tabii ki kadın cinayetlerini konuşmak için, bir kez daha hatırlatmak için bu konuyu açtım. Ama işte o kaçak olan kişi öldürdüğü kadının defnedildiği mezarlıkta görülüyor ve polis tarafından da sonrasında da yakalanıyor. Tablo aslına bakılırsa bu tuhaf bir görüntü ama engelleyemiyoruz. Yani kadın cinayetlerini, bunu her seferinde söylüyoruz, her seferinde konuşuyoruz maalesef. Evet, sözde bakılırsa işte kamu kurumları, bakanlıklar, işte emniyetin yaptığı çalışmalar, işte böyle birimleri var gördüğünüz gibi ama nasıl oluyor da bunlar engelleneme ve kadınlar ağırlıklı olarak her ay bunu paylaşıyoruz değil mi, rakamları? Her gün neredeyse bir kadın bu ülkede öldürülüyor. Bir kadın her gün neredeyse öldürülüyor bu ülkede ve hep söylüyorum bunu, en güvenli olmaları gereken yerde, evlerinde maalesef ağırlıklı olarak %60'ı, %70'i maalesef evlerinde öldürülüyorlar. İlk bölümü de yavaş yavaş tamamlayalım. İkinci bölümde enteresan başlıklar var. Erdoğan'a suikast, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde tutuklanan bir isim vardı. Bir yüzbaşı, eski yüzbaşı vardı. Ablası da tutuklandı. Ablasının ifadeleri gerçekten terör örgütünün tüm üyelerini nasıl bir ajan gibi yetiştirdiğinin ipuçlarıyla dolu. Ablasının ifadesinin ayrıntılarına baktım. Gerçekten de yani sırf asker olduğu için, eski yüzbaşı olduğu için değil, ablasının da aslında neredeyse bu konularda, kaçma, gizlenme konularında nasıl uzman haline geldiklerini gösteren enteresan örnekler. Haber merkezine bağlanalım, devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Gökyüzü görsel şölen sunuyor. Avrupa'da tutulma, Türkiye'de meteor yağmuru. Ayrıntılar haberimizde olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar veren Kurtulmuş, başından beri Türk'ün gururunu, Kürt'ün onurunu koruyan bir anlayışla hareket edilmesini savunduklarını söyledi.
2: Şehitlerimizin, gazilerimizin, mahşeri vicdanın büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti.
1: Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın kabulünün ardından sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
2: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır.
1: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni partiye katılacağının mesajını verdi. Bazı sosyal medya platformlarındaki küçük trans çocuklara örnek olacağız başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kene kabusu devam ediyor. Yozgat'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 57 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Gökyüzü görsel şölen sunuyor. Avrupa 27 yıl sonra güneş tutulmasına tanık oldu. 2026'nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Avrupa'nın bazı noktalarında güneş tamamen ayın arkasında kalırken daha geniş bir bölgede ise parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Önce İzlanda, Rusya, İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Tutulmanın yarattığı en büyük heyecansa İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. Tam tutulma bazı bölgelerde 2 dakikaya yaklaşan sürelerde izlendi. NASA tutulmayı canlı olarak yayınladı. Tutulma Türkiye'dense izlenemedi. Gökyüzündeki bir başka görsel şölen Perseid meteor yağmurunun en yoğun şekilde gözlemlenebildiği dönemde başladı. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen meteor yağmurunun Türkiye'den de en net izlenebildiği dönem başladı. Özellikle bu sabaha karşı Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlenen meteor yağmuru ay sonuna kadar yine ülkenin farklı bölgelerinden akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. İzmir az bulutlu ve açık 38, Antalya parçalı bulutlu 40 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep sıcak 39, Diyarbakır açık 40 ve Van parçalı bulutlu 29 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %40'a çıkmış durumda. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. D100'de Çobançeşme Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla izninizle başlayayım. Örneğin WhatsApp hesabımız, WhatsApp numaramızı hatırlatarak başlayayım. 0505 171 66 56 her türlü görüş, öneri ve tabii ki eleştirinizi bekliyoruz. Telegram üzerinden ya da X üzerinden görüntülü canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye'yi ya da X'te @radiosputniktr'yi bu adresleri takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz, hem de program tekrarlarına kaçırırsanız eğer, bütün radyo programlarımız için geçerlidir bu. Bütün programlarımıza kolaylıkla dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için X ya da Instagram Güçlü Özkan G ile Özkan küçük ve noktasız yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım. Koray Bey diyor ki hayır efendim, Cimer'de paralı mı olacak? Hayır, Cimer paralı olmayacak. Böyle bir önerisi vardı yeni partili bir milletvekilinin. Onu eleştirmiştim orada. Hani başka bir şey kalmadı, bunları mı konuşuyoruz diye eleştirmiştim. Ve eklemiş Koray Bey, neyse ki Radyo Sputnik ücretsiz diyor. Efendim tabii her sabah sizle birlikteyiz. Bu arada müzikler elbette Ozi'ye de buradan bizim müzik listelerimizi hazırlayan Ozi'ye de bir kez daha selam yollayalım. Ne için? Bugün Dünya Solaklar Günü. 13 Ağustos 1976'dan beri Dünya Solaklar Günü olarak kutlanıyormuş. Ozi de bugünkü listeyi hazırlarken ünlü solak gitaristleri seçmiş. Onlardan bir seçki hazırladı bizim için ki işte Albert King'i dinledik, Jimi Hendrix'i dinledik. İşte az önce Black Sabbath'tan Paranoid şarkısını dinledik ki grubun gitaristi Tommy Iommi Mart 2008'de dünyanın en iyi gitaristi seçilmişti ve şu an 78 yaşında İngiliz sanatçı. Enteresan bir hikayesi var. Enteresan. Ozzy de buna dikkat çekmiş. Bakın işte az önce dinledik Black Sabbath'tan Paranoid'i. O grubun gitaristi Tony Iommi 17 yaşındayken bir iş kazası geçiriyor. Saç ve metal fabrikasında çalışırken elini giyotine kaptırıyor. O yüzük ve orta parmak uçları kopuyor. Daha sonrasında da bir şekilde devam ediyor ama hayata küsmüyor ve işte gördüğünüz gibi dünyanın en iyi gitaristlerinden bir tanesi oluyor. Hep konuşuyoruz bunu, çocuk işçiliği. Ozzy bu notu da düşmüş. Hani sen sık sık bu meselesini gündeme getirirsin. Aslına bakılırsa çocuk işçiliği sorunu dünyanın her noktasında, her

0: da bahsederiz programın ilerleyen dakikalarında. Kapanışta da Eric Gales'ten You Should Left Me şarkısını dinleyeceğiz. Hani şimdiden bilgi vermiş olayım. Dünya Solak dinleyeceğimiz açısından da onlar için de Dünya Solaklar Gününüz kutlu olsun. Gerçekten de hayatın sizler için bazen, hatta çoğu zaman zor olduğunun farkındayız. Onu da söylemiş olalım. Simge, devam edelim mi?
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Deniz Baykal bu ifadeleri kullanıyordu, bir dönemin CHP lideri. Bahsetmiştim haber merkezine bağlanmadan, Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onları öğrenmeden önce demiştim ki o FETÖ'cü eski yüzbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast suçlaması kendisine yöneltilmişti. Tutuklandı zaten. Ablası da tutuklandı. Ablasının ifadelerini sizlerle paylaşacağım demiştim ama bir hatırlatma dinleyici, siz de soruyorsunuz. Elbette biz de her gün tam 48 gündür her gün konuşuyoruz. Ali Çağatay'dan bahsedeceğim. Sevgili Ali Çağatay'ın tutukluluğunun 48. günü bugün itibariyle dinleyici, sizler de soruyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim peşinen, sağlık, saat vesaire bununla ilgili şükür ki bir problem yok. İddianamesini bekliyordu. Onu bir kez daha hatırlatayım. İddianamesi yazıldı. 5 yıl savcılık, 5 yıl hapis cezası talep etti. Şimdi neyi bekliyoruz? Duruşma tarihini bekliyoruz. Zaten Ali Çağatay'ın da talebi bu yöndeydi. Hani bir an önce iddianame yazılsın ve ben de hakim karşısında çıkayım ve savunmamı yapayım şeklinde bir beklentisi vardı sevgili Ali Çağatay'ın. Ve dediğim gibi son bilgi budur. Hani bir gelişme olursa elbette bizlerden hemen sonra sizler de öğreneceksiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili Ali Çağatay'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı da göndereyim. Şimdi dediğim gibi dönelim o konuya. Muğla'da 15 Temmuz o darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir suikast girişimi düzenlenmişti. O suikast timinde yer alan bir isim, bir eski yüzbaşı Burkay Karatepe. 10 yıl sonra suikast girişiminden, o 15 Temmuz'dan 10 yıl sonra Afyon Karahisar'da yakalanmıştı. Ona yardım ettiği iddiasıyla yine ablası Ayşe Alanur Karatepe, mimarmış kendisi, onu da öğrendik, öyle bir detay da var. O da gözaltına alınmıştı Burkay Karatepe'ye yardım suçlamasıyla ve tutuklandı efendim. Ama savcılık ifadeleri çok dikkat çekici, çok enteresan. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Bir mimar, bir kız kardeş, değil mi? Bakıyorsun ama öylesine profesyonel bir yaklaşım var ki, işte dediğim gibi mesela ortak kullandıkları bir e-posta hesabının taslaklar bölümüne kaydedilmiş bir Word dosyası üzerinden iletişim kuruyorlar her iki isimde. Yani tam anlamıyla bir ajan iletişim metodu, öyle tanımlanabilir herhalde. Maili göndermedikleri için dolayısıyla filtrelere de takılmıyorlar. Bu konuda kurulmuş olan filtrelere de yakalanmıyorlar ve bir şekilde bu iletişimi sağlıyorlar. Sadece bu mu? Hayır. Mesela şöyle Ayşe Alanur Karatepe'nin kardeşine şöyle ifadeler kullandığını, kardeşine yönelik olarak o metinlerde ortaya çıkmış. Temkinli olmaya devam et. Pusuda bekliyor çakallar, açık bulmak için gibi ifadeleri var. Yüz yüze ya da telefon görüşmeleri oldukça azaltılmalı. Bunları da, bu yönde ifadelerin de karşılıklı olduğunu görüyoruz. Burkay Karatepe'nin ilerleyen dönemlerde yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşı Suriye, Lübnan, İran güzergahlarının örneğin son derece ayrıntılı, Hatay üzerinden Suriye ya da Beyrut'a geçiş mesela, bunların çok ayrıntılı şekilde bu güzergahların konu edildiğini, o metinlerde konu edildiğini de biz yine öğreniyoruz. Ya da mesela sahte kimlik iddiası vardı biliyorsunuz, İstanbul'da bir sahte kimlik ya da pasaport işlemleri için para biriktirdiğini yine biz öğreniyoruz. İstanbul'da bir yeni tip çipli kimlik hazırlanması yönünde yine talepler oluyor. Biyometrik fotoğraf çekimleri vesaire, oradan da görüyoruz. Diyor ki abla Ayşenur Karatepe, köy giriş ve çıkışlarında kameralar var. Araç içerisinde görünmemen gerekiyor. Ana yolu kullanmak yerine tarla içerisinden ilerle, bir yerlere gideceksen vesaire. Mesela 6 Şubat

0: depremleri gerçekleştiğinde 6 Şubat 2023, o deprem gerçekleştiğinde bakın Ayşin Alanur Karatepe kardeşine şunu söylüyor. Deprem zamanı tam bir karmaşa vaktiydi. Düşünemedik, değerlendiremedik. Böyle stratejik ya da taktiksel kaçmak için bir şekilde yöntemler ya da işte o konjonktürü kontrol eden yöntemler izlediklerinde öğreniyoruz. Hani bu sadece işte yani yakalanan eski yüzbaşı, tamam, askeri eğitimi var vesaire. Yani sonuçta bir ordu mensubu. Bir suikast timinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o suikast timinde yer alan isimlerden bir tanesi. Yani bir askeri eğitim var ama görüyorsunuz işte sivillerin de yine örgüt içerisinde neredeyse son derece profesyonel yaklaşım içerisinde olduklarına da tanıklık ediyoruz. Bizim görebildiğimiz tam olarak bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Şu Ahbap Derneği ile ilgili rezillikler, tuhaflıklar maalesef sonu gelmiyor bu tuhaflıkların. Sonu maalesef gelmiyor. Son olarak ortaya çıkan tablo nedir? Şöyle söyleyeyim size. Ahbap Derneği'nde Gazze'ye yardım için 44 milyon lira toplanıyor banka hesabında. Derneğin banka hesabında bulunan bir 44 milyon lira var. Bunlar önce 1 milyon dolara çevriliyor efendim. Ortaya çıkan gerçeği size aktarıyorum soruşturma kapsamında. Ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin bir yönetim kararı alınıyor ve bu söylenen bu yönde bu dövizin fiziki olarak teslim alınması ve altınların satın alınması işlemlerinde kim yetkilendiriliyor? Yönetim kurulu tarafından Haluk Levent yetkilendiriliyor. Peki altınlar nereye konuyor? Şu karar, daha doğrusu yönetim kurulu kararı deniyor ki bu altınları alıyorsak o zaman bir kasada tutalım, değil mi? Evet. O kasada, kasanın da altın olmadığı ortaya çıkmış efendim. Ne çıkmış? Ve o kasanın anahtarı tek kullanma yetkisi görevlendirildiği için dernek tarafından Haluk Levent'te ve o kasadan inceleniyor soruşturma kapsamında. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey demeyeyim. Şunlar çıkıyor. İlaç ve bir kitap çıktığını öğreniyoruz biz. Ve 12 Şubat 2023 ve 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği'nin hesaplarından toplamda 200, düzeltiyorum, 950 milyon liralık nakit para çekildiği de yine öğreniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Gerçekten ilk günde söyledim bunu, hala söyleyeceğim, bir kez daha tekrarlayacağım izniniz olursa. En büyük kasımız, en güçlü kasımız ülke olarak toplumsal dayanışma. En kötü zamanlarda gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp bütün tartışmaları, bütün gerilimleri bir tarafa bırakıp bu yardımlaşma için gerçekten hani olağanüstü gayret gösteriyoruz ülke olarak. Hele işte 6 Şubat'ta yaşadık biz bunları, değil mi? Daha öncesinde de yaşadık defalarca ülke olarak, maalesef o felaketlerde tanıklık ettik. İşte bu olay maalesef o kasımıza, o en güçlü kasımıza ya da en güçlü refleksimize yapılan bir saldırı. Tam olarak Ahbap Derneği'nde olup bitenler tam olarak bu. Diyeceksiniz ki güçler seferinde masumiyet karinesinden bahsediyorsun bütün davalarda, bütün duruşmalarda. Yani Haluk Levent'in o 5 sayfalık mektubu olmasa yine böyle konuşmazdım, emin olun, ama böyle bir tabloda var, böyle bir gerçekliğimiz maalesef var. Takip edeceğiz Ahbap Derneği soruşturmasında neler olup neler bittiğini de göreceğiz. Ultra Aslan'ın lideri Sabahattin Şirin, Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sabahattin Şirin, işte evinde biliyorsunuz bir ruhsatsız silah, milyonlarca lira, işte çelik yelekler vesaire, bunlar bulunmuştu. Mahkeme tarafından adli kontrol ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı kendisi. En çok neyle tartışılmıştı? Gözaltına alındığı gün işte hastaneye, muayeneye götürülürken ve getirilirken iki kere Sayın Öcalan'a özgürlük sloganını atmasıyla daha çok konuşulmuş, daha çok tartışılmıştı. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve dedi ki böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan ifadelerimden dolayı öncelikle şehit ve gazi ailelerimizden, kamuoyundan ve bütün dost ve kardeşlerimden özür diliyorum dedi. Oldukça böyle uzun bir metin, işte yanlış anlaşılmaya yol açtığını yani o sözler yanlış anlaşılmaya yol açtı ve çarpıtıldığını düşünmüyorum ben. Bu benim kişisel düşüncem. Böylesine hassas bir dönemde bu ifadelerin kullanılmış olması bir tuhaf. İşte yorgunluğuna verdi. İşte 50 yıllık geçmişinden, inanç ve değerlerinden bahsetti kendisi. Ve bir şekilde ömrüm boyunca dedi asla olumlu bakmadım terörist başı olan bu katile şeklinde ifadelerde bulundu. Ama bir kere o cümleler ağızdan çıktı. Hani ne diyelim ki, söyledim işte, yani bir şekilde kabul edilemez benim görebildiğim, benim anlayabildiğim en azından bu. Bir yandan da şunu da söyleyeceğim, Fatih Altaylı da bu yorumu yaptı. Doğrusu katılıyorum, hani ilk yorumu o yaptığı için hepimizin aklından geçmiştir herhalde. Yani kimse tutuklu yargılanmasın, ona bir yani yargılanmasın. Buna bu yani tutukluluk bir cezalandırma yöntemi haline geliyor. Bunu hep tartışıyoruz, bunu hep konuşuyoruz. Elbette yani olabildiğince tutuksuz yargılanması gerekiyor yurttaşların. Çok özel durumların dışında, ama yani evinden işte ruhsatsız silah, işte çelik yelekler, işte kaynağı bir şekilde tartışmalı ki kendisi düğünden gelen, oğlumun düğününden gelen paralarda vesaire diyor. Ama hani daha az suçlamalarla, daha az delillerle insanların biz tutuklu olarak yargılandığını görüyoruz. Enteresan bir tablo. Demiyorum ki tutuklanmalıydı, bunu söylemiyorum. Söylediğim şey şu: bu konuda bir eşitlik olacaksa pozitif yönde, olumlu yönde bir eşitlik olması gerekmiyor muydu diye de insan kendi kendine soruyor. Dediğim gibi emeğe saygı. Önce dün galiba Fatih Altaylı bunu söylemişti. Ben de gerçekten, benim de dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim mi?
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Bülent Ecevit bu çağrıyı yapan kişi. 99 depremindendir bu kayıt. O dönemde 99 depreminde gerçekten neler... Hep işte az önce de konuştuk ya, Ahbap meselesini anlatırken dedim ya, 99 depremi diye bir hafızamızda bir gerçekliğimiz var. Bu ses de o dönemden kalan bir sestir. Şöyle gazilerimizi, onu hatırlatacağım. Onu her gün konuşuyoruz. Hatırlatmaya da devam edeceğim. Ankara'da Güven Park'ta Er Gazi ve Er Şehit yakınlarının devam ediyor protestosu. Bugün itibariyle 32. gün. Onu hatırlatalım. Bir başka konu yine gazilerimizi ilgilendiren bir konu. Bir yasal düzenleme yapılmıştı, hatırlayınız. Tam da bu çerçeve yasanın görüşüldüğü ve kabul edildiği günden bir gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti. Mahinur Özdemir Göktaş kim? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Mecliste kabul edilen bu yasayla ilgili bir hatırlatma yaptı. Ben de hani buradan sizlerle paylaşayım, hazır gazilerimizi burada hatırlamışken ya da şehit yakınlarımızı. Şöyle dedi: terörle mücadeleden yaralanan terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan yurttaşlara yönelik başvurular 1 Eylül aklınızda olsun, 1 Eylül 2026 tarihinde o başvurular başlayacaktır dedi. Göktaş'ın sosyal medyadan yaptı bu açıklamayı. Kimler kapsam içerisinde, bu düzenlemenin kapsamı içerisinde? Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, yine Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli ya da güvenlik korucuları bu düzenleme kapsamında bakanlığa, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 1 Eylül itibariyle, yani terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan yurttaşlardan bahsediyoruz, 1 Eylül itibariyle başvuru yapacaklar bakanlığa. Bunu bir hatırlatmış olalım. Dün konuşmuştuk. Neden gülümsedim? Şöyle bir gündemimiz olacak demiştim size ve o gündem her yıl kendini tekrarlar. Hazırlayın kendinizi demiştim. Gerçekten de oldu. Devlet okullarında kayıt şartı tartışmaları. Kayıtlar için hani para ya da işte aynı destek okul yönetimleri istiyor mu, istemiyor mu? T24'te bu haberi düzeltiyorum. Sözcü'de bu haberi görünce bu hatırlatmam aklıma geldi. Dedim hemen paylaşmam gerekiyor. Hemen akışımı aldım, haber listeme aldım. Sözcü'de yer alan bir haber. Şöyle deniyor: İstanbul'da, okulun adı verilmemiş, bir devlet okulunda kayıt yaptırmak isteyen velilerden son 6 aylık elektrik, su ve doğalgaz faturalarının yanı sıra bu faturalar talep ediliyor. Hadi bu şeyden anlaşılabilir. Hani adres doğrulama vesaire. Hadi oradan o anlaşılabilir de çeşitli kırtasiye ve hijyen ürünleri talep edilmiş ki listede mesela pil var ki o listeyi şimdi Simge Telegram'dan ya da X üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz o listeyi görebilirler. Simge de şimdi paylaştı. Enteresan. Pil var. Pil için marka bile belirtiliyor. Bu da çok dikkat çekti. Benim dikkatimi çekti. Hani koli koli peçeteler, top top işte A4, 5 top A4 kağıdı, 2 koli Z peçete, 1 kutu tahta kalemi mesela talep edilen yurttaşlardan ya da velilerden talep edilen ürünler ya da işte aynı yardım talepleri de aynen bu şekilde ortaya çıkmış. Hani şimdi bunlar tabii konuşulacak, daha kayıt parası tartışmaları var, onlar da gelecek elbette önümüze ama Milli Eğitim Bakanlığı ne diyecek? Milli Eğitim Bakanlığı elbette bütün bunları reddedecek. Böyle bir şey yok diyecek bizlere. Ama biz kendi gündemimizden devam edelim. Hani gelecek gündeme de bir hazırlık turu, ısınma turu olarak bu haberi sizlerle paylaşmış oldum. Belli ki önümüzdeki günlerde bu ve benzeri haberlere tanıklık edeceğiz biz. Tabii ki 6 Şubat depremlerini konuşuyoruz. 6 Şubat depremlerinin davaları da neredeyse her program konuşuyoruz. Şimdi arka arkaya tazminat kararları mahkemelerden çıkmaya başladı. Dönekaya, ki Dönekaya'yı hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Fuat Koru sitesinde 3 yakınını kaybeden bir depremzede konuk alırız da dönem dönem programlarımıza da konuk olur ve ailelerin özellikle yaşadıkları, yani Adalet Peşinde Aileleri platformunun sözcüsüdür aynı zamanda kendisi. Hani son derece bilinçli bir mücadele, hatta mücadele etmek isteyip ne yapacağını bilemeyen yurttaşlara da gerçekten platform olarak da açık destek veriyorlar. Bu yöndeki çağrılarını ben de buradan tekrarlamış olayım. Adalet Peşinde Aileleri platformu X üzerinden ya da Instagram üzerinden takip de edebilirsiniz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar onu da görebilmek adına. Bir desteğe ihtiyacınız varsa ve ne yapacağınızı da bilmiyorsanız bu platformla iletişim kurabilirsiniz. Bunu bir hatırlatayım. Ama Dönekaya'nın bir mücadelesi. Hatay 4. İdare Mahkemesi Dönekaya'nın açtığı bir dava var, bir tazminat davası. 4 kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle 410 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Yani bu kamu kurumları ile ilgili tabii tartışmalar hiç bitmiyor. O kamu kurumlarından bir Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD. Bu 4 kurum yani ne demiştim gerekçe olarak, işte o tazminat gerekçesi olarak hizmet kusuru nedeniyle bir miktar, işte yaklaşık 410 bin lira tazminat davasına mahkum edildi. Efendim tamamı itiraz etti. Ben bu itirazları da bir şekilde aktarıyorum size. Çünkü Hatay Belediyesi diyor ki deprem öncesi ve sonrasında AFAD'di, ben değilim, AFAD ve ilgili bakanlıklar kusurlu. Ben burada itirazlara değil, itiraz gerekçelerine takılmış durumdayım. Hani itirazlar rutin işlem olabilir. Hukukçular bu itirazları hani yargılama süreçlerinde yapıyor olabilirler. Tamam, buna bir şey söylemiyoruz da gerekçeler. Çevre Bakanlığı diyor ki herhangi bir görev ya da sorumluluğumuz yok. AFAD diyor ki afet risk yönetimi yerine getirildi. Peki ben de şunu söylüyorum. Herkes görevini yerine getirdiyse 53 bin vatandaşımızı biz niye kaybettik? Neden kaybettik? Resmi rakamlara göre 53 bin yurttaşımızı kaybettik. Biraz daha daraltayım çerçeveyi. Dönekaya Fuat Koru sitesinde neden 3 yakınını kaybetti? Onun açtığı dava üzerinden konuşuyorsak eğer, o zaman biz de bu soruyu soruyoruz. Bu sorunun yanıtı maalesef hala yok. Hiçbir kurum bir şekilde o sorumluluğu almıyor üzerine. Almama konusunda da oldukça mahir bütün kurumlarımız maalesef benim görebildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Enflasyon ve fiyatlar, artan fiyatlar. Bir hatırlatma, onu da yapalım, öyle müzik arasına gidelim. Resmi gazetede bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bir ÖTV düzenlemesi, motorinde bir ÖTV düzenlemesi var. O düzenleme kapsamında Ağustos ayının kalan kısmı için ÖTV 0 olarak uygulanacak. Daha sonraki aylar boyunca da 3'er lira arttırılarak, yani 3 lira, 6 lira, 9 lira ve 12 lira olarak arttırılarak bir şekilde süreç ilerletilecek. Hani bunu hatırlatmak istedim. Enflasyonla mücadele konusunda çok olumlu bir adım olarak ya da özverili bir adım olarak değerlendiriyor hükümet bunu, ama bir yandan da şöyle bir tablo konusunda uyarıyor uzmanlar da. Bu karar, bu ÖTV'den, işte ÖTV'den vazgeçilmesi, sadece bu ay özelinde ÖTV'den vazgeçiliyor tabii, sonrasında devam edecek. Akaryakıt, ya daha doğrusu petrol fiyatlarının sabit kalacağı beklentisiyle ya da bu öngörüyle yapılıyor. Böyle bir karar alınıyor, ama ya olmazsa diye de uyarıyor uzmanlar. Neyse, biz kendi cebimize bakalım. Son tabloda motorinde 7 lira 74 lira olan ÖTV bugün itibariyle 0, ay sonuna kadar. KDV'siyle birlikte de toplam indirim 9 lira 29 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Hani kötünün iyisi mi? Evet, kötünün iyisi olarak değerlendirilebilir. Bir not sadece, bütün bunlardan bağımsız olarak müzik arasına gitmeden önce. Bir Yargıtay kararı dikkatimi çekti. Hani enteresan bir haber olduğu için sizlerle paylaştım. Ankara'da bir iş insanı N.Y. parantez içerisinde 58, bu haber yazım tekniğine bayılıyorum yani. Annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi S.Y.'ye açtığı boşanma davasında mahkeme kadını kusurlu buluyor. Çiftin boşanmasına karar veriyor. Dava Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay tarafından da onaylanıyor. Dilekçe enteresan, dava dilekçesinde diyor ki iş insanı N.Y.'ye, eşim ne düğünlere ne cenazelere, hiçbirisine gelmiyor. Son olarak annemin cenazesinde de yer almaması, katılmaması benim üzerimde ağır psikolojik yük oluşturdu ve boşanmak istiyorum diyor. Eşi S.Y.'ye de, ben eşimi seviyorum. Husumet kayınvalidemle benim aramda, kayınvalidem diyor kendisi benden habersiz evime geldiği için sık sık tartışıyorduk şeklinde, o yüzden cenazesine gitmedim şeklinde bir savunma yapmış. Yani yine de yapmamak gerekiyor elbette. Hani düğün, tamam düğüne gitmeyin de cenazeye gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hele eşinizin ailesinden bir cenazeyse bu, hani iyi günde kötü günde dedirten bir haber en azından, ya da neden iyi günde kötü günde deniliyor onu anlatan bir haber aklınızın bir kenarında olsun. Siz olun, eşinizin annesinin cenazesine mutlaka gidin. Hadi bir müzik arası verelim, devam edeceğiz.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Geri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir operasyon dikkat çeken Alihan Kuriş suç örgütüne böyle tanımlanıyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı açıklamada da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatılmıştır deniyor. Toplamda 49 kendisiyle birlikte Alihan Kuriş ile birlikte toplamda 49 kişinin gözaltı kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı var. Gelen bilgi savcılığın yaptığı açıklamada 30 kişinin toplamda şu dakikaya kadar gözaltına alındığı, işte örgütle ilgili gözaltı arama ve el koyma kararları alındığı ve bu yönde çalışmalarında devam ettiğini öğreniyoruz. Enteresan bir isim. Neden? Çünkü Süleymancılar olarak bilinen o cemaatin başında olduğu biliniyor bu ismin. Bu açıdan bakıldığı zaman da oldukça enteresan bir operasyon. Az önce bir son dakika bilgisi olarak önüme düştü. Daha fazla detayına hakim değilim ama konuşuruz. O detaylar ortaya çıktıkça daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum. 17 ilde toplamda gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Tekrar hatırlatıyorum, kendisi bizim Süleymancılar olarak bildiğimiz o cemaatin de başında olan kişidir. Enteresan, dikkat çekici bir soruşturma. Devam edelim biz. Dünyada neler olup bitiyor? Şöyle hızlıca onları da benim gördüklerimi bir paylaşmak istiyorum sizlere. Dün anlatmıştım Trump'ın Ankara'dan bir suikast tehdidi gerekçesiyle götürülüş şeklini dün konuşmuştuk. Air Force One uçağına önce binmişti, sonrasında o catering kutularından bir tanesine saklanarak başka bir uçağa kendisi gönderilmişti. Hatta Amerika'da bu böyle talk show'larda falan bayağı bir malzeme de oldu. Onu da söyleyeyim, onu da aktaralım ama buna bir Beyaz Saray'dan bir doğrulama geldi. Bu bir iddiaydı. Dün o iddianın ayrıntılarını da sizlere New York Times bunu haberleştirmişti ve oradan size aktarmıştım. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da bu iddia doğrulandı. Trump'a daha doğrusu direkt soruldu. Bu tamamen gizli servise bağlı dedi Trump. Ben sadece onlar ne diyorsa onu uyarım. Dolayısıyla gizli servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. O da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti ifadesini kullandı. Tabii o suikast iddiası mesela yine şöyle medyaya baktığım zaman, yani mesela Middle East A'de bir haber yer aldı. Orada da İsrail'den bu yönde bir ihbar geldiği yönünde bir ayrıntı, bir detay var. Onu da söyleyeyim, onu da aktaralım. İsrail'den gelen bir rapora göre İran Trump'ı hedef alabilirdi o gün itibariyle. İşte omuzdan atılan bir füzeden vesaireden bahsediliyor. Bu iddialar konuşuluyor, bu iddialar tartışılıyor. Enteresan Trump'ın. Neden? Çünkü hani kendisi gizlice bindirildi uçağa ama mesela uçakta gazeteciler var, işte Trump'a yakın diğer isimlerin de olduğu yönünde, onların da hani nasıl tanımlayalım, yem olarak adeta Esenboğa'dan kalkarken uçak ya da kalktığında yem olarak önden gönderildiğini de söyleyebiliriz. İlginç bir tablo, Trump'tan beklenen bir tablo. Orta Doğu'daki savaşı konuşuyoruz Şubat ayından beri, 28 Şubat'tan beri. İşte az önce Türkiye'deki o akaryakıt ve motorinle ilgili kararı da, ÖTV'den vazgeçiş kararını da açıkladık ama savaşın kazananları yine petrol şirketleri oluyor. Şöyle bir bakıyorum, hani işte Chevron, Exxon Mobil, değil mi, Total, BP, Shell, bunları biliyorsunuz zaten. Son 3 ayda bu şirketlerin o petrol fiyatlarındaki oynaklık ya da artış nedeniyle 93 milyar dolar, gerçekten akıl almaz bir rakam, 93 milyar dolar özür dilerim, konuşmak bile zor, bakın tıkandım yani, o kadar parayı bir sene bırakın elde etmeyi, telaffuz ederken bile zorlanıyoruz. 93 milyar dolar bir kardan bahsediliyor bu şirketler için. Hep söylüyoruz, kazananlar hep işte silah firmaları ya da işte bu petrol şirketleri oluyor maalesef. Kaybeden kim oluyor? Kaybeden yine o ülkelerin halkları, yurttaşları oluyor. Tabloda ortada. Son 10 dakikan biraz spor, biraz da iyi haberler zamanı, değil mi? Artık son 10 dakikaya gelmişken bunları konuşmanın da zamanı geldi. Bulabiliyorum hala. Simge'nin aksi görüşüne rağmen hani bugün 3. 4. gün hala güzel haberler bulmayı başarabiliyoruz. Ama oraya gelmeden önce Beşiktaş'tan bahsedelim. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Krilove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda biliyorsunuz ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Eğer kazanırsa yani bu maçta da saat 20'de Tüpraş Stadı'nda evinde oynayacak siyah beyazlı ekibimiz bu karşılaşmayı kazanırsa playoff turuna yükselecek. Beşiktaş şöyle bir bakıyorum. S-Sport'tan canlı yayınlanacağı yönünde de bir bilgi var elimde. Beşiktaş şimdiye kadar Avrupa'da 261 karşılaşmaya çıkmış. 100 galibiyeti, 111 yenilgisi var. Toplamda da 50 beraberlik almış. 352 gol atarken kaç gol görmüş kalesinde? 395 gol görmüş. Karakartal'a da buradan başarılar. Ben eminim buradan çok farklı, çok rahat, çok net bir skorla ayrılacaktır. Şimdiye kadar 261 maça çıkmıştı Beşiktaş. Söylediğimiz gibi yolu, siyah beyazlı ekibimizin yolu açık olsun. Şu tabii Süper Kupa'yı dün söylemiştim. Süper Kupa finali Aston Villa ile Paris Saint Germain karşılaşmıştı. Yani 2 yıldır Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Geçtiğimiz yıl UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Bu yılda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Dün oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup etme başarısını gösterdi. Yani son 2 yılda 2 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fransız ekip gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. Bu maçın hakemini hatırlatacağım size. Somalili bir hakem Omar Artan bu karşılaşmayı yönetti. Nereden hatırlıyorsunuz bu ismi? Evet, Dünya Kupası'nda da ülkesi tarafından görevlendirilmişti. Daha doğrusu FIFA görevlendirmişti Somalili hakemi. Ama ne olmuştu? Evet, Amerika Birleşik Devletleri hakeme, Omar Artan'a, FIFA tarafından görevlendirilen bu hakeme giriş izni, ülkeye giriş izni vermediği için, yani bir hakem için herhalde en önemli başarıdır değil mi? Dünya Kupası'nda maç yönetmek. Maalesef o hayalleri de suya gömülmüştü ama UEFA bunun yanıtını verdi. Zaten FIFA ile ne diyoruz? FIFA futbolun NATO'sudur. Gerçekten Infantino yönetimindeki FIFA tam yani tam bu tanımlamayı hak eden uygulamalarla karşımızda. Neyse, UEFA tabii 34 yaşındaki bu hakeme dedi ki üzülme, biz sana başka bir görev vereceğiz, yine tarihi bir görev vereceğiz. Gel Paris Saint Germain'in işte dün 2-1 kazandığı Aston Villa karşısında 2-1 kazandığı UEFA Süper Kupa finalini yönet dediler ve gerçekten de dün oldukça başarılı bir hakemlik performansı da izledik. FIFA'ya rağmen, FIFA'nın sahip çıkmadığı hakeme UEFA sahip çıkmış oldu. Son 5 dakikam artık güzel haberler zamanı. Nereden başlasak? Şuradan ilginç. Şimdi bazen böyle yani doğadan bahsetmek istiyorum. Bazen böyle her şey mahvoldu, her şey yok edildi. Doğayı tamamen yok ettik. Karamsarlığına kapılıyoruz ya. İşte tam da bu noktada bilim insanları, bilim devreye giriyor. Ya da çevrecilerin çalışmaları aksini ispatlıyor bize. Yani rewilding, yeniden yabanileşme projeleri dünyanın pek çok noktasında uygulanıyor. Ve mesela Avrupa'da enteresan örnekler, 100 yıl önce Avrupa ormanlarında tamamen nesli tükendiği zannedilen devasa boyuttaki Avrupa bizonları mesela. Ya da Avrasya vaşaklarının bu kararlı koruma projeleri sayesinde eski habitatlarına, Romanya'da, Polonya'da hatta eski habitatlarına döndüğünü öğreniyoruz biz, görüyoruz. Yüzlerce Avrupa bizonu bize rağmen, insanlığa rağmen yine insanlığın yardımıyla, bilimin yardımıyla yine doğaya salındığını öğreniyoruz. İşin en güzel yanı da aslına bakılırsa ormanın ekosistemi, bu hayvanların doğaya tekrar kazandırılmasıyla o ormanın ekosisteminin de değiştiğini, nasıl mesela tohumlar taşınıyor, yeni bitkiler yeşeriyor, kuş türlerinin geri döndüğünü görüyoruz. Hani bunlara bakınca da hani insansız bir dünya nasıl olurdu diye de hani sormadan da edemiyor insan. Bu arada Japonya'dan enteresan bir haber. Çevre kirliliği denince tabii hepimizin aklına ne geliyor? Bugünlerde Türkiye'de de çok tartışılıyor bu plastik dağları, değil mi? Ege'de, Akdeniz'de ortaya çıkan görüntüleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama yani çevre deyince aklımıza en ilk gelen konulardan bir tanesi bu. Japonya'da bir geri dönüşüm tesisindeki bakterileri inceliyor bilim insanları ve tesadüfen P-test enzimini buluyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu mikroskobik yapı ne yapıyor? Doğada çözünmesi yaklaşık 450 yıl süren o pet şişeler, plastikler var ya, bu plastiklerin birkaç gün içerisinde zararsız doğal moleküllere dönüşmesini sağlıyor. Şimdi bilim insanları tabii bu doğal enzimi laboratuvarda geliştirerek 6 kat daha hızlı çalışan bir süper enzim haline getirmişler Japonya'dan. Enteresan, dikkat çekici bir haber. Hani bunu sizlere aktardım. Bir hatırlatma daha. Şimdi şöyle, Simge de beni uyarıyor son 3 dakika. Son haber. Gerçekten zeka ile empati birleşince nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Gençlerden, liseli gençlerden, üniversiteli genç mucitlerden bahsedeceğim size biraz. Son dönemde geliştirilen harika bir proje. İşaret dilini sese çevirebilen akıllı eldivenler ya da görme engelliler için o engelleri önceden hissedip yön tarif eden sensörlü akıllı bastonlardan bahsedeceğim. Şöyle, bu projeler aslında yeni değil. Mesela 2019'da Time ve Edison ödülleri, bundan bahsedeceğim. Bu projenin küresel çapta ilk ses getirdiği dönemdi ki cihazlar 2019'da bu mesele gündeme gelmişti. Ama sonrasındaki bilimsel gelişmeler, işte ChatGPT ya da yapay zekanın geliştirilmesiyle bu cihazlara yapay zeka işte ChatGPT gibi bunların entegrasyonuyla yeni nesil bir versiyonla karşı karşıyayız. Hatta işte VWalk projesiydi bu, dediğim gibi 2019'da gündeme gelmişti. Şimdi VWalk 2 dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılmaya devam ediyor bu ve dediğim gibi yani öğrenciler açısından, ülkemizdeki öğrenciler açısından da hani böyle gerçekten hayata, insan hayatına, özellikle de tabii ki engellilerin hayatını kolaylaştırma adına da son derece önemli bir proje olarak ben gördüğüm için sizlerle de bu projenin ayrıntılarını paylaşmak istedim. Hani ülkede, Türkiye'de de hani yanı başımızda gerçekten güzel şeyler oluyor dedirten, güzel şeyler oluyor dedirten gelişmelerden bir tanesiydi bu. Güzel şeyler bulmak hiç de zor değil. Simge'ye buradan sesleniyorum. Devam edeceğiz bugün, bundan sonra da her gün. Şunu sadece söyleyeceğim. Yarın olmayabilirim. Dün bir müziğe başlamayalım Simge. Bir gazeteci arkadaşım vefatından bahsettim. Yarın Ankara'da bir cenaze töreni olacak. Yurt dışından cenaze getirileceği için yarın olmayabilir ama yarın olmazsam eğer affınıza sığınıyorum. Şimdiden bilgi vermiş olayım. Ankara'da cenaze töreninde olacağım. Bitirelim bugünü de. O ne yaptık? 13 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve sunum her şeyinde etkili olan, yardım olan Simge'ye, tüm masalarda olan Simge'ye teşekkür ediyorum. İktir Karadeniz'de öyle, şu dakikalarda rejide. Yarın ben aynı saatte umarım olurum, olamazsam gerekçemi aktardım sizlere. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceklerini söyledi. Motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz sıcak bir gelişmeyle başlıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 49 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi düne dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkente Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini söyledi.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Mecliste rekor oyla kabul edilen çerçeve yasa siyaset gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin ardından sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Kurtulmuş barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını söyledi.
3: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulüne ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni partiye katılacağının mesajını verdi.
4: Spor.
1: Süper Kupa'da şampiyon Paris Saint-Germain oldu. 51. UEFA Süper Kupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadele 2-1 Paris Saint-Germain üstünlüğüyle sona erdi. Paris Saint-Germain böylece UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya temsilcisi Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Temsilcimizdeki tek hedef 1-0 kazanılan ilk maçın ardından sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmek. Fenerbahçe'nin Napoli'den transferi Lukaku İstanbul'a geldi. Dün akşam saatlerinde kalabalık bir taraftar grubunun karşıladığı yıldız oyuncu İstanbul'a ayak basar basmaz tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını erteleme talebini reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Olympic Lyon maçı nedeniyle Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında yapacakları Gençler Birliği maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.
4: Ekonomi.
1: Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı içinse enflasyon ara hedefini %24 olarak açıklamıştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 düzeyinde belirlenmişti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,96 artışla 14.110 puandan kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.753 lira, çeyrek altın 11.021, tam altın 43.901, ata altın ise 44.917 lira.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %45'lik bir trafik yoğunluğu bekliyor. D100'de Sefaköy Çoban Çeşme yönünde sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. TEM'de ise Çakmak Ataşehir yönünde sağ şeritli bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Anadolu Otoyolu'nun Kandıra Doğu İzmit kavşaklarında TEM otoyolu üzerindeki trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönlü olarak servis yolundan sağlanıyor. Ayrıca Ankara yönündeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi için 22 ila 06 saatlerinde şerit kapatma yapılacak. İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikametinin 20-21 kilometrelerinde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sürdürülüyor. Trabzon-Rize yolunun 34-37 kilometrelerinde de Rize-Trabzon yönü trafiğe kapalı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit'in sıcak ve nem artışı ile ilgili yaşanabilecek risklere ilişkin önemli uyarılarda bulunduğu haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk,

0: Ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az iki kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İncirlik Üssü'nün yapımında Amerikalıların çok ciddi bir şekilde zamanında etkisi vardır. Ama orası artık Türkiye'nin bir üstüdür. Yani orası 10. Tanker Üs Komutanlığı. Amerikalılarla yapılan anlaşmalar kapsamında kullanım izni vardır Amerikalıların. Tabii ki ikili anlaşmalar gizli. Anlaşmalar hep konuşulur. O üst kullanım izninin niteliği iptal edilebilir mi, edilemez mi? Onlar apayrı bir konu. Ama hani bunu şundan dolayı söyledim. İncirlik kapatılsın demek değil de İncirlik de Amerikan askerine hayır demek. Bizim arkadaşlarımıza, solcu arkadaşlar. Bu işi protesto eden arkadaşlarımıza daha fazla tavsiyemizdir. Yani İncirlik kapatılsın derseniz orada Türk askerinin de varlığını noktalandırma talebini söylemiş olursunuz. Tabii ki dediğimiz gibi anlaşmalar kapsamında o anlaşmaların iptalini savunmak, Amerikan askerine gitmesini savunmak bambaşka.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasına aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğini, işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerinde dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüzde yasalarımızda razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirledi. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasına etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor, 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. İnsan kaynaklı küresel ısınma ile birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça gerleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 1/3 biri bu gerleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerine beyazlamaya, deniz ekosistemlerine zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında bölgede rekor sıcaklıklar kaydedildi. Batı Avrupa'da bu iki ayın ortalama sıcaklığı 21,62 derece oldu. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2,79 derece üzerinde. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Borges, aşırı sıcakların iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğini söyledi. Borges, bölgede yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı uzun süre tuttuğunu belirtti. Kuruyan toprağında doğal soğutma etkisini azalttığını ifade etti. Borges, sıcaklık ve kuraklığın birbirini güçlendirdiğini söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da artırdı. Batı Avrupa'da Temmuz ayında çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Royal, iklim değişikliğinin Güney Avrupa'da sıcak ve kurak koşulları daha sık hale getirdiğini söyledi. Royal, bu koşulların yangın sezonunun kuzeye doğru genişlemesine neden olduğunu belirtti. Okyanuslarda Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kutup bölgeleri dışındaki denizlerin ortalama yüzey sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşırken, uzmanlar El Niño koşullarının da etkisiyle artan sıcaklıkların deniz ekosistemlerinden su kaynaklarına ve orman yangınlarına kadar birçok alanda risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16'da DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Alihan Kuriş örgütüne operasyon düzenlendi. Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz sıcak gelişmelerle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşme saat 16'da başlayacak. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütülürken toplamda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para geçirildiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yer alan iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasanın kabulüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Gökyüzü görsel şölen sunuyor. Avrupa 27 yıl sonra güneş tutulmasına tanık oldu. 2026'nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Avrupa'nın bazı noktalarında güneş tamamen ayın arkasında kalırken daha geniş bir bölgede ise parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Önce İzlanda, Rusya, İspanya, Arnavutluk, son olarak da Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Tutulmanın yarattığı en büyük heyecansa İspanya'daydı çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. Tam tutulma bazı bölgelerde 2 dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi. NASA tutulmayı canlı olarak yayınladı, tutulma Türkiye'dense izlenemedi. Gökyüzündeki bir başka görsel şölen olan Perseid meteor yağmurunun en yoğun şekilde gözlemlenebileceği dönemde başladı. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen meteor yağmurunun Türkiye'den de en net şekilde izlenebildiği dönem başlamış oldu. Özellikle bu sabaha karşı Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlenen meteor yağmuru ay sonuna kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek.
0: Ekonomi.
1: Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı için enflasyon ara hedefini %24 olarak açıklamış, yıl sonu enflasyon tahminini ise %26 düzeyinde belirlemişti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,96 artışla 14.110 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.743 lira, çeyrek altın 11.000 lira bandında, tam altın 43.831, ata altın ise 44.843 lira.
0: Hava durumu.
1: Thank you. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. İzmir az bulutlu ve açık 38, Antalya parçalı bulutlu 40 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep sıcak 39, Diyarbakır açık 40 ve Van parçalı bulutlu 29 derece. Ve bülten sonunda yine bir hatırlatmamız olacak. Edebiyatla müziği aynı yolculukta buluşturan Tuna Kiremitçi, Radyo Sputnik mikrofonlarında sanat hayatının iz bırakan duraklarını Okan Aslan'a anlattı. Tuna Kiremitçi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve ilham verici sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Bazı yolculuklar tek bir adımla başlar, kimileri ise henüz 17 yaşındayken çıkılan bir kapının ardında şekillenir. Tuna Kiremitçi'nin hikayesi de tam olarak böyle bir yolculuk. Atol Behramoğlu ile kesişen yollar, yıllar sonra Murathan Mungan'dan gelen beklenmedik bir telefon, Müslüm Gürses ile aynı projede buluşan müzikler ve zaman içinde milyonlara ulaşan şarkılar. Edebiyatla müziği birbirinden ayırmadan üreten Tuna Kiremitçi, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a hayatının satır aralarını anlattı. Yazarlığa uzanan serüvenini, gurur duyduğu eserleri, dönüm noktalarını ve hala peşinden gitmek istediği hayallerini samimiyetle paylaştı. Sohbet boyunca yalnızca sanat değil, hayatta konuşuldu. Çocuklarıyla kurduğu bağ, sinema hayalleri, gençlik yıllarında heyecanla katıldığı Duygu Asena'nın imza günü ve yıllar sonra aynı masada okurlarıyla buluşmasının taşıdığı anlam. Bir hayatın farklı durakları aynı sohbetin içinde yeniden canlandı. İşte şimdi Tuna Kiremitçi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve ilham veren sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: 30 senenin üzerinde meslek hayatımın gerçekten en özel anlarından bir tanesi. Çünkü hakikaten çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bambaşka bir insan. Sevgili Tuna Kiremitçi, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok zarifsiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Vallahi kırmadınız ama en güzeli de yayın öncesinde sevgili Tuna Kiremitçi dedi ki Sputnik zaten dinliyorum. Programcıları, yayınları saydı. Ben ona daha da bir şaşırdım. Aslında ona da biraz kendisi de şaşırdı. Ben diyorum yani yoğun olunur. Çünkü bu kadar çok yoğun.
4: Şaşırmanıza şaşırdım. Evet,
3: evet yani böyle birbiri şaşırıp durduk yani. Evet.
4: Bizim arabada Sputnik açıktır yani genelde default olarak.
3: Çok güzel ya. Beğeniyorsunuz.
4: Beğeniyoruz yani habercilik bakımından beğeniyoruz. Ayrıca müzik listeleri de bana çok hitap ediyor.
3: O çok güzel.
4: O bakımdan da hani genel olarak açık olan radyo Sputnik'tir.
3: Çok güzel. Peki şuradan hani bunu sormuşken çünkü tarz belli burada radyo olarak bizim anlatılmayanları anlatıyoruz diyoruz. Evet. Ve sanat dünyasından gerçekten çok özel isimlere de yer verelim istiyorum sizin gibi isimler. Peki siz gündemi takip ediyor musunuz, ilgileniyor musunuz? Yoksa hani çok da bakmayayım canım sıkılmasın falan. Çünkü malum Türkiye gündemi biraz son yıllarda şey ya tatsız da bir gündem var.
4: Evet takip ediyoruz çünkü benim de bir gazetecilik geçmişim var. Gazetecilik demeyeyim de gazete basında çalışmışlık geçmişim var. Bir de yazarlıktan dolayı bir takip etme alışkanlığım var. Yani arabada dinlediğimiz radyo ve üzerinde tartıştığımız genelde Sputnik'in yorumları ve haberleri oluyor.
3: Abi bu dönemde şey yapmak ister miydin? Yani gazetecilik yine de olsa devam etmek ister miydim ya da ne bileyim hiç düşünüyor musun böyle nasıl olurdu falan diye? Yani şu süreçte.
4: Yani siyasi gazetecilik anlamında soruyorsan hayır. Yani hiç özlemiş değilim onu açıkçası.
3: Yani bu hali hazırda var olan yol daha iyi bir yol yani.
4: Yani kültür sanat kısmında olmaktan için çok memnunum yani şu anda.
3: Çok güzel ya. Ama tabii şimdi Tuna Kiremitçi deyince, ya ben Tuna Kiremitçi gelecek canlı yayına konuk olacak dediğimde başta Simge olmak üzere etraftaki benim tanıdığım herkes böyle bir baya bir havaya uçma durumu, çok mutlu oldular.
4: Teveccühünüz efendim, çok teşekkürler.
3: Gerçekten öyle. Nasıl gidiyor bu arada hayat, çalışmalar, neler yapıyorsun abi şu anda? Sosyal medyadan da takip ediyoruz.
4: Yoğun bir şekilde devam ediyor hem yazı hem de müzik anlamında. Benim işte müzik yaşantımın 25. yılı vesilesiyle turneye başladık Şairin Şarkıları adı altında. Evet. Keman sanatçısı arkadaşım Müge Alpay ile beraber böyle sahnede hem sohbetli hem müzikli hem meddahlık kısmı hem de müzisyenlik kısmı olan bir program yapıyoruz. Yani benim şarkılarımı çalıyoruz, sevdiğim şarkıları çalıyoruz ve bunlar arasında bu şarkıların benim hayatımdaki yerini anlatan öykülerden bahsediyoruz ki genelde komik öyküler oluyorlar bunlar.
3: Abi anlatacak mısın bize bugün birkaç tane?
4: Tabii anlatabilirim.
3: Vallahi anlat
4: yani. Örnek vermek gerekirse anlatayım mı?
3: Vallahi anlat ya. Biz can kulağıyla dinleriz. Ya öksür dinleriz o kadar.
4: Öksürerek başlayayım o zaman. Atol Behramoğlu'ndan mesela Bu Aşk Burada Biter adlı beste. Onun iznini alınması hikayem vardı benim. 17-18 yaşlarındaydım. Hayatımda yaptığı ilk bestemdi. Ben besteyi yapınca çok sevindim. Çünkü besteyi çok beğendim. Başarılı olacağıma inandım bu besteyle. 90'lı yılların sonlarıydı. Fakat sonradan küçük bir detay öğrendik ki meğerse şairden izin almak gerekiyormuş böyle şeyler için. Tabii toyluk bilmiyoruz. Hayda dedik, nereden bulacağız? Koca Atol Behramoğlu'nda izin alacağız. Neyse araya tanıdıklar girdi. Telefon numarası bulundu. Atol Behramoğlu'nun Kurtuluş'taki evinin kapısına dayanıldı. Cebimde bir rock kaset de şarkının o zamanki grubumuz evet. Kumdan Kaleler'le yapılmış olan demosu var. Atol Bey de telefonda bana demişti ki besteyi beğenmezsem izin vermem ona göre. O yüzden heyecan da
3: bu
4: var.
3: Bu daha da bir heyecanlandırdı. Evet.
4: Kapıyı açtı Atol Bey. Eve bir girdim. Evin dört bir yanı dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş enstrümanlarla dolu. Yani balalay. Atol Bey Rumun'da Rus dili ve edebiyatı uzmanıdır ya bir taraftan da. Böyle Rusya'dan gelmiş enstrümanlar var. Fransa'dan gelmiş, İtalya'dan gelmiş. Eyvah dedim, bu adam müzikten de anlıyor. Kesin beğendirmek çok zor olacak.
3: Çok iyi ya.
4: Ben de ne iyiliği belirsiz bir gencim yani. Atol Bey aldı bu ne iyiliği belirsiz genci. Oturma odasında ağırladı. İşte kurabiyemi verdi, çayımı verdi. Sonra bana sorular sordu.
3: Tek mi gittin abi oraya sen?
4: Tek gittim, evet. Tamam. Tek tabanca gittim. Başka kimse cesaret edemedi gelmeye. Sonra biraz sohbetten sonra Atol abi dedi ki, hadi dedi, koy kasetini TB'de, nasıl yapmışsın şiirimi beste bir dinleyelim. Dediğini yaptım, böyle titreyen ellerimle heyecandan kaseti TB koydum, bir tür dinledik. Atol Bey dedi ki bir daha dinleyelim. Bir kez daha geri aldım, tekrar bastık, bir kez daha dinledik. Sonra bir sessizlik oldu, ardından Atol abi böyle ellerini, parmaklarını çenesi hizasında birleştirdi tam şair duruşuyla. Dedi ki, Tuna dedi, güzel bir melodi yakalamışsın ama dedi biraz fazla hareketli bir beste olmuş. Ben şiirimi böyle hayal etmemiştim, başka türlü mü düşünsen acaba diye. O zaman ben şu tarihi cevabı verdim kendisine. Atol Bey dedim, bence siz şiiri tam anlamamışsınız.
3: Çok iyi ya.
4: Sonra böyle bir ölüm sessizliği oldu tabii. Nasıl yani diye sordu Atol Bey. Ben dedim ki, Atol Bey dedim, evet Bu Aşk Burada Biter ve ben çekip giderim tamam, ama bir de yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver kısmı var. Onu ne yapacağız? Daha da

0: değiştirmedi yani, bozmadı.
1: Değiştirtmedi, hayır.
0: Vay be, çok
1: yani,
0: iyi.
1: Yani işte onun bu büyüklüğü sayesinde şarkı yayınlandı o zaman Kumdan Kaleler versiyonuyla.
0: Bu haliydi değil mi abi? Yani değişiklik oldu mu? O gün ilk halinden
1: oldu.
0: O gün dinlettiğin halinden.
1: Tabii o Kumdan Kaleler versiyonu biraz orkestrasyonu farklıdır zaten. Hı hı. Sonra Haluk Levent seslendirdi bunu. Bu şarkıyı çok beğendiğini ve söylemek istediğini söyleyebilir miyim diye rica etti. Tabii ki dedik. O seslendirince şarkı hit oldu. Ve yıllarca Haluk Levent şarkısı zannedildi. Hatta ben sahnede çaldığım zaman da Haluk Levent cover'ı mı yapıyorsun diye bana soruyorlardı.
0: Ya şarkının sahibi benim. Nasıl bir duygu bu abi, şarkıdır? Mesela Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, evet. Affet. Candan Erçetin de siz onu beraber söylediniz ama orada bir görüntülü bir düet yok galiba değil mi? Bildiğim kadarıyla çektiniz,
1: yok, evet.
0: Değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
1: Evet, onun klibi yok. Onda da mesela Müslüm Gürses cover'ı mı yap? Yani bu şarkı da mı seninmiş? Şeyle ben çok çalışırım başka sanatçılar tarafından seslendirilen bestelerim olduğu zaman. Ama ben bunun keyfini çıkarmaya başladım. Çünkü bu hikayeler getiriyor beraberinde işte. Yani Müslüm Gürses'e o şarkıyı nasıl yazdığımın da ayrı bir hikayesi var mesela.
0: Abi anlatsana ya. Vallahi seni sıkmıyorsak. Çünkü neden yok, biliyor musun? Müslüm Gürses'in yorumuyla o şarkıyı kaç kez dinlediğimi inan. Hani arabada giderken böyle inanamazsın ya. Film müziği oldu zaten biliyorsun. Filmde kullanıldı.
1: Daha iki filminde kullanıldıktan sonra çok tanındı zaten.
0: Ama şimdi Müslüm Gürses, siz de yorumladınız ama Müslüm Gürses yorumunun tadı bir başka.
1: Yok,
0: ya.
1: Kimse
0: öyle
1: onun gibi söyleyemiyor zaten. Ben sahnede söylüyorum başlamadan önce zaten seyirciye. Bunu beraber söyleyeceğiz. Çünkü kimse Müslüm Gürses gibi söyleyemez diye. Beraber söylüyoruz seyirciyle. 2005-2006 gibi bir seneydi. Ben Haydarpaşa Garı'nda oturuyordum. Pardon, Sirkeci Garı'nda oturuyordum ki Eskişehir'e gideceğim. Mavi treni bekliyorum. O zaman hatırlarsın, mavi tren vardı.
0: Evet, evet.
1: Böyle hayatımda çok değişiklikler olmuştu. İşte çocuğum doğmuştu. Annemi babamı kaybetmiştim ve o zaman eşimden ayrılıyordum.
0: Büyük olan. Tabii büyük olan. Büyük
1: evet,
0: olan. Tamam.
1: Ellerinden öper.
0: Canım benim.
1: Can. Ben işte Haydarpaşa Garı'nda oturuyorum böyle. Yeni ayrılmışım eşimden. Aha. Karmaşık duygular içerisindeyim. Telefon çaldı birden. Cevapsız arama. Açtım telefonu. Karşımdaki ses dedi ki merhaba, ben Murat Han Mungan. Ah, birden hazır ola geçildi hemen tabii. Murat Han Mungan arıyorsa tekniği verecek gibi hazır ola geçtim. Buyurun, buyurun Murat Han abi dedim. Sonra dedi sen müzisyensin değil mi? Çünkü ben işte ilk romanım çıkmıştı. Böyle daha çok romancı gibi bilindiğim bir dönemdi o yani. Hı hı. Müziğe biraz ara verdiğim bir dönemdi. Evet abi dedim, müzisyenim ben aynı zamanda. Tamam dedi, sen bana lazımsın dedi. Biz Müslüm Gürses'le beraber bir proje yapacağız. Evet. Şimdi hayda dedim ben içimden. Çünkü sene 2005, o zamanın kafasıyla Murat Han Mungan nere? Müslüm nere gibi bir durum var.
0: Evet.
1: Dedi ki biz işte Müslüm Gürses yabancı şarkılara Türkçe söz yazılacak. Türk şairler yabancı şarkılara Türkçe söz yazacaklar. Eskiden aranjman denilen şey. Evet. Müslüm Baba söyleyecek. Sen de seç bir yabancı şarkı, yaz ona Türkçe söz. Müslüm Baba söylesin. Tamam dedim ben. Çünkü Murat Han Mungan'dan bir şey gelmişse emir telakki ediyoruz. Bindim mavi trene. Yemekte vagona oturdum. Önümde işte not defterim var. Elimde kalemim. Alkol sağlığa zararlı. Evet. Evet. Ayran söylemişim aslında. Söyledim ayranımı. Şalgam suyumu mu diyeyim artık. Artık ne ilham verecekse o esnada.
0: Böyle, affet neyle çıkacak dur bakalım.
1: Ondan sonra işte hangi şarkı falan derken böyle şey... Tıkır mıkır gidiyor mavi tren. İşte pencerede telgrafın telleri alçalıp yükseliyorlar yavaş yavaş. Özür dilemem gereken bir kadın var hayatımda, ayrıldığım eşim. Evet. O sırada böyle gayipten gençken lisede arkadaşlarla çalıp söylemeyi çok sevdiğimiz bir şarkının melodisi geliverdi. Rainbow grubunun Temple of the King şarkısının ana melodisi. Ve birden mısralar geldi aklıma. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Ama bir gün beni ararsan bak ruhuna, birden gecen tutarsa güneşi çevir bana, sevgilim bağışla biraz zor olsa da diye.
0: O anda çıktı bunlar zaten, evet. O duygu haliyle.
1: Ya bu kısmı trende Eskişehir'e vardığım zaman çıkmıştı, gerisini Eskişehir'de tamamladım. Şarkının adına özür dilerim koydum. Murat Han Mungan dedi ki özür dilerim olmaz yani, bu şarkının adı affet olmalı. Çünkü şarkının içinde özür dilerim geçmiyor. Affet diyorsun.
0: Affet geçiyor.
1: Haklısın abi dedim. Şarkının adını da Murat Han Mungan koymuş oldu böylece. Ve onun sayesinde ben Müslüm Gürses için Rainbow'un şarkısına bu Türkçe sözleri yazmış oldum. Yani künyesi de şarkının ilginç oldu tabii. Söz Tuna, işte müzik, evet. Richie Blackmore.
0: Yorum, seslendiren
1: Müslüm Gürses gibi bir şey oldu.
0: Çok iyi ya.
1: Suna Özgür de sağ olasın, çok güzel bir düzenleme, orkestrasyon yaptı buna. Sonra Müslüm Gürses seslendirdi. İşte seslendiriş o seslendiriş. Ondan beri kimse onun kadar iyi söyleyemiyor.
0: Gerçekten
1: zaten.
0: Ya inanılmaz. Abi senin bestelerin

0: içerisinde yani sözlü müziği sana ait olan, senin en çok sevdiğin, hakikaten buna bayılıyorum dediğin, genelde burada, çok özür dilerim lafını kesiyorum, genelde bu soru sorulur. Hep çocuklarım evet. denir, ayırt edemem denir ama vardır mutlaka.
1: Özel olanlar var tabii. Yani bu birden geldin aklımayı çok severim mesela. Hı-hı. O genelde bir aşk şarkısı olarak algılanır ama aslında ben oğluma yazmıştım onu. Oğlum bebekken ona yazmıştım. Hı-hı. O da bir çeşit aşk şarkısı tabii. Yani Hı-hı. babamın oğlu gibi aşk şarkısı yani. Olarak yazılmıştı. O bakımdan benim için özeldir. Ve öyle pek çok şarkı var. Bir de Varsın Bu Dünyada diye Gülay'la beraber seslendirdiğimiz o Biliyorum. Kadar da çok bilinmeyen aslında bir şarkıdır o. Onun da sözleri ve müziğiyle yapmış olmaktan dolayı çok mutluyumdur. Bu genelde Tuna Kiremiçi ve arkadaşları albümündeki bütün şarkılar bana gurur veriyor diyebilirim.
0: 1-2-3
1: 3 tane oldular.
0: 3 yani. Oldu. Abi bir şey soracağım. Kaç düet oldu biliyor musun sayıyı?
1: 30.
0: 30 mu oldu?
1: 29 sanatçı 30 düet.
0: 29 sanatçı 30 düet.
1: Çünkü Yıldız Tilbe 2 defa var. Ondan dolayı 29 sanatçı. Çok... Onunla söylediğimiz yine sevebilirim de çok özel bir şarkı.
0: Vallahi çok güzel ya hakikaten. Peki çocuklar dedin. Çocuklara karşı kendi çocukların 2 tane var.
1: Evet.
0: 2 erkek.
1: Yok biri kız.
0: Ha, bir kız. Ufak kız. Olan kız.
1: Evet.
0: Nasıl? Aran nasıl? Görüşüyor musun? Sürekli sık sık böyle bir arada mısınız? Nasıl yani?
1: Görüşüyorum. Ben çocuklarıma düşkünüm. Genel olarak çocuklara düşkünüm yani. İkisi de birbirlerini seviyorlar. Yani oğlum bir kardeş olmasından dolayı çok mutlu. O tek çocuk olmaya alışmıştı çünkü 14 yaşına geldiğinde. Bir kardeş olduğu için çok mutlu. Ufaklık da Lerzan da bir abisi olduğu için çok mutlu. İkisi bir araya geldikleri zaman da çok enteresan oluyor. Ben de onlarla zaman geçirirken çok şey öğreniyorum ve kendimi en çok kendim gibi hissettiğim anlarda onlarla beraber zaman geçirirken aslında.
0: Öyle mi? Çok güzel ya. Peki şeyi soracağım, bunu unutmayayım dedim. Tuna Kiremitçi bugüne kadar hayal ettiği şeyleri gerçekleştirdim abi. Sen yaptın bunları. Ya şunu yıllar öncesinden şunu hayal ediyorum, şu noktaya varmak istiyorum ya da herhangi bir şey ya da henüz gerçekleşmemiş bir şey var mı? Ne diyorsun?
1: Yani müzik ve edebiyat anlamında gerçekleştirdim evet. Yani Hı-hı. 17 yaşındaki Tuna ne hayal ediyorsa onları gerçekleştirdiğimi düşünüyorum şu anda. Hı-hı. O bakımdan içim rahat.
0: Peki hayat anlamında ne bileyim mesela gezip dolaşmak, tozmak, gitmek istediğin yerler falan var mı gerçekten?
1: Gitmek istediğim yerleri yani Japonya'yı görmek isterdim, onu göremedim. Ama şu anda başka bir yer görmesem de hayatta gam yemem. Çalmak için zaman zaman çeşitli ülkelere gidiyoruz Avrupa'daki. Belki bir işte bir Amerika turnesi yapma ihtimalimiz var. O gerçekleşirse sevinirim. Amerika'yı görmek de kısmet olmadı şimdiye kadar çünkü. Ama şu ana kadar gördüğüm kısmıyla dünya benim için şimdilik yeterli diyebilirim. Ben sinema mezunuyum aslında. Mimar Sinan Sinema Televizyon mezunuyum.
0: Bir tane film vardı.
1: Bir tane uzun metraj film
0: ama çok güzel bir
1: çektim.
0: Çok
1: teşekkür güzel. Ederim sağ olun.
0: Çok güzel. Oyuncular çok sağlam, kaliteli oyuncular. Evet,
1: güzel bir prodüksiyon olmuştu.
0: Çok güzel
1: Eskişehir'de
0: olmuş.
1: Geçen evet. bir filmdi. Yani bir tane daha sinema filmi yapmak fani ömrümde istiyorum aslında.
0: Peki istiyorum derken belli mi şu konuyu içeren bir film olacak falan mı? Öyle tasarladığın bir şey mi yoksa bir film yapayım ama daha konusu sana oyuncuları falan henüz belli değil.
1: Henüz belli değil yani Hı-hı. öyle proje aşamasında olan bir şey değil. Ama yani birkaç sene içerisinde öyle bir şey yapmak isterim. Şimdi daha çok polisiye romanı yazmaya odaklanmış Hı-hı. durumdayım müziğin yanı sıra. İşte Başkomiser Perihan Uygur polisiyeleri var. Hı-hı. 3 tane onlar çıktılar. Okurlardan ilgi gördü. Hı-hı. Yayın evim devam etmemi rica etti. Ben de seviyorum polisi okumayı ve yazmayı Hı-hı. öteden beri.
0: Zor olmuyor mu ya? Bir taraftan müzik, bir taraftan kitap, çok sayıda kitap var. Yani evet. çünkü Tuna Kiremitçi sadece müzisyen olarak bilinmiyor. Tuna Kiremitçi müzisyen, şair, yönetmen. Hani 10 parmağında 10 marifet diyeceğiz. Zor olmuyor mu ya bunların hepsine birden dağılmak falan?
1: Yani yönetmenliğim biraz unutuldu şimdi çok zaman geçtiği için üzerinden de. Şöyle tatlı durumlar olabiliyordu. Mesela işte konserden sonra kulise fotoğraf çektirmek için gelen gençler diyorlardı ki Tuna Bey siz yazar mısınız annem söyledi.
0: ya o da, tarafı bilmiyorlar değil mi?
1: Bilmiyorlar ya da diyorlar ki Tuna Bey biz sizin kitaplarınızı severek takip ediyorduk ama geçen gün baktık Yıldız Tilbe'yle şarkı söylüyorsunuz bu ne iş?
0: Bu belli bir yaş üzerinin herhalde kitapları biliyor.
1: 30 yaş üzeri genelde kitapları biliyordu. Biliyor. Bu şairin şarkıları turnesine de o espriyle başladım ben zaten. Yani beni sadece kitaplardan bilenlerle sadece müzikten dinleyenler bir araya gelsinler. Öpüşsünler barışsınlar diye.
0: Birbirlerini tanısınlar.
1: Birbirlerini tanısınlar esprisiyle zaten yola çıkmıştık. Yani şimdi o gerçekleşti. Gerçekten gelenler diyorlar ki biz hı hı. müzik kısmını ilk defa bugün dinledik diyorlar. Ya da işte biz işte konsere gelmeden önce baktık kitaplarınız varmış aldık diyorlar falan. Yani bu iki kesimi, iki fraksiyonu diyeyim bir araya getiren bir turne oldu bir de.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
0: 29 sanatçı 30 düet.
1: Evet. Ya
0: öyle de isimler var ki, bu isimleri sen belirledin abi. Yani sen mi teklif götürüyorsun o isimlere? Nasıl
1: yani,
0: oluyor?
1: Yapımcım Pasaj Müzik'le beraber belirledik aslında. Çünkü zaten projenin fikir babası, Pasaj Müzik'in sahibi benim çok eski arkadaşım Murat Doğan. Hani işte bu Affet şarkısının prodüksiyonu esnasında ta 2005'te tanışmıştık Murat'la. Dostluğumuz hiç kesilmedi o günden beri. Sonra 2016 senesinde bir gün Murat bana dedi ki, Tuna dedi, artık zamanı geldi, sana özel bir proje yapalım. Yani senin besteciliğini bilen var, bilmeyen var. Hani bilmeyenleri duyurmak için nasıl yapalım dedim. Sen dedi eski bestelerini ve yeni sıfır kilometre bestelerini, yayınlanmamışları topla. Sevdiğin kadın solistlerle bunları düet olarak seslendir. Böyle bir Tuna projesi yapalım dedi, tek albümlük. Ben de tabii çok onore oldum. İlk defa bana birisi müzikte proje öneriyor çünkü. Sonra 2016'nın Haziran'ında benim eski dostum Pamela ile seslendirdiğimiz Uçmak İstiyorsan şarkısıyla başladık.
0: Çok güzel.
1: Sonra Özge Fışkın'la ikinci şarkıyı söyledik, Bana Sebepsin'i. Bu eski dostlarım uğurlu geldiler bana. Sonra albüm bizim beklediğimizden daha fazla ilgi gördü dinleyiciden. Yani aslında ben ilk hitini 44 yaşında çıkarmış bir besteciyim diyebilirim yani.
0: Vay be.
1: Yani o güne kadar da müzikle tabii çok iştigalim vardı. Fakat müziğe ara verdiğim dönemler vardı. İşte yazarlığa ara verdiğim dönemler vardı. İlk defa pandemide ikisi yan yana geldiler. Yani pandemide bütün müzisyenler gibi ben de boş oturunca.
0: Bu anlamda faydası oldu aslında değil mi? Yani hani üretmek anlamında oldu herhalde. Yani bir, ama can sıkıcı bir süreçti.
1: Üretime yön değiştirdi tabii canım, çok can. Çok berbat bir dönemdi gerçekten. O zaman Aslı Perker dedi ki, bak dedi, boş oturmak sana yaramıyor. Senin bir polisiye roman yazma fikrim vardı, hani konusu da belliydi. Otur bari onu yaz, yazmamak için bahanen kalmadı artık dedi. Ben de tahminimden birkaç sene önce yazmaya başlamış oldum böylece. Sonra pandemi bitti, müzik işleri yeniden başladı. Ama bu polisiye romanlar da başlamıştı. İlk defa ikisini aynı anda yapmaya başladım. Dedim nasıl olacak bu iş falan derken. Sonra zaman içerisinde.
0: Her ikisine de özellikle yoğunlaşmak gerekiyor, öyle değil mi?
1: Evet, ama 24 saat yetiyor aslında. Yani uyku dışındaki kısım da aslında yeterli olabiliyor.
0: Kaç saat uyuyorsun abi?
1: Yani 6-7 saat uyuyorum. Çok da öyle fedakarlık yaptığım yok, ama gündüzleri genelde yazmak, yani sabahtan öğlenden sonraya kadar genelde yazmak, geceleri müzik çalışmak şeklinde geçiyor. Yani o şekilde verimli olabiliyor.
0: Yani baktığın zaman peki şunu daha çok seviyorum demiyorsun herhalde. Yani ağır basan var.
1: Diyemedim hiç.
0: Zaten onu desen herhalde tamamen o tarafta.
1: Onu desem kalacaksın. Evet, çok şey olurdu. Kendi çözümlenmiş olurdu mesele. Yani ben 17 yaşında da işte gitar çalan şair çocuktum aslında. Şimdi bu yaşta da hala gitar çalan şair çocuğum. Sinema okulunda okurken de mesela şair diye çağırırlardı beni.
0: Akdeniz Akşamları'nı çaldın mı abi?
1: Akdeniz Akşamları'nı çalmamış.
0: Mümkün değil.
1: Yok, folklorumuz bizim yani artık.
0: Çok iyi ya.
1: Tabii. Akdeniz Akşamları çalınmaz mı kumsalda?
0: Kumsalda çaldın yani.
1: Tabii kumsal gitaristliği yaptığım bir dönemde vardır. Yani her müzisyen geçmiştir o şeyden. Çünkü hani piyanoyu taşıyamayacağımız için kumsala.
0: Abi yapsaydın zaten bambaşka bir boyut olurdu yani. Evet.
1: Yani ucuz bir gitarla halledilebilecek bir şey. Yazlığa gitar götürmek.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
0: En çok benim de mesela meslek hayatımda radyoda çok yayınladığım şarkılardan bir tanesi. Çok güzel oldu bu. Çok hareketli, evet, neşeli girdik. Balkanlara götürüyor.
1: Evet.
0: Senin orayla bağlantın, gidiyor musun? Nedir abi
1: biz
0: biraz?
1: Bulgaristan göçmeniyiz. O yüzden tabii Balkanlara karşı ayrı bir hissiyatım ve duyarlılığım var. Yani bir toprak çekiyor yani öyle durumlarda. Şimdi biz bu şarkıyı beraber söylediğim arkadaşım Elis Dubas. O da Bulgaristan göçmeni. Yani ben bizimkiler Filibeli, onlar Varnalı yanılmıyorsam. Bir de Elis'te belki de geldiği kültürden dolayı böyle bir Balkan kadın sesi. Hani Balkan korosu kadın sesi çıkarabiliyor yani, öyle söyleyebiliyor.
0: Bir de onun dili de var galiba değil mi, yanlış bilmiyorsam?
1: Evet, o daha Bulgarcası söylüyor, var konuşuyor. Yani.
0: Sende yok ama.
1: Ben de çok Nogu Malko yani. Ben 2,5 yıl Sofya'da yaşadım ama çok öğrenmek kısmet olmadı. Genelde İngilizce konuşuyordum oradaki arkadaşlarımla çünkü. Ya ben aslında Balkan kızını Elis'e özel biraz yazmış gibi oldum. Yani Elis'le beraber. Elis olmasaydı o şarkı olmazdı yani. Çünkü tamamen onun personasına göre, onun sesine göre, onunla beraber söylenecek şekilde o şarkıyı yazdım. Böyle bir hani Balkan düğünü şarkısı
0: çok
1: olsun istedim çok. Yani açıkçası. Orkestrasyonu da o şekilde yaptık. Elis de sağ olsun hakkını verdi yani beraber. ve bu Tuna ve Arkadaşları üçlemesinin en neşeli şarkısı herhalde çıktı.
0: Bu devam edecek mi? Bu proje yani hani 4-5 şeklinde falan ne diyorsun? Var mı öyle bir plan?
1: Yok, üçleme şeklinde kalacak. Beklediğimizden fazla ilgi görünce ikincisini yapalım dedik. Yine baktık çok ilgi görüyor. Hadi üçüncüsünü de yapalım dedik. Bir ara düşündük, dördüncü olsa mı acaba falan diye. Yok dedik, tadında bırakalım yani artık. Hı hı. Üç tane de kalsın.
0: Bu arada hiç bestelenmemiş olan şarkılar var, sözler vardır herhalde değil mi?
1: Bende mi? Bestelenmemiş söz yok genelde, çünkü sözler besteyle beraber geliyorlar bende.
0: Öyle mi?
1: Yani önceden söz
0: yazıp... Ben onu anlamıyorum zaten. Yani evet. Sözler yazılıyor, niye kıyıda köşede tutulur?
1: Yani herkesin farklı bir tarzı var. Rahmetli Fikret Kızılok öyle yaparmış mesela ki bir kısmını onun vefatından sonra Fuat Güler bestelemişti zaten. Bende sözle müzik aynı anda çıkıyor. Yani besteyi yaparken mesela nakaratın sözleri ortaya çıkıyor ya da şarkının köşeleri dediğimiz yerdeki sözleri ortaya çıkıyor. Yani şarkının ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorum ben aslında. Hı hı. O şarkı ne anlatmak istiyor? Onu kavradıktan sonra sözleri ona göre aslında çalışıyorum.
0: Ha öyle mi? Önce müzik sonra sözler mi? Öyle
1: önce
0: mi
1: müzik sonrası. Önce müzik.
0: Genelde böyle değil ama değil mi? Nasıl oluyor genelde?
1: Herkesin farklı bir çalışma tarzı var. Benim gibi yapanlar da var. Önce sözü yazıp sonra müziği yapanlar da var. Önce müziği yapıp tamamen ondan sonra sözü yazanlar da var. Ben de söz ve müzik beraber gelişiyorlar yani. Hı hı. Ama sonra en sonunda oturup tabii sözlerin tam olarak hizaya gelmesi için bir masa başında çalıştığım oluyor.
0: Ne kadar zaman alıyor abi tahminen? Birkaç.
1: Vallahi ben yok yavaş çalışıyorum biraz.
0: Hadi ya.
1: Yani tabii.
0: Birkaç ay mı ne?
1: Yok. Birden geldiğin aklıma 3 yılda bitti mesela.
0: Birkaç ay da değil ben.
1: Tabii.
0: Ya şimdi treni düşürünce.
1: Yok o nispeten hızlı bir süreçti. Yani 2 yılda biten var, 4 yılda biten var ama aynı anda tezgahta 7-8 tane şarkı oluyor. Yani böyle internetten indirilen dosyalar gibi düşün onu. Yani bazılarının %75'i inmiş durumda, bazılarının %33'ü inmiş durumda, bazılarının %48'i. Yani %100
0: çok iyi bir benzetme.
1: %100 ineni alıp prodüksiyona geçiriyoruz artık. Ama iyi. O sırada 5 tanesi daha inmeye devam ediyorlar. Ama indirme süreci bazen yıllara yayılabiliyor bir şarkının yani.
0: Düet yapmak istediğin özel isimler var mı? Yani
1: Türkiye ve dünyada.
0: Türkiye'de ve dünyada. Yani çünkü belli ki Tuna Kiremitçi daha çok sayıda insanla abi ne olur benimle de düet yap diyesim geliyorsa benim de elimden tut. Allah aşkına ya. Sadece nakaratla arkada mırıldansan bile yeter.
1: Tabii hatırlatırım bu sözünü ama.
0: Abi yemin ediyorum seve seve gelirim. Bak orayı temizler, siler, süpürürüm. Çayları getiririm. Bak hizmet ederim.
1: Hatırlatırım ama bunu.
0: Abi
1: sonra.
0: Vallahi hatırlat ya. Tamam. Canımsın. Not çok ettim. Sağ ol. Çok seviyorum.
1: Sonra ben şakasına söylemiştim falan deme.
0: Hiç yani. Demem. Bak yemin ediyorum. Gece 3'te ara hiç demem. O saatte çıkar gelirim. Düet yapmak istediğin özellikle isimler. Türkiye'de ya da Türkiye dışında ya çok isterim dediğin.
1: Ya Birsen Tezer'le yapamadık. İlk iki albümde de Birsen Tezer çok istediğini söyledi ama programı uymadı bir türlü. Hı-hı. Üçüncü albümde de ben Birsen Tezer'i aradım. Birsen Hanım dedim. Artık bu benim totemim oldu. Sizi arayacağım ve siz diyeceksiniz ki çok isterdim ama programım uygun değil. Demek ki işler yolunda diye ben düşüneceğim o zaman dedim.
0: Çok iyi.
1: O da dedi ki çok isterdim ama programım uygun değil.
0: Dedi yani. Çok iyi.
1: Dedim ki evet her şey yolunda demek ki. Güldük hatta bunun üzerine. Hala bir gün gelecekte bir Birsen Tezer'le düet yapmak gibi bir hayalim var. Dünyadan da Miley Cyrus olursa fena olmaz.
0: Aa,
1: yani.
0: Çok güzel.
1: Miley Cyrus hayranıyım çünkü. Ya da bir şarkımı günün birinde onun seslendirmesini hayal edebiliyorum yani.
0: Çok güzel ya, inşallah olur. Onlar da gerçekleşir, niye gerçekleşmesin ki? Abi yayının sonunda hızlı.
1: Söyledi Meral'im evet.
0: Kim söyledi?
1: Yapımcınız.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Yönetmeniniz söyledi.
0: Allah Allah. Hemen yetiştirmişler. Sürpriz olsun demiştik biz ya.
1: Başka ipucu vermedim.
0: Abi yemeklerle aran nasıl?
1: Yemek yemeyi seviyorum.
0: Hı-hı. Yapıyor musun?
1: Yemek yapabilen erkekleri çok kıskanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yapamıyorsun.
1: Yapamıyorum.
0: Yumurta da mı kıramıyorsun?
1: Yumurta kırabiliyorum. Çünkü hı-hı. 6 yaşında kızım bile kırabilir.
0: Çok iyi.
1: Doğum günümde bana kahvaltı hazırladı yumurta kırıp. Gerçi elini de yaktı ama olsun ondan sonra. Artık dedim o bile yapabildiğine göre ben de yapmalıyım. Ama hayatta tek kıskandığım erkek türü yemek yapabilenlerdir. Hı-hı.
0: Peki tek başına geçirdiğin süreç çok fazla oldu mu? Nasıl yani
1: evet,
0: hayatı?
1: Evet, yani şu anda da yalnız yaşıyorum evde. O yüzden yemek yapabilmeyi çok isterdim. Belki böyle gelecek hani bir yaştan sonra yeni uğraşlar edinin derler ya doktorlar.
0: O zaman olabilir belki diyorsun.
1: Evet, o zaman ya İspanyolca öğreneceğim ya da yemek yapmayı. İkisi birden de olabilir belki.
0: Yalnız baya baya biri o tarafta biri bu tarafta yani. İspanyol yemekleri olabilir belki.
1: Olabilir evet. Yani hep böyle bir gün ben bu işi öğreneceğim umudunu hala taşıyorum.
0: Nasıl geçiyor bir gün? Tuna kiremitçinin bir günü. Yani ne yapıyor tuna kiremitçi? Sabah kalktı. Kahvaltı sever misin mesela?
1: Kahvaltı seviyorum. Erken kalkmayı seviyorum. Genelde sabahtan öğleden sonraya kadar yani biri ikiye kadar yazarak ve okuyarak genelde geçiyor. Daha çok yazarak geçiyor. Eskiden geceleri de yazabiliyordum ama artık gündüzleri zihnim daha çok açık oluyor. O saatten sonra günlük işler, günlük hayatın fani işleri daha çok. Yani notere gideceksem notere gitmek, hani veri toplantısına gideceksem oraya gitmek, iş toplantısına gideceksem oraya gitmek gibi geçiyor. Akşam vakti eve döndükten sonra genelde müzik çalışıyorum. Yani o zaman gitar ya da piyano ile bir beste varsa onu geliştirmeye çalışıyorum. Öğrenmek istediğim bir şarkı varsa ona bakıyorum. Gene zaman kalırsa da işte dizi ya da film izliyorum.
0: İzliyor
1: yani.
0: Musun dizi, film? Yani onu soracaktım ben sen.
1: İzliyorum yani polisiye dizileri özellikle izlemeye gayret ediyorum ki... Hani hangi...
0: Bunlar herhalde yabancı diziler.
1: Yabancı da oluyor, yerli de oluyor. Yani yerlileri de izlemeye gayret ediyorum.
0: Yerli mesela ne var şu arada, şu araları izlediğin dizi?
1: Ya ben çok günü gününe takip edebiliyor değilim. Ama Şahsiyet dizisini Hakan Günday'ın yazdığı çok beğenerek izlemiştim.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Onu hatırlıyorum.
0: Çok başarılıydı gerçekten.
1: Yani polisiye yeni bir soluk getiren bir diziydi. Yani kim hangi hikayeyi nasıl anlatıyor? Yani bizdekiler nasıl anlatıyorlar? İşte İskandinavlar nasıl anlatıyor, Koreliler nasıl anlatıyor, Amerikalılar ya da İspanyollar nasıl anlatıyor diye bakıp bir de her ülkenin kendi polisiye öyküsü, polisiye prosedürleri farklı olduğu için ya onlar hakkında bilgilenmek açısından da işe yarıyor yani. Bir polisiye yazarlığı açısından faydalanıyorum yani onları izlemek.
0: Sana bu anlamda hiç teklif geldi miydi? Sen hiç düşündün mü abi ne bileyim benim yazdığım televizyonda oynansın, dizi olsun ya da film olsun falan diye? Hiç düşündün mü?
1: Ben düşünmedim. Düşünenler oldu. Bu Başkomiser Perihan Uygur romanının haklarını satın alan bir yapım şirketi var. Ne olacak beraber göreceğiz. Yani o aşamaya geldikten sonra ben de senaryoya dahil olurum herhalde.
0: Şeyi çok merak ediyorum. Bu yapılan kliplerin albümdeki işte genelde çekiliyor onlar ne kadar sürüyor? Bir günde bitiriyor musunuz onları? Çünkü arka planda biraz bir şey var. Çekimler, mekimler falan.
1: Ya onlar aslında biz en basit ve sürdürülebilir bir şekilde
0: çok
1: yapmaya
0: güzel bir
1: gayret
0: düşünce.
1: Ettik. Çünkü her şarkıya klip çektik. Candan Erçetin'le olan hariç. Yani şimdi her şarkıya klip çekince de maliyetleri tabii ona göre ayarlamak lazım. Benzer bir dekorda hepsini yapalım ve her ay bir tanesini yayınlayalım dedi Murat Doğan. Yani böyle stüdyo ortamında bir kadınla bir erkek şarkı söylüyor. Müzisyenler çalıyorlar. Hatta bir günde iki tanesini de çekebiliriz bunun diye düşündük. O zamanki müzik sektörü için de çok yeni bir şeydi. Daha önce bunu yapan yoktu. Yani böyle stüdyo klipleri çekip her ay bir tane yayınlamak şeklinde bir yayın mantığı diyeyim. Bu Murat'ın bulduğu bir mantık. Sonra pek çok kişi yaptı. Hatta biz bir yerden sonra taklitçi durumuna bile düştük. Daha çok yapıldı ki sonra bu fikir bizim albüm başarılı olduktan sonra diyeyim. Biz artık üçüncü albümü yaptığımız zaman sanki birilerini takip ediyormuşuz durumuna düştük. Yani onun da bir keyif var. Sonuçta Murat Doğan böyle bir yayıncılık tarzı hediye etmiş oldu müzik sektörüne.
0: Candan Erçetin'le affet onu neden kliplendirmediniz? Müsait olmadığı için mi yoksa?
1: Candan müsait olamadı o zaman da. Onun müsait olduğu zaman da ben olamadım. Araya bir şeyler girdi. O yurt dışına gitti. Ben yurt dışına geldim falan. Sonra albüm yayınlandı.
0: O da harika olmuş.
1: Tabii Candan Erçetin ben o final şarkısı projenin olacaktı zaten. Hani ikonik bir şarkıyı ikonik bir şarkıcıyla seslendireyim dedim. Candan Erçetin de eski bir tanıdığımız sevdiğimiz olduğu için kendisine teklif ettim. Sağ olsun kırmadı.
0: Çok güzel ya. Ben Candan Erçetin konserine gittim. En azından gelen seyirciye söyletmeyen yani şarkının neredeyse %80'ini seyirciye söyletmeyen isimlerden bir tanesi. Tabii. Zor da şarkıları ama muazzam bir ses. Yani
1: tabii çok büyük profesyonel.
0: Albümlerini duyuyorsanız sahnede de birebir aynısını duyuyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Çok ben zaten bu sanatçıların hepsiyle çalışmak benim için okul gibi oldu ya aslında. Hani Yıldız Tilbe'yle çalışmak da ayrı bir yeni bir müzik eğitimi oldu yani benim için. 17 yaşındaydı o zaman Sena Şener mesela. Onunla çalışmak da farklı bir müzik eğitimi oldu. Candan Erçetin'le çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. İşte Öykü Gürman'la çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. Çünkü kendi müzikal birikimleri ve sanatçı kişilikleriyle geliyorlar bu misafirler albüme yani. Hepsi yani Gökçe Bahadır, Gonca Vuslateri, Cihan Barbur yani bunların hepsinin farklı bir sanat yaklaşımı ve tarzı var sonuçta. Ben hepsini gözlemleyip hepsinden aslında bir şeyler öğrendim. Benim için de bir yeni bir eğitim oldu bu yaştan sonra yani.
0: Bu arada bu çalan şarkı da Haydi Çık Gel gerçekten müthiş bir şarkı olmuş.
1: Bundan da bahsedeyim o
0: vallahi
1: zaman kısaca.
0: Vallahi çok güzel lütfen ya.
1: bu şarkı Müge Alpay tarafından seslendiriliyor. Biz Müge Alpay'la beraber turnedeyiz. Zahir'in şarkıları turnesinde kemanda ve vokalde bana eşlik ediyor. Yurt dışı yurt dışı yani 100'e yakın konser verdik aslında. Hı hı. Ve en sonunda da dedim ki bir şarkı yapayım ben ve Müge Alpay seslendirsin. Ve bu şekilde birbirimize bu şarkıyı hediye etmiş olduk yani.
0: Çok da güzel bir şarkı olmuş.
1: Bizimki tam konser gibi de değil aslında. Çünkü daha çok böyle sohbetli, biraz meddahlık kısmı da olan. Yani şey olduğu zaman ben daha çok rahat hissediyorum kendimi. Yani insanlar gelsinler, yiyeceklerini, içeceklerini alsınlar, masalara da otursunlar.
0: Çok güzel ya.
1: Böyle bir şey ortamı olsun yani. Öyle bir şey, stand-upçıların sahne aldıkları yerler gibi olur ya. Böyle 150-200 kişilik mekanlarda ben çok rahat ediyorum zaten. Yani seyirciyle rahat rahat interaktif şeye geçebileceğim, iletişime geçebileceğim ortamlarda. Öyle yerlerde çok keyifli oluyor özellikle. Bir de kültür merkezlerinde çok keyifli oluyor. Çünkü mesela muhafazakar kesimde de benim çok dinleyicim var. Onlar tabii alkollü mekanlara gelmedikleri için kültür merkezlerine geliyorlar genellikle ve onlarla da orada karşılaşma ve beraber şarkı söyleme şansına sahip oluyoruz. Ama biz bir gitar ve bir kemanla zaten sahneye çıktığımız için yani öyle bir onun dışında bir orkestrasyona gitmedik. O yüzden ona uygun mekanlar genellikle olsunlar. 250 kişilik, 300 kişilik mekanlar olsunlar. Yani gelenlerle dolu dolu o saati beraber harcayabilirim, geçirebilirim diye düşünüyorum.
0: Ne? Sen de gitmek istiyorsun.
1: Tamam, bekliyoruz. Siz haber verin önceden lütfen, gelirken ağırlayalım sizi.
0: Çok mu seviyorsun Simge Tuna Keremici'yi? O kadar diyorsun yani.
1: O zaman gelmezseniz darılırız.
0: Vay vay vay vay. Simge Makedonya vatandaşı değil mi?
1: Balkan kızı.
0: Balkan kızı. Aynen, Balkan kızı. Annesi orada, kardeşi orada.
1: Çok beyaz olmasından belli zaten.
0: Belli zaten. Evet. Abi bugün özellikle senin için beyaz giyindi, onu da söyleyeyim yani. Tuna Keremici gelecek deyince ben o zaman beyaz giyineyim dedi. Ben karşılayacağım dedi. Normalde yayın saatinde sevgili Simge masada ama dedi masada olmayacağım. Neden olmayacağımı da anlarsınız artık dedi. Sevgili Tuna Kiremitçi'yi konuğumuzu alıp geleceğim dedim. Baktım Tuna Kiremitçi yok. Fethi Yılmaz'ı gördüm. Abi Tuna Kiremitçi nerede? Ne bileyim ben, nerede? Toplantıdan çıktı. Abi burada oturuyordu az önce dedim. Ondan sonra içerideki herkese seni soruyorum. Dediler ki aşağı indi. Simge meğer yazmış geliyoruz diye. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz, anlatılmayanları anlatıyoruz yani.
1: Evet, Simge Hanım'la beraber biz kahve içmeye çıkmıştık o sırada. Ama ısrarla bekliyoruz. Niye gelmediniz diye soruyoruz gelmezseniz de. Yani öyle, o gelen işte 250 kişiyle 300 kişiyle falan böyle yarı sohbet muhabbet, yarı beraber şarkı söylemek, yarı kederlenmek, yarı beraber eğlenmek şeklinde geçiyor. Herkes güzel duygularla dağılıyor eve. İşte benim hayatımdan hikayeler buna eşlik etmiş oluyor.
0: Anlatıyor musun abi? Mesela az önce
1: onun gibi evet.
0: Bir hikayeler anlatıyorsun.
1: Evet, var bir sürü var.
0: Bir tane daha kısa anlatsana bize ya.
1: Anlatayım. İşte Beyoğlu ile ilgili şarkılar var. Çoğu Beyoğlu'ndayız. Ben Beyoğlu çocuğum yani. Orada büyüdüm. Galatasaray'da yatılı okuduğum için. 90 yıl şimdi her neslin kendi Beyoğlu nostaljisi vardır. Aslında nostalji insanın kendi gençliğini özlemesidir. Hmm. Yani biz kendi gençliğimizi özlediğimiz için sanki biz gençken olan dünya şimdikinden daha iyiymiş zannederiz.
0: Evet.
1: Halbuki dünya her zaman eşit derecede iyi ve kötüdür. Ama o zamanların Beyoğlu'su tabii bir farklıydı. Başkaydı yani. Bir ucundan diğerine yürüdüğün zaman sanki sanat eğitimi almışsın gibi oluyordu. Hmm. Mesela Ferhan Şensu işte Ferhangi şeyleri sahneliyordu. Küçük sahnede daha o zaman. Biz de bir gün Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Ayı Cüneyt'le beraber kaçtık. Ferhangi şeyleri dinlemeye gittik. Kitap vardı o zaman tepe başında. Yani iki tane yazar göreceğim diye Fizan'a gitmek zorunda kalmıyorsun. Biz Ferhangi şeyleri seyrediyoruz. Ferhan abi sahnede sürekli Albert Camus diye birinden bahsediyor. İşte Albert Camus aşağı, Albert Camus yukarı, Albert Camus'un felsefesi şöyle, kitapları böyle falan diye. Biz Cüneyt'le beraber çok utandık kendimizden. Çünkü biz de mektepte okuyoruz ama Albert Camus kimdir bilmiyoruz. O sırada da Allah'tan kitap fuarı var. Cebimizde biraz para, hemen gidelim Albert Camus kitabı alalım dedik çıkar çıkmaz. Gittik kitap fuarına, girdik içeri. Nerede Albert Camus falan diye arıyoruz. İşte birer tane alacağız, kitap değiş tokuş yapacağız ondan sonra yatakhanede diye. O sırada baktık uzun bir kuyruk var. Bir masanın önünde bir sürü insan dizilmiş. Ben de hayatımda hiç imza kuyruğu görmemişim o zamana kadar. Ne oluyor falan diye baktık. Böyle kuyruğun en başında bir masa var. Masada bir kadın oturuyor. Ama kadın çok güzel, böyle sarışın. Çok güzel giyinmiş falan. Biz böyle büyülendik. Kimmiş bu falan diye gittim yakından baktım. Arkasında Duygu Asena yazıyor. Kadının adı yok. Kadının adı yok, yeni çıkmış o zaman AFA yayınlarından o pembe kapaklı baskısı. Ve patlamış kitap böyle herkes. Ve kadın çok güzel gerçekten. Biz Ayı Cüneyt'le birbirimize baktık. Anında sattık Albert Camus'u. Girdik Duygu Asena'nın imza kuyruğuna. Bekledik, bekledik, bekledik. Sıra bize geldi. Rahmetli Duygu Asena imzaladı bize kitapları. Ve biz Cüneyt'le beraber iki ayı... erkekler yatakhanesine pembe kapaklı kadının adı yok kitaplarıyla döndük.
0: Çok iyi.
1: Yani medeni cesaret olarak tabii bence önemliydi. Sonra yıllar geçti, ben de romancı oldum. Aynen. Edirne'de Duygu Asena ile beraber imza günü yaptık.
0: Vay be.
1: İkimiz de Doğan Kitap'taydık o esnada, böyle Tunca Nehri'nin kıyısında. Ben bu hikayeyi anlattım rahmetliye. Dedim ki ben senin için Albert Camus'u satmış adamım dedim. Jean-Paul Sartre gelsin, varoluşçuluğu satarım senin için diye. Çok güldü. Ya bana ya. Yeni basıma çıkmıştı Kadının Adı Yok'un o zaman Doğan Kitap'tan. Onu imzaladı. Hayatında gittiğin ilk imza gününden beraber imza gününe hep böyle kal Duygu diye. Çok vakitsiz kaybettik Duygu Asya'yı, evet, tabii. Çok, evet, genç yaşta. Çok güzel bir insandı. Çok, çok tatlı bir insandı.
0: Evet.
1: Rahmetle anıyoruz, rahmetle kendisini. Anıyoruz. Ben de sahnede her defasında bir Beyoğlu şarkısı çalmadan önce
0: mutlaka
1: Duygu'yu anarak başlıyorum.
0: Yani. Müthiş. Ya sevgili dinleyiciler, Tuna Kiremitçi'yle sohbet hakikaten saatler sürebilir. O kadar çok hikaye var ki ama bu hikayelerin bir kısmında Tuna Kiremitçi'yi canlı canlı dinlerken, izlerken bu sohbeti tatmanızı...
1: Bunlarla şarkılar birbirlerini tamamlıyorlar.
0: Çok yani. Güzel ya. Valla güzel insan sevgili Tuna Kiremitçi. Abi kelimeleri, evet, söylüyorum, aklına ilk geleni alıyorum. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Abi ilk kelime. Bayram.
1: Harçlık.
0: Çok iyi. Alıyor muydun harçlık, gidiyor muydun?
1: Alıyorduk tabii. Şimdi veriyoruz.
0: Şimdi veriyoruz, doğru. Radyo.
1: Radyo. Radyo. Müzik.
0: Müzik.
1: Radyo.
0: Sputnik.
1: Önce radyo, müzik sonra Sputnik.
0: Aa, güzel. Dizi.
1: Senaryo.
0: Senaryo. Yazlık.
1: Yazlık disco.
0: Disco.
1: Yazlık diskosu. Aa, diye bir şey var.
0: Evet, eskiden. var tabii tabii. Balkanlar.
1: Balkanlar toprak.
0: Bu arada yazlık deyince ben Pelin Batu ile programı böyle bir baktım. İzledim, daha doğrusu tamamını, evet, izledim. Orada bir yazlık konusu geçiyor. Büyük oğlunun seni götürme, yerleştirme planı değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
1: Yok, o bana emeklilik evi baktı. Emeklilik evi. Eskişehir'de.
0: Ha, sen de biliyorsun değil mi onu? Ha, Eskişehir. Eskişehir. Eskişehir.
1: Evet, Eskişehir doğum.
0: Ama doğumundan. Senin verdiğin cevap güzel. Yani olabilir yani, neden olması falan, hiç öyle bir şey yok.
1: Geçen Babalar Günü'nde oğlum Babalar Günü hediyesi olarak beni Eskişehir'e götürdü. Böyle Adalar Mahallesi'nde geziyoruz, Porsuk kıyısında. Baba dedi, bak şu ev güzelmiş, bunu sana alalım dedi. İleride dedi, ben sana alayım bunu dedi. Canım, para kazanınca. Sen emekliliğinde burada oturur, polisiye roman yazarsın dedi.
0: Canım benim ya. Abi geliyor, tren.
1: Affet.
0: Aa, çok iyi be. Stüdyo.
1: Kayıt.
0: Okul.
1: Okul. Müzik.
0: Hiç kimse bu kadar hızlı cevap vermedi yalnız, fark ettin mi? Gurbet.
1: Gurbet. Özdemir Erdoğan.
0: Özdemir Erdoğan.
1: Çok severim.
0: Vay. Sahne.
1: Sahne, yaşam enerjisi.
0: Tito.
1: Tito.
0: Ha?
1: Tito.
0: Tito.
1: Mereşal.
0: Ay. Atatürk.
1: Atatürk. Hayranlık.
0: Ay, çok iyi. Avrupa Yakası.
1: Avrupa Yakası. Ben misafir oyunculuk yapmıştım Avrupa Yakası'nda. Çok da komik bir sahnedi. Yani Avrupa Yakası Gülse Birsel'in dehasıdır yani.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Ben toparlayamadım.
1: Yaratıcılığına hayran oldum bir zat. Yani harika bir kalem, harika bir mizah anlayışı. Ben oyunculuğunu da çok severim ve gülerim yani.
0: Çok iyi. Abi çok teşekkür ediyorum. İyi
1: ben
0: ki varsın.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Okan.
0: Gerçekten bizi kırmadın, buraya geldin. O kadar mutlu ettin ki, çok güzel bir insansın. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Teşekkür ederim onore ettiğin için beni de. Sağ olasın, çok güzel oldu.
0: Sağ ol, var ol. Sohbet o kadar güzel ki burada bitiriyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler, size de çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Motorine ÖTV düzenlemesi geldi. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için Eşel Mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut Eşel Mobil sistemi uygulamasında ise değişiklik yapılmadı. Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı %25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek. Eşel Mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek. Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyat davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı. TÜİK, Temmuz ayına dair konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu az önce gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %26'dan %28'e revize etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 16'da yapılacak. Görüşmede meclise kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Egemen Filistin devletinin varlığının baltalanmakta olduğunu ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına seslendi.
2: Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesine beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı. Dış gündemle devam edelim. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı ise 3494'e yükseldi. Depremde 496 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
3: Ekonomi.
1: Bültenin başında da belirtmiştik. Tekrardan belirtelim. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu az önce gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %26'dan %28'e revize etti. TÜİK, Temmuz ayına dair konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %17 gerileyerek 123.603 adet oldu. İlk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azalarak 42.529 oldu. İkinci el konut satışları ise %20,8 oranında azalarak 81.074 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %34,4, İkinci el konut satışlarının payı %65,6 olarak ortaya çıktı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.186 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.741, çeyrek altın 10.995, tam altın 43.822, atı altını ise 44.817 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Süper Kupa'da şampiyon Paris Saint-Germain, 51. UEFA Süper Kupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadele 2-1 PSG üstünlüğüyle sona erdi. PSG UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Tüpraslarında saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı takımda tek hedef 1-0 kazanılan ilk maçın ardından sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmek. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Sırp forvet Dušan Vlahović İstanbul'a geldi. Sırp golcünün sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Vlahović Juventus'ta 168 maça çıkarken 68'de gol attı. Sırp forvet milli formayla ise 40 maçta 16 gol kaydetti. Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferlerine bir yenisini ekledi. Sarı lacivertler Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Golcü oyuncuyu taşıyan özel uçak saat 22.45 sıralarında Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Öte yandan yüzlerce taraftarda Lukaku'yu karşılamak için havaalanına gelip tezahüratlarda destekle bulundu. Lukaku da taraftarın yanına gidip alkışlarla karşılık verdi.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toros'a mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. Başkent Ankara parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30. İzmir az bulutlu ve açık 38. Antalya parçalı bulutlu 40. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29. Gaziantep sıcak 39 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van parçalı bulutlu 29 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz öyle bir serzenişlik bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
5: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığında beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insan. Seyircimiz çok haklı.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Everybody.

0: haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
1: Dünya Haberi.
2: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO pasifiye sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek dedi. Putin, Japonya ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ithilaflı olunan Kuril Adaları'na ilk kez gitti. Pakistan hükümet kaynakları ABD ve İran'ın ateşkesi uzatmak için anlaştığını bildirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO pasifiye sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek dedi. Putin, Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını Varyak füze kruvazöründen takip etti. Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, ülkesinin kararlı duruşuna dair önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun Pasifik bölgesindeki gerilimi ve çatışma potansiyelini tırmandırdığını belirten Putin, Batı'nın Rus ticaret gemilerine el koyma girişimlerini korsanlık olarak niteleyerek bu tür eylemlere karşılık verileceğini vurguladı. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti. Rusya'nın doğu bölgelerindeki turuna devam eden Devlet Başkanı Putin, Japonya ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilaflı olunan Kuril Adaları'na ilk kez gitti. Putin'in tarihi ziyareti Yasni Balık Fabrikası'ndaki temaslarla başladı. Fabrikada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Putin, çalışanlarla fotoğraf çekildi. Daha sonra Salings bölge valisiyle bir araya gelerek bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı. Sırp askeri uzmandan uyarı var. Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısı ciddiye alınmalı. Sırp askeri uzman emekli general Mitar Kovac, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Kovac, Sputnik'e demecinde, Batı'nın Rusya'ya yönelik stratejisinin giderek daha açık askeri nitelik kazandığına dikkat çekti. Ülkenin deniz yolları ve ticareti açısından izole edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu Rusya'nın genel devlet gücünü zayıflatmayı amaçlıyor dedi. Rusya'nın ticaret gemilerini korumak için daha spesifik önlemlere başvurabileceğini dile getiren Kovac, Rusya dünyanın her yerinde kuvvetlerini ve sivil gemilerini korumak durumundadır. Batı bu yaklaşımda ısrar ederse Rusya'nın daha büyük gemi gruplarıyla refakat ve uzaktan savunma gibi önlemlere başvuracak ifadelerini kullandı. Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'ya Temmuz ayında esir takası için 3 liste sunduklarını açıkladı. Lantratova, Kiev yönetiminin Rusya'nın tekliflerini reddettiğini ve takas sürecinin ilerlemediğini savundu. Rus yetkili, Moskova'nın esirlerin ülkelerine dönmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat

varlık zararı yol açtığını savundu. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail'le savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. İran Merkez Bankası Başkanı Hemmati, İran'ın BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na yakında üye olacağını açıkladı. 2024'te BRICS'e katılan İran, yaptırımların sürdüğü dönemde grupla mali ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Tahran yönetimi ayrıca BRICS ülkeleri arasındaki ticareti ulusal para birimlerinin kullanılmasının arttırılmasını da destekliyor. Almanya'da hükümet istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletme kararı aldı. Hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hill Berlin'de yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun istihbarat servisi yasasının reformuna ilişkin yasa tasarısını kabul ettiğini bildirdi. Reform kapsamında özellikle siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin hareket edilebilmesinin hedeflendiği belirtildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük depremde bilanço artıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı depreme ilişkin son bilgileri açıkladı. Buna göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 265'e çıktı. 3494 kişi yaralandı. 496 kişi ise halen kayıp. Ayrıca depremin en hasar verdiği 5 kentte kırmızı alarmın da devam ettiği kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını bugüne kadar kaydedilen en ölümcül salgını geride bırakma yolunda ilerliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında 2026 salgınının mevcut hızında seyretmesi halinde en az 11 bin kişinin hayatını kaybettiği 2014-2016 salgınını geride bırakacağını açıkladı. Bu yıl 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şu ana kadar en az 4300 vaka tespit edildi. 2000'den fazla kişi ise yaşamını yitirdi. Bir başka salgınsa Bangladeş'te yaşanıyor. Bangladeş'te de Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 885'e yükseldi. Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası bildirilirken ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı da 139.125'e çıktı. Avustralya'da 16 yaş altı kullanıcılara ait 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Meta, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimin engellendiğini duyurdu. Şirketten Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi. Denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada bu sayının artmaya devam edeceği vurgulandı. Avrupa 27 yıl sonra güneş tutulmasına tanık oldu. 2026'nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Avrupa'nın bazı noktalarında güneş tamamen ayın arkasında kalırken daha geniş bir bölgede ise parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Önce İzlanda, Rusya, İspanya, Arnavutluk ve son olarak da Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Tutulmanın yarattığı en büyük heyecansa İspanya'daydı çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. Tam tutulma bazı bölgelerde 2 dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi. NASA tutulmayı canlı olarak yayınladı, tutulma Türkiye'dense izlenemedi.
Dünyanın haberini aktardık. Saat başında geliş

0: gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Metiner canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Ak Kiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't me.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve hava alan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9.641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9.641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz.
2: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
3: de çok açık yani.
2: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
3: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
2: Bakışı bu.
3: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
2: Evet.
3: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Mısır 14 yeni petrol ve gaz sahasını ihale edecek. Enerjisa Enerji ilk yarıda elektrik altyapı yatırımlarını %153 artırdı. Libya'nın Zaviye kentindeki petrol tesislerine üçüncü kez drone saldırısı düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. Mısır 11-12 Ağustos 2026'da petrol ve doğalgaz araması için 14 yeni sahada uluslararası ihale açtı. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından üretimi artırmak, yeni yatırımları çekmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla 11-12 Ağustos 2026'da petrol ve doğalgaz aramaları için 14 yeni sahada uluslararası ihale açtığını açıkladı. Bakan Kerim Bedevi, küresel ve yerel şirketlerle yaptığı toplantıda ihaleyi resmi olarak başlattı. İhalelerle yabancı yatırımları çekerek yerli üretimi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amaçlanıyor. Enerjisa Enerji ilk yarıda elektrik altyapı yatırımlarını %153 artırdı. Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım şebekesinin modernizasyonu, kapasitesinin artırılması, dijitalleşmesi ve artan elektrik talebine hazırlanması amacıyla gerçekleştirdiği yatırımları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %153 artırdı. Şirketin esas faaliyet geliri yılın ilk 6 ayında 38,8 milyar lira olarak gerçekleşirken bu gelirin yaklaşık %88'i dağıtım iş kolundan sağlandı. Esas faaliyetlerden elde edilen baz alınan net kar ise 6,4 milyar lira oldu. Libya'nın Zaviye kentindeki petrol tesislerine üçüncü kez drone saldırısı düzenlendi. Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde Zaviye Petrol Rafinerisi şirketine ait yağ harmanlama ve dolum tesisine uzaktan kumandalı kamikaze drone'la saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Drone'un tesisinin yakınına düştüğü kaydedilen açıklamada bu saldırıyla son iki günde üç kez Zaviye'deki petrol tesislerinin hedef alındığı vurgulandı. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim. Doğalgaz piyasasına baktığımızda spot doğalgaz piyasasında dün 1 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.209 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4.319.459 lira oldu. Bu tutar önceki gün 3.273.890 lira olarak açıklanmıştı. Spot piyasadaki elektrik fiyatlarına baktığımızda yarın için en yüksek 4000 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4000 lira olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerji listelerini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,85 dolardan işlem görüyor. Dün 90 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 88,98 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,1 azalarak 88,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 83 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
6: Enerjinin seyri.
7: Hiç ekonomi konuşmuyorsun. Her şey yolunda galiba.
8: Geleceğim. Yaşlanıyoruz diye anlattım ekonomiyi. Ruhen de TÜİK bir rakam açıkladı. Yaşlı nüfusun ne kadar arttığına dair. Şöyle gelip içimize baksalar diyorum. Oradaki yaşlanmayı bir görseler. O yıpranmayı bir görseler acaba.
9: TÜİK kesin orada da bir şeyler yapmıştır. Ben tam güvenemiyorum TÜİK'e.
8: Diyorsun.
9: Yani enflasyon rakamlarından sonra.
8: Ama zaten o rakamlar, yani nüfusun yaşlanıyor olması hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyen bir durum, biliyorsun. Çoğalın diyor, çocuk yapın diyor, nüfus yaşlanıyor. Şimdi TÜİK'in nüfusu yaşlı gösterilmesi.
9: Evet, onun işine yarayan bir şeydir. Ama şu, onu kullanarak işte yaşlanıyoruz, bunun önüne yani bir şey yapmak
8: sorunu
9: lazım.
8: Daha büyükmüş gibi gösterip diyorsun, tabii. Dikkat çekmek istedim. Hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim. Bu yaşlı, herhalde beynim de yaşlanmaya başladı.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
6: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yıl sonu enflasyon hedefi yükseldi. Türkiye ilk uzay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak. Okullarda şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisi işe alınacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. Merkez Bankası 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşme saat 16'da başlayacak. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütülürken toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacağını söyledi. 28. TÜBİTAK Gökyüzü gözlem etkinliğinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirtti. Kacır, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz dedi. Okullarda yeni dönem başlıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atılacak yeni adımın ayrıntılarını açıkladı. NTV'ye konuşan Çiftçi, okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisinin işe alınacağını bildirdi. Buna göre bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak. Bakan Çiftçi söz konusu başvuruların İşkur üzerinden yapılacağını açıkladı. 2 il ve 9 ilçede denize girmek yasaklandı. Meteorolojiden yapılan uyarılarda bugün Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahillerle Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, Tekirdağ'ın Saray, Şarköy ve Marmara Ereğlisi, Kırklareli'nin Vize, Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaeli ilçeleriyle Bartın ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.
0: Spor.
1: Süper Kupa'da şampiyon Paris Saint-Germain oldu. 51. UEFA Süper Kupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadele 2-1 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Paris Saint-Germain böylece UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı takımda tek hedef 1-0 kazanılan ilk maçın ardından sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmek. Fenerbahçe'nin Napoli'den transferi Lukaku İstanbul'a geldi. Dün akşam saatlerinde kalabalık bir taraftar grubunun karşıladığı yıldız oyuncu İstanbul'a ayak basar basmak tek hedefinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını erteleme talebini reddetti. Federasyon UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Olympic Lyon maçı nedeniyle Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yapacakları Gençler Birliği maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.129 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.730 lira, çeyrek altın 10.983, tam altın 43.758, ata altın ise 44.765 lira. Haberleri aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Okan Aslan'la gün ortası iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Söylesene biraz Amanda'yı bize ya. Valla. Onu yaparsın artık herhalde.
4: Herhalde.
3: Yeni şarkı değil. Yeni şarkı değil.
4: Söyleyelim.
3: Canlı canlı Aman Be ve Ayşen radyonuzda.

0: artık olmaz seninle, vazgeç benden.
1: Ay gidesin. Ay,
2: ben de çıkayım istersen.
0: Devam edeyim. Devam edeyim. Güzel şarkıydı ama.
2: Ya var ya, en güzel yerinde, tamam. Tam böyle en okay. güzel yerinde. Döneyim ben istersen.
0: Hayır.
2: Döneyim ben. Saklayayım istersen. Bana bakarak gülesin diye.
0: Devam ediyorum.
2: Tamam. Tamam.
0: Eyvahlar olsun.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bayıldım ya. Çok güzeldi. Allah'ını seversen. Böyle oraya kadar.
0: Okey.
2: Tam bitirelim.
0: İkinci
2: ama,
0: dönüş. Tamam.

0: Bravo ya, gerçekten. Ayşen konuğumuzdu, sağ olsun bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ay gülesin yeterim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Eyvahlar olsun.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 60

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan can kayıpları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
1: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşandı. 30 Temmuz 2026'da başlayan yoğun hareketlilik sırasında Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalışan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise bu sayının 60 bine yaklaştığı bildirildi.
2: İspanyol makamlarına göre olaylarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. İspanya sınır güvenliğini güçlendirirken bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer birer bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 48 bin kişinin ise 48 saat içinde Fas'a geri döndüğü bildirildi.
1: İspanyol ve Faslı yetkililer sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin ve insan kaçakçılığı ağlarının krizi büyüttüğünü savundu. Ancak Ceuta'daki olaylar göçmenlerin güvenli ve yasal yollarla korunması ve Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının nasıl uygulanacağı tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
2: Benzer tartışmalar özellikle Ege ve Akdeniz'deki geri itmeler nedeniyle uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları ve bazı uluslararası araştırmalar Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer dış sınırlarında da sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden geri gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya koyuyor. Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.
1: Frontex destekli Yunan unsurlarının sığınmacı botlarının motorlarını sökerek insanları açık denizde ölüme terk ettiğine dair görüntüler ise olayın vehametini gözler önüne seriyor. Uluslararası araştırmalarda ayrıca Yunan polisinin bazı göçmen kökenli kişileri, mültecileri darp ederek Türkiye sınırına geri itmek amacıyla maskeli paralı askerler olarak kullandığı öne sürüldü. Bunlar Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının korunmasına ilişkin tartışmaları daha da derinleştirdi.
2: Avrupa'nın göç politikalarının yol açtığı tartışmalar son yıllarda yaşanan ağır insanlık dramlarıyla da bağlantılı. 2015 yılında Suriye'deki savaştan kaçarken Türkiye'nin Bodrum kıyılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aylen Kurdi'nin fotoğrafı savaş ve göç nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve Avrupa'nın göç krizine yaklaşımına yönelik eleştirilerin sembollerinden biri haline geldi.
1: Haziran 2022'de İspanya'nın Melilla kentinde Fas sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin oluşturduğu grupta en az 23 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları kuruluşları olay sırasında hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bazı kuruluşlar daha yüksek can kaybı rakamları açıklarken resmi rakamlar daha düşük kaldı.
2: Haziran 2023'te ise Yunanistan'ın Filos açıklarında Adriana adlı balıkçı teknesinin batması Avrupa'daki en ağır göç trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknede en az 750 kişinin bulunduğu tahmin edilirken yalnızca 104 kişi kurtarılabildi.
1: Yüzlerce kişinin kayıp olduğu olayda Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi ve kurtarma operasyonunun zamanlaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bu olaylar Avrupa'nın göç yollarındaki can kayıplarını önlemek için daha etkili politikalar uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.
2: Avrupa ülkeleri göç yönetiminde sorumluluğu kendi topraklarının dışına taşıyan politikalara da giderek daha fazla yöneliyor. İngiltere'nin Bibi Stockholm gemisini sığınmacıların barınması amacıyla kullanması bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 2023'te Portland Limanı'na getirilen gemi, yaşam koşulları ve sığınmacıların uzun süre kapalı bir ortamda tutulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gemide bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle tartışmalar daha da büyüdü.
1: İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenlerin işlemlerini yürütmeye yönelik planı da Avrupa'nın göç yönetimini dışsallaştırma politikalarının önemli örneklerinden biri oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kasım 2023'te Akdeniz'de yakalanan göçmenleri Avrupa Birliği sınırları dışında tutmak amacıyla Arnavutluk'ta merkezler kurulması yönünde karar aldı. Ancak uygulamanın insan hakları ve Avrupa hukukuyla uyumu konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.
2: İngiltere'nin Ruanda planı da benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Muhafazakar hükümet döneminde başlatılan proje, düzensiz yollarla ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyordu. Plan, insan hakları ve hukuki güvence tartışmaları nedeniyle yoğun muhalefetle karşılaştı. İşçi Partisi hükümetinin Temmuz 2024'te iktidara gelmesinin ardından ise plan, büyük bir bütçe israfı olduğu gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.
1: Avrupa'nın göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik ise return hubs, yani geri gönderme merkezleri tartışması oldu. Avrupa Birliği Mart 2025'te sığınma talebi reddedilen kişilerin 3. ülkelere gönderilmesini öngören bu sistemi resmen gündeme getirdi.
2: 2026'da da Avrupa Birliği dışında bu merkezlerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki düzenlemelerde temel haklara saygı vurgusu yapılsa da sistemin pratikte nasıl işleyeceği ve 3. ülkelere gönderilen kişilerin hukuki güvencelerinin nasıl korunacağı tartışılmaya devam ediyor.
1: Bu nedenle yeni sistem Avrupa Birliği tarafından daha düzenli bir göç yönetimi arayışı olarak sunulurken, insan hakları kuruluşları ve bazı çevreler tarafından sığınma hakkının daha fazla sınırlandırılması riski taşıyan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
2: Göç baskısı Avrupa'nın serbest dolaşım sistemi üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin en önemli entegrasyon başarılarından biri olarak görülen Schengen sistemi, düzensiz göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden sınır kontrolleriyle karşı karşıya. Almanya, 2024'te tüm kara sınırlarında geçici kontroller başlattı. Fransa, Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde farklı dönemlerde çeşitli sınır kontrolleri uyguladı.
1: Gelişmeler Schengen sisteminin tamamen çöktüğü anlamına gelmese de Avrupa'nın dış sınırlarında yaşadığı sorunların iç sınırlarda da daha fazla kontrol uygulanmasına yol açtığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği dış sınırlarına duvarlar örerken kendi içinde de sınır kontrollerini yeniden artırıyor.
2: Avrupa Birliği'nin göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik, yıllardır tartışılan göç ve iltica paktının uygulanmaya başlaması oldu. Yeni sistem, dış sınırlarda iltica başvurularının daha da hızlı değerlendirilmesini, üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımını ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Ancak insan hakları kuruluşları, sınır prosedürlerinin hızlandırılmasının sığınma hakkına erişimi ve bireysel başvuruların etkili biçimde incelenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Göç ve iltica tartışmaları Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişiyle de doğrudan bağlantılı hale geldi. Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıklardan kaçan insanların oluşturduğu göç dalgası, Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
2: Almanya'da AfD, Fransa'da Ulusal Birlik gibi siyasi yapılar güç kazanırken, bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve neo-nazi gruplarında görünürlüğü arttı. Bu akımın bilinen isimlerinden İspanyol neo-nazi Isabel Peralta, Fas Büyükelçiliği önündeki ırkçı eylemleri ve nefret söylemleri nedeniyle Nisan 2025'te nefret suçu işlemekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Peralta, daha önce Almanya'da neo-nazi gruplarla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bu ülkeden ömür boyu giriş yasağı almış ve sınır dışı edilmişti.
1: Avrupa Birliği'nin göç politikasında 3. ülkelerle yaptığı anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği Türkiye Mutabakatı bu politikanın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Yunan adalarına yönelik düzensiz geçişlerin azaltılması ve geri dönüşlerin kabul edilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulundu.
2: Buna karşılık Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali destek sağlama ve bazı siyasi başlıklarda ilerleme sözü verdi. İnsan hakları kuruluşları ise Türkiye'nin Avrupa'nın göç yönetiminde bir tampon ülke haline getirildiğini ve mültecilerin siyasi pazarlıkların konusu yapılmaması gerektiğini savundu. Bu nedenle mutabakat, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu 3. ülkelere devretme eğiliminin en tartışmalı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Avrupa'nın göç politikalarına yönelik eleştiriler kıtanın sömürgecilik geçmişiyle de ilişkilendiriliyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerin Afrika ve Asya'daki eski sömürgeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri bugün de tartışmaların konusu. Özellikle Afrika'daki para sistemleri, doğal kaynakların işletilmesi ve ekonomik bağımlılık ilişkilerinin günümüzdeki göç hareketleri üzerinde etkili olduğu savunuluyor.
2: Avrupa'nın ekonomik refahıyla eski sömürgelerdeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık arasında tarihsel bir bağ bulunduğu yönündeki eleştiriler de bu tartışmanın önemli başlıkları arasında. Kaynakları sömürüldüğü için kendi ülkelerinde barınamayan ve sömürgecisinin kapısına dayanan insanlarsa sınırlarda tel örgüler, gaz bombaları ve ırkçı duvarlarla karşılanıyor.
1: İklim değişikliği de gelecekteki zorunlu göç hareketlerini artırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve geçim kaynaklarının kaybı özellikle kırılgan bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olabiliyor.
2: Ancak uluslararası hukukta iklim mültecisi olarak ayrı ve genel kabul görmüş bir mülteci statüsü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler raporları ise gelecekte milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini işaret ediyor. Avrupa'nın tarihsel olarak küresel ısınmaya ve karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin yaratacağı yeni göç dalgalarına karşı sınırlarını daha fazla korumaya yönelmesi de eleştirilerin konusu oluyor.
1: Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın göç politikaları ile ilgili temel soru değişmiyor. Avrupa Birliği insan hakları ve evrensel değerler konusundaki iddiasını kendi sınırlarına ulaşan göçmenler ve sığınmacılar için ne ölçüde uyguluyor? Akdeniz'deki can kayıpları, sınır duvarları, geri itmeler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönelik planlar bu sorunun Avrupa'nın en önemli siyasi ve insani sınavlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.
2: Avrupa Birliği bir yandan insan hakları, uluslararası hukuk ve evrensel değerleri savunduğunu vurgularken, diğer yandan göç ve iltica politikalarında sınırlarını daha fazla kapatıyor, geri dönüş süreçlerini hızlandırıyor ve sorumluluğu üçüncü ülkelere taşıyor.
1: Akdeniz'de yaşanan trajedilerden Ceuta'daki sınır krizine, Schengen içindeki yeni kontrollerden Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezleri planlarına kadar yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç politikasıyla değerleri arasındaki gerilimin giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.
2: Avrupa'nın önündeki temel sınavsa yalnızca sınırlarını korumak değil, bunu yaparken insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerini ne ölçüde koruyabileceği. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Okan Aslan'la gün ortası iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Motorine ÖTV düzenlemesi geldi. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için Eşel Mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut Eşel Mobil sistemi uygulamasında ise değişiklik yapılmadı. Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı %25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek. Eşel Mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek. Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyat davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Okan Aslan'la gün ortası iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO Pasifik'e sızıyor. Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Akom'dan İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Aydın'da dün çıkan orman yangınına ilişkin sevindirici bir haber var. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek dedi. Putin, Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını Varyak füze kruvazöründen takip etti. Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, ülkesinin kararlı duruşuna dair önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun Pasifik bölgesindeki gerilimi ve çatışma potansiyelini tırmandırdığını belirten Putin, Batı'nın Rus ticaret gemilerine el koyma girişimlerini korsanlık olarak niteleyerek bu tür eylemlere karşılık verileceğini vurguladı. Pakistan hükümeti ABD ve İran'ın ateşkesi uzatmak için anlaştığını bildirdi. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek haftada olacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Ve tekrar iç gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşme saat 16'da başlayacak. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Göbekli Tepe'nin kuzeyinde ilk kez kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe araştırmalarını yeni alanlara taşıdıklarını açıkladı. Ersoy, bu kapsamda gerçekleştirilen Geleceğe Miras projesiyle Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını bildirdi. Bakan Ersoy ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yollarının yakında ziyaretçileri erişimine açılacağını aktardı.
2: Hava durumu.
1: İl il hava durumunu aktarmadan önce Akom'dan İstanbul için gelen uyarıyı sizlerle paylaşalım. Akom İstanbul için hafta sonuna yönelik bir uyarı yönelik yağış uyarısında bulundu. Kentte yarın için yağış beklenmiyor, ancak cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği bildirdi. Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile birlikte sıcaklıkların yarından itibaren 25-28 derece aralığına da gerilemesi bekleniyor. Ve sevgili dinleyiciler, bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara'da bugün parçalı bulutlu bir hava var. Öğle saatleri itibariyle kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 32 derece. İstanbul parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. İzmir az bulutlu ve açık 38. Antalya parçalı bulutlu 40. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece, Gaziantep sıcak 39, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve Van parçalı bulutlu 29 derece.
2: Ekonomi.
1: Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. Banka 2027 sonu için %15, 2028 için ise %9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.101 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda altın fiyatlarına bakacağız. Altının yükselişi sürüyor. Gram altın 6.745 lira, çeyrek altın 11.000 lira bandında, tam altın 43.851, atı altını da 44.861 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Okan Aslan'la gün ortası iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: En düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi, reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlar

0: ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
0: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 5 üzeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
0: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
0: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
0: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
0: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
0: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
0: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
0: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: Okan Aslan'la gün ortası iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aliyan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti. Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 16'da yapılacak. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aliyan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Süleymancılar Cemaati lideri Aliyan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Egemen Filistin devletinin varlığının baltalanmakta olduğunu ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına seslendi.
2: Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3494'e yükseldi. Depremde 496 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
3: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2027 sonu için %15, 2028 için ise %9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2.991.536.760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor. Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2.502.027.661 lira olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıradaysa Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830.795.072 lira oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.097 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.744, çeyrek altın 11.005, tam altın 43.843, atı altını ise 44.855 liradan işlem görüyor. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Pençe kilitli artık Türkiye dağlık alanda kontrol altına aldığı coğrafyada teröristlerle mücadeleye odaklanırken Irak güvenlik güçlerinin de yavaş yavaş PKK terör örgütü militanlarına yönelik operasyonel süreci hızlandıracağı yönünde meslektaşlarımızın yazdığı bilgiler, aktardığı bilgiler vardı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi denince ilk akla gelen noktalardan bir tanesi de tabii ki Suriye sahasında. Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl yürüyecek? Tabii ki Suriye sahasında çok farklı bir denklem söz konusu. Türkiye'nin orada KCK PKK terör örgütünün Suriye ayağı olduğu örgütsel dokümanlarda da çok net bir şekilde yazılan PYD, YPG'nin varlığı ve Amerikan desteğiyle varlığı tabii ki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradan bir tehdit algılaması var.
5: Ceyhun Bozkurt Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm sınırlarda ve topraklarda Rusya'nın güvenliğini sağlanması gerektiğini belirtti. Güvencenin önemine dikkat çeken Putin, ana görevler bugün özel askeri harekat sırasında yerine getiriliyor ancak bizim görevimiz Rus devletinin güvenliğini tüm sınırlarında, tüm topraklarında sağlamaktır, dedi. Rusya lideri Putin, Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının yapıldığı Varyak isimli muhafız füze kuravezöründe bölgenin ordu ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yaptı. Pasifik filosunun sorumluluk alanında gerilimin arttığına dikkat çeken Putin, toplantıya katılan askeri yetkililerden görevlerin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli ek önlemlere dair öneriler sunulmasını istedi. Bölgedeki durumu zor olarak nitelendiren Putin, Yuzhno-Sakhalinsk ziyareti kapsamında dün Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını Varyak füze kravazöründen takip etmişti. Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, NATO'nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını ve bölgede yeni askeri politik bloklar oluşturulduğunu belirtti. Ne yazık ki bu bölgede çatışma potansiyelinin arttığını görüyoruz diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO buraya sızıyor, yeni askeri politik ittifaklar kuruluyor. Ülkemiz için doğrudan tehdit oluşturan yeni silah sistemleri bölgeye konuşlandırılıyor ve yenilerinin konuşlandırılması planlanıyor, demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunun zorlaştığını belirterek NATO'nun bölgeye yönelik faaliyetlerini eleştirdi. Putin, Rusya'nın güvenliğinin yalnızca Ukrayna'da değil, tüm sınırları ve topraklarında sağlanması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Binaların yıkılması hakkında yönetmelik değiştirildi. Yüksek ve çok yüksek yapılar için özel kurallar getirilirken patlayıcılı yıkımlarda uzman mühendis, sensör ve yüksek hızlı kamera şartları düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası ise kamu eliyle yapılacak bazı yıkımlarda şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılmasına itiraz etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri yürürlüğe girerken önemli bölümünün bir yıl sonra uygulanması öngörüldü. Yeni düzenlemeye göre bina yüksekliği 21 metre 50 santime veya yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetre aşan binalar, yüksek yapı, bina yüksekliği 51 metre 50 santimetreyi veya yapı yüksekliği 60 metre 50 santimetreyi aşanlarsa çok yüksek yapı sayılacak. Patlatmadan sorumlu mühendis olabilmek için inşaat, maden, çevre, jeoloji veya jeofizik mühendisliği mezunu olma ve bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan sertifika alma şartı getirildi. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda patlatmadan sorumlu mühendisle yıkım planını hazırlayan müellifin aynı anda şantiyede bulunması gerekecek. Yüksek yapıların yıkımında toz, titreşim ve gürültünün kontrolü için perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı gibi önlemler de uygulanacak. Yıkımlarda fenni mesuliyet esas olarak inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. 18 metre 50 santimetrenin altındaki yapılarda ise bazı riskli durumlar dışında fenni mesuliyet aranmayabilecek. 6306 sayılı kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen yıkımlarda ise müteahhit ve şantiye şefi bulundurma zorunluluğu olmayacak. Yıkım planı gereken işlerde fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilecek. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Uluat'a kendilerine görüş için gönderilen taslakta yayınlanan yönetmelik arasında farklılık bulunduğunu belirtti. Kamu kurum ve kuruluşu marifetiyle ifadesinin kapsamının belirsiz olduğunu söyleyen Uluat'a şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılmasının saha güvenliği ve işçi sağlığı açısından risk yaratabileceğini savundu. Uluat'a kamu kurumları tarafından yürütülen veya ihale edilen tüm yıkım işlerinde şantiye şefi zorunluluğunun yeniden getirilmesine ve düzenlemedeki belirsizliklerin giderilmesini istedi. Binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişti. Yüksek ve çok yüksek yapılarda patlatmanın yıkımları için yeni güvenlik şartları getirilirken, kamu eliyle yapılacak bazı yıkımlarda şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılması İnşaat Mühendisleri Odası'nın tepkisine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kestirmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 mm derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar, yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gülek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a geldi. Muğla Fethiye'de bir tur teknesine yangın çıktı. Almanya hükümeti istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yasa tasarısını kabul etti. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a geldi. Gürlek burada yaptığı açıklamada üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi faili meçhul olaylar ve şüpheli ölümlerin devlet açısından kapanmış dosyalar olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Adaletin önünde zamanın aşınabileceğini ancak hakikatin aşılmayacağını belirten Gürlek, kamu vicdanında iz bırakan dosyaların yeniden ele alınacağını ifade etti. Bakan Gürlek bu kapsamda şüpheleri gidereceklerini, delillerin izini süreceklerini ve olayların faillerini ortaya çıkararak sorumluları adalet önüne çıkaracaklarını söyledi. Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı. Fransa'da 9 itfaiye sendikasının çağrısıyla itfaiye erleri artan iş yükü ve yetersiz imkanlara tepki olarak bir günlük greve gitti. İtfaiyeciler personel sayısının artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve yaşadıkları tükenmişliğe karşı önlem alınmasını talep ediyor. İtfaiye erleri Ulusal Federasyonu Başkanı Jean-Paul Bozlan, iklim kaynaklı krizlerin artmasıyla hem vatandaşların hem de itfaiyecilerin koruma ihtiyacının arttığını söyledi. Almanya hükümeti istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yasa tasarısını kabul etti. Reformla özellikle siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor. Hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hill, Bakanlar Kurulu'nun istihbarat servisi yasasının reformuna ilişkin tasarıyı onayladığını açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında şimdiye kadar en az 4300 vaka tespit edildi. Salgında 2000'den fazla kişi hayatını kaybederken Dünya Sağlık Örgütü mevcut hızın sürmesi halinde bilançonun daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus salgının bu hızla devam etmesi halinde 2014-2016 dönemindeki en ölümcül Ebola salgınını geride bırakabileceğini söyledi.
2: Ekonomi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Ödemelerin 84 milyar 397 milyon lirası bitkisel, 19 milyar 216 milyon lirası hayvansal üretme, kalan kısmı ise kırsal kalkınma, tarımsal Ar-Ge ve su ürünlerine aktarıldı. Bu yıl için 167 milyar 600 milyon liralık tarımsal destek bütçesi ayrılırken söz konusu bütçenin yaklaşık %63'ü ilk 6 ayda kullanıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor. Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıradaysa Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.110 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 18 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.749, çeyrek altın 11.012, tam altın 43.872, ata altını ise 44.883 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeylerde ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün, Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zeka ile ilgili evrensel, global bazı adımlar atılsın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor yani. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'de bir bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar meslek grupları ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdiler el birliğiyle.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar efendim. Ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günü'nde sizlerle beraberiz. Radyo Sputnik'te bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalımızdan dedikten sonra bugün yapay zekayı çok enteresan bir isimle konuşacağız. Hepinizin aşina olduğu bir isimle konuşacağız. Hattımızda sevgili karikatürist, çizer, yazar, onun şeylerini söylemekten ben ucu ...buna kadar gelemiyorum. Yılmaz Aslan Türk var. Merhabalar.
5: Merhaba. Bana mı merhaba?
3: Evet. Kesinlikle abi size merhaba. Vallahi çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Yapay zekayı konuşmak için böyle güzel bir isimle bir araya gelmek her zaman çok kısmet olmuyor. Bir de böyle tabii eskilerden beri tanıdığım bir isimle bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor gerçekten de. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
5: Rica ederim.
3: Ya şimdi geçtiğimiz günlerde böyle sizin bütün sosyal medyaları da takip eden bir insan olarak orada enteresan bir şey gördüm. Birisi tutmuş şey yazmış. Ben yapay zekayla çizgi roman yaptım. Oh ne güzel oldum. Ben artık çizgi roman çizeri oldum falan deyip sevinen bir insan vardı orada. Ve onun altına üstüne yazdıklarınız benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten de üstünde konuşulması gereken. Neden bunları yapay zekada daha fazla konuşmuyoruz dedim. O yüzden sizi de çağırmak istedim. Sağ olun siz de kabul ettiniz. Biraz bu tarafından girelim istiyorum. Yani yapay zeka hikaye çizgi çizdirebilen herkes gerçekten de çizer oluyor mu?
5: Peşinden söyleyeyim olmuyor zaten. Okay. Çok şey söyledin, naif bir şekilde söylediniz. aslında bu emekli bir dış ilişkiler uzmanı ya da diplomat onun yaptığı emekli olduktan sonra böyle bir şey yapmış ve ilk çizgi romanım diyor. Bu çok korkunç çünkü devamı gelecek. yani ben sadece 15 sayfasını ancak tahammül edebildim. Hiçbir editoryal hizmet de yok. Yani senaryo yazmasını zaten yani hikaye anlatmasını bilen birisi değil. Üstüne üstlük o ChatGPT'ye yaptırdı. O çizimler çizim de değil. Bir şey bir ara formül. Ya bu aşırı özgüveni ben hayret ediyorum. Ben hala bir çekinerek ben çizgi roman çiziyorum da sesimi alçaltarak söylüyorum ama abi coşmuş ve peş peşe sürekli ve gazeteciler, senin de tanıdığın gazeteciler de buna destek veriyorlar. Bravo, takip edeceğim, yok çok şahane, çok bir şey. Ben 30 senedir çiziyorum, hiçbirinizden gök çıkmadı.
3: Ama biz hepimiz takip ediyoruz, işte böyle bir durumumuz var. Yani şimdi mesela dikkat edilmesi gereken, sizi dikkatle dinleyen insanların fark ettiği bir şey vardır. Öyle bir şey söylediniz ki, şimdi mesela senaryo yazmayı bilmiyor dediniz, devamlılık yok dediniz. Yani bir anda aslında çizgi romanda bizim fark etmeden dikkat ettiğimiz noktaları tak diye böyle bir kalemle sayıverdiniz. Yapay zeka evet bunları bilemiyor değil mi?
5: Hayır, bilmiyoruz zaten. Bak, ben Otis abiyi bu yapay zeka ilk çıktığında hikaye yazdırmaya çalıştım. Evet. Yazamıyoruz ki.
3: Evet. Evet.
5: Ya bildiğin geri zekalı, yani yapay geri zekalı ve bu yapay zeka meraklısı arkadaşlar, çevremdekiler, o daha gelişecek, o daha büyüyecek ve hala yapamıyor. Ya bir format var, bir şey var, onu yapıyor. Mesela güzel bir kız diyorsun, diyor, onu yapamam ben diyor.
3: Evet.
5: Güzel kız diye bir şey var, bu şey ki taciz değil, bir şey değil, yani güzel bir kızla tanışır.
3: Evet.
5: Ya onu ikna etmek, yapay zekayı ikna etmek, ona bir şey yaptırmaya çalışmaktansa oturup kötü de olsa kendi yazdığın ve kendi çizdiğin bir şey olması çok daha değerli. Ya bir de bu abi şimdi o kadar sayfa, kaç sayfaydı herhalde, bir 70 sayfa falan yaptırmış. Bayağı bir çevre kirliliğine neden olmuş, o kadar su harcatmış.
3: Yani özünde o da var. Yapay zeka.
5: Bir de bunu bastırsaydı kağıt gidecekti. Ormanlarımız, ağaçlarımız.
3: Şimdi tabii yangında da gidiyor ormanlarımız. Hiç gitmesin tabii de, yani dikkat edilmesi gereken şeyler orada var. Hani yapay zekayı bir araç olarak kullananlara ben mesela karşı değilim. Sizin de karşı olmadığınızı biliyorum. Yani işte bir şey çizdiniz ve bunun üstünde ufak tefek rötuşları herhalde ona yaptırmak kötü bir şey değil, değil mi?
5: Ben zaten yaklaşık 2007'den beri dijital olarak çiziyorum. Yani vektörel programda, evet, Otis abiyi çiziyorum. Yani kağıda, kaleme, yani işte mürekkebi fırçayı batırıp da edip de olmadı. Fırçayı mürekkebe batırıyorduk. Bak, bu kadar.
3: Çok geçmiş üstünden.
5: Dijital yapıyorum. Mesela Otis abinin arabasının oyuncağını buldum. Onu telefonla birkaç açıdan yaptım, fotoğrafını çekip onun üzerinden geçti mesela. Bu da bir yardımcı olarak kullandığım bir şey. Bir yapay zekaya girmiyor ama başka şeyleri kullanabiliyorum. Başka görselleri işime yarayacak şekilde kullanabiliyorum ve haftalık bir tempoda şeyi her seferinde aynı arabayı çizmek ya da bu kahramanın oturduğu sokağı çizmek delilik. Evet. Her hafta aynı şeyi niye çizeyim? Yani hazırı var. Çeşitli açılardan çizdim zaten onu. İşime yaradığında alıp kullanıyorum. İşte zoom yapıyorum, zoom out yapıyorum falan.
3: Evet.
5: Zaten Photoshop'ta da var. Photoshop'ta, evet, da bir sürü şey var. Cep telefonunda, yani yapay zeka epeydir hayatımıza girdi de farkında değildik.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada yani, mesela şöyle uygulamalar var abi. Mesela çizgi roman uygulaması var. Çizgi roman uygulaması nasıl? Bir karakter belirleyebiliyorsunuz mesela. Mekan belirleyebiliyorsunuz. Konuşma balonlarının şeklini, şemalini vesaire belirliyorsunuz. Ama dün sizinle konuşurken inanılmaz bir uyanış oldu bende. Hiç ona ben mesela dikkat etmemişim. Diyorsunuz ki kapının kolu biz aşağıdaydı, sonra yukarı gelmiş, sonra sola gitmiş filan. Şimdi mesela evet, filmde olsa belki bir ihtimal çözebiliriz ama şeyde çözemiyoruz. Ama diğer taraftan da onun mesela aşağı yukarı sağa sola oynaması beyninde bizim fark etmediğimiz bir rahatsızlık yaratıyor. O yüzden de diyoruz ki mesela sizin çizdikleriniz güzel, başkasının çizdiği o kadar güzel değil. Ne olduğunu tam isim koyamadan beğeniyoruz. Belki beyinde bir şeyler uyandırıyor, değil mi o?
5: O gözün terbiye olmamasından, yani o kadar az görselle muhatap oluyoruz ki.
3: Evet.
5: Yani hayatımızda öyle bir şey yok. Yani ta ben lisedeyken bile resim dersi kaldırılmıştı.
3: Maalesef.
5: Resim dersi boş geçen bir dersti. Sanat tarihi boş geçen bir dersti. Oturun matematik çalışın derdi. Abi o kadar herkes matematik çalıştı. Üçüncü köprüyü gene Japonlara, Koreliler yaptı.
3: Maalesef.
5: Yapamadık onu yani. Elbette finansal bir şeyler var. Esprisini yapıyorum da. Şey yok. Maruz kalmıyoruz. Güzel şey yok hayatımızda aslında. Yani mimari çok çirkin, sokaklarımız çok çirkin, arabalar bile mesela bir gri, siyah ve beyaz var.
3: Evet.
5: Renkli arabalar üretilmiyor.
3: Kalmadı.
5: Evet, şeyde de şimdi bunu çizen arkadaş ve başkaları da bunu, arkadaş amatör olmasına rağmen affedilir yanı var ama reklam ajansları dahi yapıyor. Yapay zekayı kullanarak görsel üretiyorlar. Ama bir bankanın reklamı vardı. Yani basın reklamı, benim de şey yaptığım, ne derler, hesabının oldu, bana mail geliyor orada. Bir otel lobisi, lokanta Abi çatal var ya masada, çatal, bıçak, kaşık, tabaklar falan var. Evet. Masanın bacağıyla sandalyenin bacağı aynı.
3: Süper.
5: Ondan sonra çatallar, iki tane çatal çıkmış ve bunu bile bak gör, şeyde reklam ajansında çalışan art direktörüydü, yok junior'ıydı, yok çok havalı İngilizce isimleri var ya bunlar.
3: Evet evet.
5: Bunların hiçbiri dikkat etmemiş. Mesela bu emekli diplomat arkadaşın hikayesinde havaalanında pasaportu uzatıyor. Pasaport bayağı A4 boyutunda.
3: Evet.
5: Kadın görevli hostes ya da işte banko görevlisi kadın sağ elini uzatmış ama sol el, sağ kolunu uzatmış, sol el çıkıyor oradan. Onu ne yapacağız?
3: Evet.
5: Bir sürü şey var. Öte yandan daha tehlikelisi benim aslında bu kitap fuarlarına gittiğimde imza günüyüz. Dolaşıyorum ve çocuk kitapları berbat. Tamamen yapay zekaya yaptırılıyor. Hikayeler de yapay zekaya yazdırılıyor. Ve çirkinliğe bir katkı daha katkıda bulunuyor. Ya şey vardı, bir adam var, sırtından bir kol daha çıkıyor. Yani yanlış değil. Hikayede öyle bir şey yoktu. Sırtından çıkıyor. Yazıları da yapay zekaya yaptırmışlar. Ü harfinin üzerinde böyle dalgalı bir şekil var. Yani İspanyolların
3: evet.
5: Ç'nin üzerinde, Ç'nin altında olur ya noktası, onda üstte. O kadar özensiz, o kadar savruk ve kontrolsüz bir şekilde gidiyor.
3: Ya şimdi ben şunu anlayamıyorum. Mesela yapay zeka geldiğinde işimizi kolaylaştıracak dedik biz. Ama evet, işimizi ona tamamen devretmeyeceğiz. Ya yani devredeceğiz demedik. Ya da yapay zeka ne yaparsa yapsın kabul edeceğiz demedik. Şimdi mesela bu söylediğiniz

0: ki, hayatında resim çizmemiş ki.
1: Abi sırtından yani, kol çıkmayı da mı hiç görmemiş yani?
0: Evet.
1: Hani bir şekilde.
0: Altı parmak çiziyor falan. Onları görmüyorlar. Çünkü şey vardı, ben çizmeye başladığımdan beri o zamana kadar çok süper espriler geliyor aklıma ama çizemiyorum.
1: Evet.
0: Ya da şahane hikayelerim var, ben söyleyeyim sence hikayeler dandik. Şimdi onların devri başladı, şey öcünü alıyorlar. Ah ben de çiziyorum diye böyle bir havaya girdiler ama harcadıkları zamana yazık yani. Bu abi bir tane sopayı çakıyla yontarak ona bir şekil verse daha faydalı olur ya. Daha çok zevk olur en azından. Yani
1: hani bu ego da tatmini olarak yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla ne satılıyor, ne okunuyor, ne bakılıyor böyle şeylere. Hani bu da yok yani.
0: Evet yani ya ben demiyorum ki ben gittim de ben işte Küba'nın fahri şeyi oldum. Ne de konsolosu oldum falan. Öyle bir şey demiyorum abi. Sen de çizgi romancı deme. Ya bu kadar Serpieri'si, Manara'sı, Daniel Torres'i falan o kadar şahane adamlar varken sen de ben de çiziyorum deme yahu.
1: Evet.
0: Ya haddini bil demek istiyorum artık ya. Ya ben o kadar böyle kendi sektörümde çalışan insanları, yapılan şeyleri çok eleştirir hale geldim. Huysuz ihtiyar gibi ve sevilmeyen adam oldum.
1: Ama işte o huysuz ihtiyar abi, bir şey söyleyeceğim, huysuz ihtiyar dediğimiz kişi aslında bilgi birikimini alttaki insanlara aktaran, alttaki insanları ısrar ettiğinde onlarla kafalarına vuran insandı. Bizim zamanımızda böyleydi, gazetelerde bu insanlar vardı hakikaten ama işe yararlardı, bir işlevleri vardı.
0: Ama şimdi yeni nesilde şöyle görünüyor, Dacia'da canı sıkılıyor, ona sallıyor, buna sallıyor, başka hiçbir şey yok. O kadar çok işim var ki. Ya bir sizinle ilgili çok işim var. İki bu işte Dacia'da hepinizin hayalini yaşıyorum. Havamı atayım biraz.
1: Lütfen.
0: Taş evim ve bahçem var. O ağaçların bakımı, çimi vazgeçtim artık çünkü yeşersin diye çok su gidiyor. Yani çok fazla gereksiz şeyle de uğraşıyorum. Zevk aldığım şeyler de var. Dolayısıyla ben o sosyal medyayla yatıp kalkmıyorum. Bir sabah bakıyorum, bir de akşam yatarken. O kadar çok içli dışlı değilim ama İstanbul'dan öyle görünüyor. Datça'da canı sıkılan ihtiyar.
1: Yok ya, öyle o gören, görmek isteyen öyle görsün. Peki şunu soracağım, yani son olarak da çok da vaktinizi almak da istemiyorum açıkçası. Şimdi mesela yapay zeka bir şeyleri çok güzel yapsa, ne bileyim hikaye akışını ayarlasa, bir şeyler yapsa, işte çok güzel ve devamlı sürekli olan bir çizgi roman çıkarsa ortaya, buna yine de tepki koyar mısınız? Ya bunu insanlar yapmadı, ya bu yapay zeka yaptı der misiniz?
0: Ya ben öyle bir şey yapmam. Ya hoşuma gider, korkarım. Bir de insanlar az önce dedik ya, gözleri terbiye edilmemiş ama bir yandan da fark etmeden bir şeyi yadırgıyor.
1: Evet.
0: O kusursuzluğu yadırgıyor.
1: Evet.
0: Mesela İstanbul Beyoğlu Belediyesi otobüs duraklarını kenarlarına böyle ferforje desenler yaptırdı ama
1: evet.
0: CNC ile metali keserek.
1: Evet.
0: Hiç kimse gelip geçerken bakmıyor. Hiç kimse onun fotoğrafını çekmiyor mesela ama diğer o ferforje demir kapılar var.
1: Evet.
0: Orada da mesela Oğuz'ta da iki tarafı böyle simetrik olması için çok uğraşmış. Olmamış. Ama o olmamışlığı seviyoruz. O şeyi elinin titremesini, o işte teli damlamış demire falan, o silsileyi hayal edip onu o yüzden seviyoruz, sahip çıkıyoruz.
1: Yani aradığımız işte, kusursuzluk değil aslında.
0: Kusursuzluğa gidiyoruz ama çok fazlasından da rahatsız oluyoruz. Mesela Japon seramikçiler var, seramik sanatçıları diyelim. Mükemmel porselen şey yapıyor, kap yapıyor. Sonra bir tarafını eziyor, bir tarafını şey yapıyor. Ya da pırıl pırıl sır kaplamışken üzerine yapraklar döküyor, toprak atıyor, onu bozuyor.
1: Evet. Yani Bunu şöyle hep düşünüyorum ben. Şimdi mesela şarkılarla ben bunu denedim. İşte yapay zeka ile yapılmış bir şarkıyı birine dinlettiğim zaman, aa diyor, çok güzel olmuş bu şarkı, neymiş, ben bunu hep dinleyeyim diyor. Diyorum ki yapay zeka yaptık, aa o zaman kötü diyor. Şimdi böyle insanlar da var etrafta. Siz de yapay zeka ile şarkılar yapıyorsunuz. Size de gelmiştir belki bunlar.
0: Evet geldi. Çoğunu şey oldu. Söyledikten sonra küstüler falan.
1: Eyvah.
0: Ama ben o Suno'yla çok çalıştığım için o kulağım ayırt ediyor. Yapay zeka sesi, yapay zeka müziği mi yoksa akustik mi? Bir insan tarafından.

0: Tabii,
1: yapıyor.
0: tabii.
1: Onu kulağın fark ediyor. Çoğu insanın işine gelecek tabii. Tabelacılar çok zarar edecek. İşte küçük merdiven altı ajanslar, bunlar para kazanamayacak. Çünkü menüyü orada bastırıp dağıtabilecek. Tabelayı
0: Evet.
1: yaptırıyorlar. Gazete, ya bir örnek vereyim. Datça'da kendini gazeteciyim diye satan bir abi var.
0: Evet.
1: Görselleri şeye yaptırıyor. ChatGPT'ye.
0: Eyvah eyvah.
1: Onun üzerindeki yazıları o. Yazıyı da ona yazdırıyor. Ve yazdığını da okumuyor.
0: Eyvah eyvah. Eyvah eyvah.
1: Çünkü ya bir insan tek başına o kadar çok haber yapamaz.
0: Teknik olarak imkansız.
1: Yani 7-8 saniye o görselleri en az böyle 1000 vuruş falan yapıyor.
0: Evet. Evet.
1: Ya bu bir sahtekarlık. Yani bu işin sahtekarı da çıkacak. Şeyi de çıkacak. Yani buna bir süre sonra bu karambolü açtıktan sonra netleşecek. Yapay zeka birilerinin işini alacak ama çok da öngörüldüğü gibi çok insan işsiz kalmayacak. Mesela ben gazete dergilerde çalışırken
0: evet.
1: Bir gecede bu montajcılar, pikajcılar vardı belki bilirsin.
0: Evet hani, tabii ki.
1: Bir gecede PDF çıktı ve bundan işsiz kaldı.
0: Değil mi?
1: PDF çıktı. Abi gittiler. Ve çok burnundan kaldırmaz abilerdi bunlar. Altın künyeleri, altın saatleri falan vardı. Sonra birden işsiz kaldılar. Anadolu'ya oradaki taşra gazetelerinde falan çalıştılar bir süre sonra. PDF oraya da gidince onlar şey yaptı. Bazı işleri şey yapacak, yok edecek ama şu anki hali seyirlik.
0: Vallahi o ayrı bir mizah konusu oldu aslında ama dediğim gibi insanların bakış açıları da ayrı bir mizah konusu. Yılmaz Aslantürk, gerçekten çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Yani o Otis abi havasını tekrar yaşadık, arkadaşlarımız da böyle aa Otis abi falan dediler, bir şey yaptılar. Bir de Hüseyin Usta'ya böyle yapışıyor sanırım, değil mi, bir süre sonra. Çok teşekkür ediyorum ama böyle ileride bir şeyler olursa görürseniz yine karşılıklı olarak bir araya gelelim ve bunları konuşalım.
1: Evet, sen de Datça'ya gel böyle.
0: Seve seve. O en çok yapmak istediğim şey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler Datça'ya da. Evet efendim, Yılmaz Aslantürk'le konuştuk. Otis abiden kendisini hatırlarsınız. Şimdi böyle minik bir müzik arasına doğru gidelim isterseniz. Güzel bir yapay zeka şarkısı dinleyelim. Araya özellikle aldım onu. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Vallahi dediğim gibi yapay zekayı burada örnekleriyle hep anlatıyoruz. Ben Serhat Ayan, sizlere o acayip şarkı, hepimizin böyle hayatının bir döneminden geçmiş, belli yaştakilerin tabii hayatının bir döneminden geçmiş, Deli Mavi'yi yapay zekayla orkestral bir düzene soktum. Böyle bir hani nasıl oluyor, nasıl dönüşüyor gösterme amacıyla sizlerle paylaştım efendim. Görebildiğim kadarıyla gelen mesajlardan da anlıyorum ki herkes pek beğenmiş şarkının bu halini. Efendim, o zaman haberlere doğru yelken açalım programımızın ikinci yarısında. Evet, yani şöyle haberler var mesela. Yapay zekanın iklim faturası sandığımızdan çok daha büyük olabilir diyor haber. Haberin detayına gidelim hemen. Yapay zekanın çevre üzerindeki etkisini konuşurken şimdiye kadar elektrik tüketimine, işte dev veri merkezlerine, onları soğutmak için kullanılan suya vesaire baktık. Tamam, güzel. Yeni araştırmada asıl büyük hesabı yanlış yerde arıyor olabileceğimiz söyleniyor. Diyorlar ki yapay zeka yalnızca fosil yakıt tüketmiyor. Petrol ve gaz şirketlerinin daha fazla fosil yakıtı daha hızlı ve daha ucuza çıkarmasına da yardım ediyor. Ve bunun iklim faturası veri merkezlerinin kendisinden kat ve kat büyük olabilir diyor. Enteresan değil mi? Şimdi bir yapay zeka modeline mesela soru sorduğunuzda arka tarafta binlerce işlemcinin elektrik tükettiğini biliyoruz. Tamam, bunu hep her hafta söylüyorum size. Amazon, Microsoft, Google, Meta filan böyle devasa veri merkezi yatırımları yapıyor. Evet. NPJ, Climate Action diye bir dergi var. Bu dergiden çıkarttım bunu. Enteresan bir yere götürüyor. Diyor ki yapay zekanın iklim üzerindeki en büyük etkisi onu çalıştırmak için harcadığımız enerji olmayabilir. Asıl mesele yapay zekayı ne yapmak için kullandığımız olabilir diyor. Petrol şirketleri yapay zekayı yalnızca muhasebe, e-posta ve ofis otomasyonu için kullanmıyor. Yapay zeka sistemleri yeni petrol ve gaz rezervlerinin bulunmasından sondaj yapılacak noktaların belirlenmesine, kuyuların daha verimli işletmelerinden mevcut sahalardan daha fazla üretim yapılmasına kadar petrol endüstrisinin doğrudan üretim süreçlerine giriyor diyor. Şimdi burada aslında eleştirilen şey şu: ya bu yapay zeka daha çok petrol çıkartıyor, dünyamız daha çok kirlenecek. Teknik olarak doğru ama biz daha da hızlı çıkarsak, daha da yavaş çıkarsak, daha pahalıya da çıkarsak, daha ucuza da çıkarsak o yakıt çıkacak oradan. O yakıt çıkacak, yani dünyanın buna yani şu anda fosil yakıttan kurtuluş yok. Hala kömür madenleri var ya. Türkiye'de o verimsiz kömür madenleri bile hala var yani. Ve olmaya devam edecekler muhtemelen. Petrolü biz ne dersek diyelim. Mesela bu yapay zeka hikayeleri çıkar çıkmaz Trump şey dedi. Ya dedi, bırakın öyle doğal şey, enerji kaynakları yenilebilir falan. Ne varsa çıkarın dedi. Biz dedi Çin'i geçeceğiz dedi. Dedi bunları, kendi ağzından söyledi. Ya dolayısıyla haber bize işte bunları bak daha çok çıkarttırıyorlar, görüyor musun diyor ama. Yani öyle ya da böyle o doğalgaz çıkacak. Öyle ya da böyle o petrol çıkacak o sahalardan ve biz buna daha çok para mı vereceğiz, daha az para mı vereceğiz gibi bir bakış açısı var. Keşke dünyamız işte ne bileyim yenilebilir enerji kaynaklarıyla böyle güllük gülistanlık yaşayabilse. Keşke biz günde 6 saat güneş enerjisi toplayıp onu 3 gün boyunca kullanabilsek ama henüz oralarda değiliz. İnşallah geleceğiz oralara da. Bakalım, bekliyoruz efendim. Efendim Google. Şimdi bir Google haberine gidelim. Her hafta Google haberi vermezsek olmuyor biliyorsunuz. Google'ın yapay zeka destekli arama sistemi kullanıcıların sorusuna artık yalnızca bağlantıları sunmuyor. Bunu her hafta söylüyorum size. Özellikle üstüne basarak söylüyorum. O bağlantıları okuyup içinden cevabı çıkarıyor ve onu bize cevap olarak veriyor. Yani kullanıcı için son derece rahatlık bu. Tamam, çok güzel. Haber siteleri açısından varoluşsal bir soruna dönüşmeye başladı. Bunu hep söylüyorum size. Yani o haberi orada araştırıp o cevabı size hazırlayan şey haber sitesi. Ve onlar da bakkala gidince ya ben haber sitesinden geliyorum. Ha öyle mi, al bu kaşarı deyip vermiyorlar. Onlar da parayla alıyor her şeyi. Fransa'da yaklaşık 300 gazeteyi temsil eden yayıncılar Google'ı rekabet kuruluna şikayet etmiş efendim. İddiaları çok basit. Biz haberi üretiyoruz, Google okuyor, özetliyor, okurun bize gelmesine gerek bırakmayacak şekilde bunu ona veriyor diyorlar. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Yanlış mı? Sonuna kadar yanlış. Burada dursun bu. Türkiye'ye gelelim. Google Türkiye'de asla Türk gazetelerin haberlerini okuyup onların içinden özet çıkartıp bunu bize vermiyor. Dersem inanır mısınız? İnanmazsınız efendim, çünkü böyle bir şey yok.
Aynı şeyi Türkiye'de de yapıyor. Peki Türkiye'de hangi gazeteciler, hangi gazete sivil toplum kuruluşları, hangi biri bir araya gelip de bizim rekabet kuruluna gidip de ya bu Google bizim haberlerimizi çalıyor arkadaş dedi. Fransa'da 300 tane gazeteyi temsil eden insanlar bir araya geldiler, bunu yaptılar. Mesela Türkiye'de bunu yapabilecek 3 tane gazete çıkartabilir misiniz? Aksine onlar hala Google'ı öven, Google'ı böyle göklere çıkaran filan haberler yapmakla meşguller. Google'ın basın toplantılarına gidip "Aa, gördün mü Google benim adımı söyledi" filan demekle meşguller. Paranızı çalıyor beyler bayanlar. Google şu anda fiilen sizin haberinizi çalıyor, dolayısıyla paranızı çalıyor. Google size her ay belli bir para veriyor, evet, ama o parayı sizi fakirleştirmek için veriyor. Şu anda sizin paranızı, emeğinizi, fikrinizi çalıyor. Ve siz Türkiye'de ona buna atar yapıyorsunuz, biliyoruz. Hani bana da çok atar yaptılar zamanında. Yapsınlar, buyursunlar. Atar yaparken acaba gazeteci haklarını da savunuyorlar mı? O sivil toplum kuruluşları bir araya gelip mesela ya bu Google bizim haberlerimizi çaldı, ne yapacağız şimdi diyorlar mı? Türkiye'de bu tartışılmıyor. Türkiye'de bu konuda konuşan, toplasanız 5 kişi çıkartamayız. Türkiye'de bunun farkında olan 10 kişi çıkartamayız zaten. Ya Google sizin haberlerinizi çalıyor, emeğinizi çalıyor ve orta ve uzun vadedeki paranızı çalıyor. Nokta. Fransa'da bunu yaptılar. Türkiye'de bunu yapmıyorlar. Umarım Türkiye'de de bunu yapacak insanlar buluruz bir yerden. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi AGI diye bir şey var, her hafta bundan size bahsediyorum. AGI neydi? Artificial General Intelligence, yani genel yapay zeka. Genel yapay zeka dediğimizde ne anlayacağız? Öyle ondan bundan genel bir şeyler konuşan yapay zeka, ama hayır, tam tersi. İnsan gibi düşünen, insan gibi akıl fikir muhakemesi olan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yani insan zekasına, insan muhakemesine çok yaklaşan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Ve bu geldiği zaman dünya bambaşka bir yer olacak diyor herkes. Hatta böyle OpenAI'ın kurucusu işte çıkıp ara ara şey diyor. Biz geldik ya, biz oradayız filan diyor. Atar yapıyor o da. Hayır, orada değiller. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yapay zekayı bir hani bir direksiyondaki bir kişi olarak düşünecek olursak, hep beraber aynı gemide ya da aynı arabada gittiğimizi düşünecek olursak, biz bir yere doğru gidiyoruz ve direksiyonda yapay zeka var. Otomobildeyiz diyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Rotayı biz seçmemişiz. Direksiyonda birkaç teknoloji şirketinin sahibi var. Meta'nınki, Google'ınki, OpenAI'ınki, Anthropic'inki filan. Ara ara arkalarını dönüyorlar bize, diyorlar ki ya biz inanılmaz bir yere gidiyoruz ha, çok acayip bir yere gidiyoruz. Hastalıklar çözülecek burada, bilimsel keşifler hızlanacak, kıtlık gerileyecek, insanların bugün hayal edemeyeceği kadar güçlü bir yere geleceğiz filan. Ara ara arkalarını dönüp bunu bize söylüyorlar. Biz de aa öyle mi ya, tamam diyoruz. Arka koltuktayız çünkü, ne gaza basıyoruz, ne el frenine ulaşıyoruz, ne direksiyondan bir alakamız var, ne sağa dönelim sola dönelim deyince o arabayı kullanan zengin teknopatlar bizi dinliyor. Hey, yani onlar kafalarına göre gidiyorlar, ara ara dönüp biz abi süper ha, acayip bir yere gidiyoruz, bak süper bir yere gidiyoruz filan diyorlar yani. Neyse, ve otomobil sürekli hızlanıyor bu arada. Sürekli hızlanıyor. Şimdi biz giderken yolda, etrafımızda yol dar bir yol gibi düşünün. Etrafımızdaki yolun sol tarafı mesela uçurum. Sağ tarafı ormanlık alan. Hani girdiğimizde ağaçlar bizi paramparça eder. Sola gitsek uçurumdan aşağı düşeriz, paramparça oluruz gibi bir durum var. Ve dediğim gibi araba sürekli daha da hızlanıyor. Şimdi Financial Times'da bir yazar demiş ki yani... Meseleyi tam olarak şu demiş, yapay zeka yani genel yapay zeka artık yalnızca mühendislerin teknik hedefi olarak değil, insanlığın geleceğini değiştirecek kaçınılmaz bir sonraki aşama gibi anlatılmaya başlandı. Şimdi bu tartışmanın fantastik bilim kurgu olmaktan çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de bunu söyleyen insanların kim olduğu. Şimdi mesela Google DeepMind'in kurucusu Demis Hassabis. Geçtiğimiz günlerde şirket yönetimindeki günlük görevlerinden çekilip DeepMind'in başına geçti. Çalışanlarına mesaj göndermiş. Diyor ki işte artık onun o AGI'ın, genel yapay zekanın çok yakında olduğunu söylüyor. İşte bunu da Google'da kendi kurumsal sitesinde yayınladı.
Şimdi Google DeepMind'ın genel yapay zekayı insan beyninin gerçekleştirebildiği bilişsel yeteneklerin tamamını gösterebilen bir sistem olarak ele aldığını söylüyor. Şirket doğru yönetilmesi halinde böyle bir teknolojinin bilimsel keşiften sağlığa kadar olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. İşte fakat konu burada bayağı bir tuhaflaşıyor. Neden? Çünkü genel yapay zeka henüz yok ortada. Ne olduğu konusunda üzerinde uzlaşılmış bir şey de yok. Yani hani şu olunca genel yapay zeka, bak bunu böyle söylesin, böyle cevap versin, o zaman tamam genel yapay zeka falan, böyle bir şey de yok. Yok. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeye yaklaştığımızı söylüyoruz biz. Yani muhtemelen birisi oraya yaklaşınca daha fazla para harcamak istemeyecek, şey diyecek. Tamam geldik ya, burası işte genel yapay zeka. Abi hani sen insan zeka, yok yok bu burası işte tamam diyecek, kapatacak konuyu yani. Tartışma şu anda insana yardım edecek mi seviyesini geçti. Yani insanlığın hedefi yalnızca kendisinden daha akıllı bir makine yaratmak olmayabilir, hatta olmamalı. İnsanların geleceğin yönünü belirlemeyi gönüllü olarak teslim edeceği kadar yetenekli ve ahlaki açıdan insan sonrası bir yapay zeka yapılabilir mi sorusunun cevabı hiçbir zaman net değil. Yani bir yapay zeka gelecek, bizim iyiliğimizi düşünecek, bizden de bunu daha iyi yapacak, bizi de alacak götürecek dediğiniz zaman siz her şeyinizi o yapay zekaya verebilir misiniz? Ya Allah aşkına biz bunu insanlara vermiyoruz. İnsanlara diyoruz ki beni yönet ama 5 sene yönet. 5 sene sonra gidersin arkadaş diyoruz, eğer gönderebiliyorsak. Amerika'da mesela 4 sene filan. Başkan diyorlar ki 3 kere seçilemez, 2 kere seçilir filan. Yani insanları bile biz böyle 40 kere 50 kere deneyerek yapıyoruz. Alıp oraya sonsuza dek başımıza gelecek bir makineyi böyle bu kadar rahatlıkla getirebilir miyiz ya? Getirmeli miyiz? Yani şu anda tartıştığımız şey işimizi elimizden alacak, onu bunu yapacak değil. Ya bizi yönetmeye başlarsa gerçekten biz buna hazır mıyız sorusu. İşte yani genel yapay zeka AGI dünyanın en pahalı pazarlama kelimesi haline geldi. Çünkü herkes üstüne deri deri paralar harcıyor. Trilyon dolarlar harcıyor. Yani bunun hem geliştirilmesi var, hem geliştirilmesi için kurulması gereken veri merkezleri var, onlar var, bunlar var. Hepsini bir araya getirdiğimizde ortaya acayip pahalı bir şey çıkıyor. Daha tanımı yok ortada. Tekraren söylüyorum, bakın genel yapay zeka şudur diye tanımı yok buna. Ya yani mesela elimde bir kalem var benim. Kalemin tanımı nedir? Vardır değil mi? Bir tüp gibi bir şey. İçinde mürekkep var eser miktarda, bir ucu var. Kağıda sürünce yazı yazıyor falan. Şimdi bu kalem üretildi ya da üretilmedi diye bir şey polemik olabilir mi? Hayır. Kağıda sürünce yazı çıkıyorsa, mürekkep çıkıyorsa ve dağılmıyorsa, evet o kalem hazırdır deriz. Ama yapay zekada böyle bir tanım yok. Tüp mü olacak, şekil küp mü olacak, mürekkep mi olacak içinde, ne olacak filan, bunların daha tanımı olmayan bir yerde biz yapay zeka üretildi, genel yapay zeka üretildi ya da üretilmedi polemikleri yaşıyoruz efendim. Geçelim bakalım. Şimdi daha çok komik bir haber var. Şimdi spor salonu sırasından siber saldırılara kadar yapay zekayı incelemişler. Yapay zeka ajanları hayır cevabını kabul etmiyormuş. Gerçekten de hayır öğretilmiyor onlara çünkü. Yani bunu böyle yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Olsun ben yapayım. Hayırı ben kabul etmiyorum diyerek gidiyorlar. Şimdi bir adam yapay zeka asistanından spor salonundaki derse yer ayırtmasını istemiş. Birkaç dakika sonra yapay zeka sistemdeki güvenlik açığını bulmuş. İzin verilen tarihlerden çok daha ilerisinde rezervasyon yapmış ve sahibini bekleme listesinde öne geçirmek için başka bir müşterinin kaydını silmiş. İnsan ona sistemi hackle dememiş ki. Ya adam şey demiyor. Şimdi diyor ki git bana oradan randevu al. Yapay zeka diyor tamam ben görevim şu. Gidip ona randevu almak spor salonundan. Gidiyor, randevular dolu. Ne yapacak? Tamam o zaman gelecek, diyecek ki abi randevu yokmuş, kusura bakma. Başka bir zaman diyorsan başka bir zaman alayım. Hayır, yapay zeka orada doluyu kabul etmiyor. Gidiyor sistemi hackliyor. Oradan birisinin adını siliyor. O adını sildiği yere kendi sahibinin adını yazıyor. Şimdi bunu bir tane yapay zeka yapıyor. Bütün yapay zekalar kendi aralarında kavga edip herkes kendi sahibinin ismini oraya yazdırmaya çalışırsa ne olacak abi? Ne olacak? Oturup bunu düşünelim. Ama işte yapay zekayı yanlış kodlamak olayı tam olarak bu. Bize bunu anlatıyor. Bu tam hatanın her kelimesinin hakkını veren bir hata yani. Çünkü siz demişsiniz ki git bana randevu al nokta. İşte hayırlı cevap kabul etmiyorum.
O da gidiyor, tamam diyor, oradan giriyor, buradan çıkıyor, hackliyor, milleti oradan atıyor, bilmem ne yapıyor filan ve size randevu oluyor. Olacak iş mi ya? Gerçekten dünya bakın çok yanlış bir yere gidiyor ama yanlış gittiği yerin müsebbibi yapay zeka değil. Gerçekten de yapay zeka değil. Onu yanlış kodlayan, çok affedersiniz ama eşekler yani. Çünkü onlar yüzünden yapay zeka yanlış bir yere gidiyor. Yapay zekanın yapacağı, yapamayacağı, ne yapması gerektiğini filan siz doğru dürüst ortaya koymazsanız yapay zeka alıyor başını gidiyor işte. Yani kötü olan makine değil, aptal olan biziz. Sorun burada efendim. Yani bunu defaatle söylüyorum, kafalarımıza bunu çakalım. Şimdi bir müzik arasına gitmeden önce son bir haber daha vereyim ben size. Yapay zeka gençlerin işlerini ellerinden alırsa, ki şu anda yaptığı bazı şeyler bunu gösteriyor bize, gençlerin öfkesi kime yönelecek? Şimdi gençler ne yapıyor? Aynı bizim yaptığımızı yapıyorlar diyor. Üniversite süper bir şey. Üniversiteye giriyor. Üniversiteyi bitiriyor. İyi bir işe giriyor. Deneyim kazanıyor. İşte sonra ev alacak. Hayatını kuracak. Evlenecek bilmem ne filan falan. Şimdi Batı dünyasının orta sınıfa sunduğu işte sözleşme bu. Abi git üniversiteye çalış, para kazan, ev al, evlen, barklan bilmem ne. Emekli ol sonra öl. Yani genel insan hayatı bakış açısını böyle özetleyebiliriz. Ama şimdi yapay zeka bu zinciri kırıyor. Nasıl kırıyor? İlk işi mesela Amerika'da genç üniversite mezunları işsiz bırakıyor. Neden? Çünkü onların yapacağı işleri zaten yapay zeka yapabiliyor. Abi gençlere bunu vereceğine ya yaptırırız burada yapay zekaya falan diyorlar. Ve şimdi onlar ilk başta işe giremiyorlar. Dolayısıyla işte yükselemiyorlar. Dolayısıyla daha fazla para kazanamıyorlar. Dolayısıyla ev sahibi, büyük mülk sahibi, işte ne bileyim evlilik, çoluk çocuk falan yapamıyorlar yani. E ondan sonra da geleceğimi teknoloji şirketleri çalacak demeye başlıyorlar. İşte bu noktadan sonra ne olacak? Soru bu. Şimdi bir hukuk bürosu örneği vermişler. Diyorlar ki eskiden genç bir hukukçu belgeleri tarar, dosyaları özetler, içtihat arar ve kıdemli avukat için ilk taslakları hazırlardı. Bir reklam ajansında mesela genç metin yazarı onlarca slogan denerdi. Danışmanlık şirketinden yeni mezun işte analist Excel tabloları hazırlar, araştırmalar yapar, sunumlarını oluştururdu filan falan. Şimdi bunlar mesleğin öğrenildiği ilk basamaklarmış zamanında. Özür dilerim. Şimdi şirketlerin karşısında cazip bir seçenek varmış. Bu işlerin bir bölümünü Claude yapıyormuş, ChatGPT yapıyormuş, Gemini yapıyormuş, yapay zekayı yaptırıyorlarmış. Peki tamam. O zaman gençler bunları nereden öğrenecek? Bu işleri yapmayı nasıl öğrenecekler? Soru bu. Çok basit bir soru değil mi? Yani biz aslında meslekleri kaldırmıyoruz. Mesleklere giden merdivenleri kaldırıyoruz. Diyoruz ki merdiveni yapay zeka yaptırırsak süper olur. E yapay zeka da kendine yapıyor işte. Dolayısıyla alttan insanlar yetişmiyorlar. Şimdi mesela bugün bir şirketin CEO'su olmak için adam 30 sene o işin orasında burasında gerisinde berisinde çalışıyor. Ve ondan sonra CEO oluyor çünkü oraların hepsini iyi öğrenmiş oluyor. Ve iyi öğrenmişler arasında yapılan bir elemede o ön plana çıkıyor. Şimdi siz o adamı 30 sene bu işlerde çalıştırmazsanız nasıl yarın şirketin CEO'su olacak? O zaman yapay zeka bu tepeyi de ele geçirecek. Dünyayı ele geçirme fırsatını böyle kullanacak. Ya bu anlamda gençler yapay zekaya bayılmıyorlarmış efendim. 18-29 yaş grubunda yapılan bir araştırmada %48'i yapay zekanın gelecekteki etkisine şüpheyle yaklaşıyormuş. 65 yaş üstündeki bu aynı soruya oran %35'miş. Yani yaşlananlar arasında yapay zekaya daha az korku var, gençlerde daha büyük korku var gibi. Yani işsizlik %10 olursa ne olur diyor. Keşke biz Türkiye'de %10 işsizliği mumla arıyoruz. Keşke işsizlik %10 olsa Türkiye'de mesela. Yani en kötü ihtimalle bizim gibi olursunuz diyelim Amerikalılara. Hadi bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Elvis Presley, Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısını söylerse nasıl söyler? İşte böyle söyler. İşte yapay zeka bize böyle şeyleri zaman zaman veriyor. Komiklik olsun diye dinlediğimiz zaman hakikaten çok güzel oluyor. Çok değişik hisler uyandırıyor insanlarda. Hadi programın son bölümüne doğru gelirken artık yavaş yavaş birkaç haber daha vereyim istiyorum size. Claude en önemli yapay zeka uygulamalarından bir tanesi. Artık yazdığı metinleri imzalayacakmış efendim. İmzalamak derken içine görünmez de bir imza koyacakmış. Şimdi eskiden ne oluyordu? Yani Claude'a mesela bir yazı hazırlatıyordu çalışanlar. Ondan sonra metni seçiyorlardı. Oradan kopyalıyorlardı. Rapora yapıştırıyorlardı. Rapora yapıştırdıktan sonra eskiden Claude'la çalıştığı şeyleri siliyorlardı ki kimse görmesin diye. Ardından hep beraber yürüyorlardı, gidiyorlardı. Şimdi bu iş bitmiş efendim. Şöyle bitmiş. Dosyanın mesela metadatasını temizleyebiliyormuşsunuz. Sohbet geçmişini silebiliyormuşsunuz. Birkaç cümleyi değiştirip metni kendi yazınızmış gibi sunabiliyormuşsunuz eskiden. Üstelik piyasadaki yapay zeka detektör araçlarının hiçbiri bunu kesinlikle kanıtlayamıyormuş. Anthropic'in yeni sistemi tam olarak bu noktaya müdahale etmeye başlamış. Yani nasıl müdahale etmeye başlamış? İçine imza koyuyor. Yani kontrol C, kontrol V yapıyorsunuz ya, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır diye. Avrupa bunu istemiş Claude'dan, Claude da buna tamam demiş. Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası kapsamında bunu yapmaya başlamış. Şimdi Avrupa Birliği'nin yapay zeka kanunları, yani AI Act'in 50. maddesinde yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan sentetik metin, görüntü, ses ve videoların makine tarafından okunabilir biçimde işaretlenmesini ve yapay zeka ürünü olduğunun tespit edilebilir olmasını öngörmeye başlamış. Anthropic de bu düzenlemelerle şeffaflık uygulama kodunu imzalayan şirketlerden biriymiş. Fakat sistem yalnızca Avrupa'da çalışmayacakmış, dünyanın her yerinde çalışacakmış. Şimdi şöyle, 2 Ağustos 2026 ve sonrasında çıkan desteklenen Claude modellerin ürettiği metinlerdeki filigran Claude'un sunulduğu her yerde uygulanacakmış. Yani Claude'un normal web uygulamasıyla sınırlı değilmiş. İşte API, Claude Code, Claude Cover, Claude Tag filan gibi bütün ürünlerde bu çalışacakmış. Ve bu Brüksel'de hazırlanan yasa tabii ki İstanbul'da da aynı şekilde kullanılacak deniyor. Yani öğretmenlerin eline bir Claude dedektörü mü geliyor? Evet, eğitimde bu hemen görebiliriz bunu. Mesela işte öğretmenlerin üniversitelerin karşısındaki en ciddi sorunlardan biri olarak gözüküyor bu. Mevcut yapay zeka detektörleri genelde metnin dil özelliklerinden tahminde bulunuyormuş. Yanlış pozitif sonuçlar da çıkartabiliyorlarmış. İnsan tarafından yazılmış metne yapay zeka yazdı diyebiliyorlarmış. Yapay zeka tarafından oluşturulan başka bir metni insan ürünü olarak da değerlendirebiliyorlarmış. Şimdi Claude'un filigranı, o imzası, dijital ve görünmez imzası teorik olarak farklı bir yöntem kullanıyormuş. Metin üslubuna bakıp tahmin etmek yerine doğrudan burada Claude'a ait işaret var mı diye sorulabilecekmiş. Anthropic kullanıcıların ve üçüncü tarafların bu işaretleri kontrol edebilmesini sağlayacak algılama araçları üzerinden çalıştığını söylüyormuş. Şimdi bir işaret bulunursa bu metnin Claude tarafından işlenmiş olabileceğine dair bir sinyal oluşturabilecek söyleniyor. Bu yalnızca öğrenciler açısından değil, mesela şirketlerde bunu sen mi yazdın, gazeteler sen mi yaptın, kamu kurumları mesela diyorlar ki savcılar şeyleri yapay zeka ile hazırladı. Keşke bir zeka olsa, yapay zeka olsa. Politikacıların konuşmaları mesela, değil mi? Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var bir yandan da. Anthropic bile filigranı kesin bir kanıt olarak sunmuyor. Bunu söyleyelim. Yani Claude işaretinin bulunması metnin tamamının Claude tarafından sıfırdan yazıldığı anlamına gelmiyor. Yani mesela insan kendi yazısını Claude'a düzelttirmiş olabilir. Özetletmiş olabilir. Tercüme ettirmiş olabilir. Sonuçta ortaya çıkan metin de yine Claude işareti taşıyabilir. Tersi de geçerli mesela. Filigranın bulunmaması metnin insan tarafından yazıldığının da göstergesi değil. Bu da öyle. Yani adli tıptaki bir iz gibi düşünebilirsiniz onu. CSI Miami falan vardı ya, orada böyle havadaki gazlardan adamın gaz çıkarttığını anlıyorlardı falan, böyle saçma sapan. İşte bunun gibi bir şeyler çıkartacaklar yani. Oradan bir şeyler çıkartacaklar. Yani bunun içinde yapay zeka var mı sorusuna daha kesin bir cevap verilecek. Ama işte bunun tamamını yapay zeka yazdı, tamamını insan yazdı filan gibi şeylerin sonuçları yine
açıkta kalacak efendim. Son haberimize gelelim. Son haber çok önemli bir haber bence. Neden? Anthropic bu hafta bir açıklama yaptı. 6 milyar dolara Dekar diye bir video şirketini satın aldığını söyledi. Şimdi Lapinler vardı. Lapinler biliyorsunuz her şeyi önden atlarlar. Lapinler direkt şöyle dediler. Oo, işte Anthropic video işleme şirketi satın alıyor. Video işleme şirketine bundan sonra Anthropic videolar yapacak. Yeni resimler verecek bize filan falan. Değil. Değil sevgili Lapinler, tam olarak öyle değil o. Yani videoda yaptırabilir, 6 milyar dolar veriyor sonuçta adam. Çok büyük para 6 milyar dolar. Küçük bir şirkete bu arada 6 milyar dolar veriyor. Ve şirket de bu arada 3 yaşında. 6 milyar dolara gelme zamanı 3 yıl. Yılda 2 milyar dolar üretmiş diyebilirsiniz yani şirketi. Neyse. Bu şirket aslında yapay zekanın daha yüksek performansla kullanılmasını sağlıyor. Daha hızlı sonuçlar vermesini sağlıyor. Yani adamların tek işi video yapmak, resim üretmek değil. Yapay zekayı daha hızlı işleme imkanı veriyor. Ve öyle hızlı işleme imkanı veriyor ki adamlar bunun için 6 milyar dolar vermişler. Daha az kaynak kullanması. Demek ki 6 milyar dolara bu adamlar işte ne bileyim 3-5 sene içinde onların yapay zekasını 6 milyar dolarlık daha çok hızlandıracak, daha az kaynak harcayacak. Bunlar önemli bilgiler. Dediğim gibi size mutlaka şey diyenler olacaktır. Claude yapay zeka işine giriyor. Peki tamam, öyle diyenlere tamam deyin. Ama esas işin tarafı bu. Yani daha az işlemciyle, daha az elektrikle, daha fazla sonuç alma üzerine çalışacaklar. Dekar'ın bu arada DOS DOS sistemi model tasarımından özel yazılım çekirdeklerine, derleyicilerden işte optimizasyonlara kadar birçok zinciri ele alıyormuş ve yapay zekanın mevcut donanımından mümkün olduğunca daha fazla performans çıkarmasını amaçlıyormuş. İşte bu sistemde Nvidia GPU'ları, Google'ın TPU'ları, işte Amazon'un Titanium işlemcileri falan hepsi var efendim. Bunları söyledikten sonra programın da sonuna gelmiş oldum. Arkadan gelen müziklerden de bunu anlamışsınızdır. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Yarın çok güzel bir program hazırladım size haftanın keyfinde. Haftanın keyfinde saat 2 ile 3 arasında birlikte olalım. Sizler için summer hitler çıkarttım. Ama o yaz hitlerinin 1950'lerden 2020'lere kadar nasıl geldiğini çıkarttım. Örnekleriyle beraber bunların hepsinin üstünden geçeceğiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. Okulların açılması yaklaşırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni dönemde okullarda alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. ABD'deki anket halkın Trump'a desteğinin %33 seviyesinde olduğunu gösterdi. Ayrıntılar bültenimizde. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı, Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen'le Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Okulların açılması yaklaşırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni dönemde okullarda alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Hayat 112 acil mobil uygulamasına öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, Karis uygulamasında olduğu gibi okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112 ihbarda bulunabilecekler dedi. Okullarda 30 bin bahçe görevlisinin yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlayacağını söyleyen Bakan Çiftçi, jandarma ve polisin okulların etrafına güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın Halleylim isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında müstehcenlik suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları etiklerinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Poyraz'ın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleriyle helikopterler müdahale ediyor. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Bartın ve Kırklareli'nde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı bölgelerde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yetkililer vatandaşlardan yasağa uymalarını isterken jandarma ekiplerinin plajlarda denetim gerçekleştireceği bildirildi. Dış gündemle devam edelim. ABD'deki anket halkın Trump'a desteğinin %33 seviyesinde olduğunu gösterdi. The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos'ta 18 yaşın üzerindeki 1589 katılımcıyla yapılan ankette Başkan Trump'a ilişkin memnuniyet değerlendirildi. Buna göre Trump'ın başkanlık görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı %33 olurken katılımcıların %62'sinin ise bunu onaylamadığı ifade edildi. Söz konusu onay oranının ise Cumhuriyet Cumhuriyetçi seçmende %79 seviyesindeyken demokrat seçmende yalnızca %4 olduğu kaydedildi. İsrailliler Beytüllahim'de yüzden fazla koyun çaldı. İşgal altındaki Batı şehirde Beytüllahim kentinin El Minya beldesine baskın düzenleyen Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin buradaki çiftlikten yüzden fazla koyun çaldığı ve bir araca el koyduğu belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi. Ağustos sonuna kadar ÖTV'nin sıfırlanmasıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 9 lira indirim gerçekleşti. Yeni fiyatlarla motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 70 lira 80 kuruşa, Ankara'da 71 lira 92 kuruşa, İzmir'de ise 72 lira 20 kuruşa geriledi. Küresel elektrikli araç satışları Temmuz'da yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.075 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.741, çeyrek altın 10.998, tam altın 43.817, atı altını ise 44.825 liradan işlem görüyor. İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da oynanacak. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Sarayı'nda oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Tüpraşlar'ın da saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı takımda tek hedef 1-0 kazanılan ilk maçın ardından sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı bir haftalık aranın ardından devam edecek.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce düzenlenen saldırıda yeni dönem FETÖ Şike Kumpası'nın adım adım tarihçesi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Şoför Ufuk Kıran'ın yaralandığı, otobüsün viyadükte kontrolden çıkma tehlikesi atlattığı saldırının failleri ise bugüne kadar bulunamadı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olay yerine ve soruşturmada görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında FETÖ soruşturmaları yürütülmesi dosyada FETÖ bağlantısı olduğunu gösterdi. 2020'de takipsizlik kararı verilen FETÖ Şike Kumpası 2026'da yeniden ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulunurken 5 şüpheli yeni HTS ve baz istasyonu incelemeleri sonucunda gözaltına alındı.
5: Radyo Sputnik editörleri raftan indirilen Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanma olayını tekrar hatırlattı. Peki saldırı gecesi ne oldu?
1: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı. Kafile Rize'den Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere takım otobüsüyle yola çıktı. Saat yaklaşık 22.15 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesindeki viyadük girişinde takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kameralara şu sesler yansıdı.
6: Ambulans! Ambulans! Polis arabasına bindi! Polis
7: çabuk çabuk ya! Şuradan bir polis arabası çağır!
5: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi.
8: Yani söyleyecek bir şey yok. İşte bunlar kimse bu işleri bu kadar tahrik edip bu hale getiren, 3 Temmuz'dan beri bu olayları tahrik edip buralara getirenler, onlar bu hesapları vermeleri lazım yani. Çok ayıp, çok yanlış. Biz ne yapmışız ya? Ne yapmış bu çocuklar? Yani saç bir yakında bomba atacaklar ya, bu kadar şey olur mu ya? Nerede yani, bunların yok mu istihbaratı? Şimdi nasıl gidilecek, bu çocuklar nasıl gidecek oraya? Yani daha evvel tarlalardan gidiyorduk. Yani öyle mi gitmemiz lazım? Çok yanlış ya. Yani biz burada spor yapmaya geliyoruz, futbol oynamaya geliyoruz yani. Misafirlere böyle şey yapılır mı yani? İşte kan revan içinde görüyorsunuz ya. Yani hakikaten yazık yani.
1: İlk dakikalarda saldırının taşlı bir saldırı olduğu değerlendirildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otobüse av tüfeğiyle ateş edildiği belirlendi. Saldırının en kritik sonucuysa otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın başından yaralanması oldu. Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Buna rağmen otobüsün kontrolünü kaybetmeyerek aracı durdurmayı başardı.
5: Fenerbahçe kafilesine saldırı düzenlenen otobüsü kullanan şoför Ufuk Kıran taburcu olduktan sonra şu açıklamaları yaptı.
9: Ölümle yaşam arası yani. Olay anında tabii yani kan kaybı çok aşırı derece değil. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de Sürmene'ye. Burada zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti orada kan kaybından. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Yani. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizim bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Yani zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ve sağ olsunlar doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
10: Takıma değil, şoföre, ki orası biliyorsunuz viyadükler.
11: Viyadükler.
10: Allah korumuş. İnşallah bunda failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cuk gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Yani bu ne, panik olmaz mı ya? Valla şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani inşallah. Devlet hastanesine yolladı dediler. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef. Evet, ağzından gelmiş. Belki gitti. Siz yakınmışsınız evet, galiba. Evet. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok. Sağ olun. Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
5: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanması olarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
1: Mahmut Uslu ile hastane çıkışında karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
12: Sayın valimiz de geldi. Evet.
13: Halledin ya. Bakın
14: takip ediyoruz.
12: Soma Beyazlı Futbol Federasyonu'ndan.
14: Takip ediyoruz beraberce. İlk intiba tabii farklı söylentiler var. İlk intiba şoförün yarasını taştan kaynaklandı. Ama diğer türlü bir şey var mı? Olay yeri incelemek için. Şu anda olay yerine gitti.
13: Çocuk gidiyor.
14: Bakacağız onu.
13: Bizim koruma olmasa gitti çocuklar. Ben size söyleyeyim.
14: Takip ediyoruz biz.
13: Lütfen. Ben tahmin ediyorum.
14: Karşı şeritten bir araçtan olduğunuz şey şeklinde bir söylenti de var. Onu hepsini inceleyip bakacağız.
13: İnşallah. Bulun kim yaptıysa bunu yapmanız lazım yani.
14: Ve açıklayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aradılar, bakanımız. Onlar da takip ediyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz hepsini. Onlar da selam var.
13: Aynı bilgiler geldi.
14: Evet. Tekrar geçmiş olsun diyoruz biz.
5: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
15: Şoför vurulunca şimdi iki ayağı taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için kurşun, domuz kurşunu atıldı ondan. Ben biraz silahlara da meraklıyım, onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
1: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir dere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
5: İlk şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A olay sırasında bölgede bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S. ise Emre A.'nın akrabası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişiler ise "Sürmene seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.
16: Sürmene seninle gurur duyuyor.
1: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
11: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadık Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki, yani düşmanlıktan öte bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzüntü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
5: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme

0: oldum. Polislere haber verdik. Yorgun kurşun evet. diye adlandırıldı.
1: Olay yerindeki bekçi dikkat çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Ç. isimli bekçi oldu. Nurettin Ç.'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Ç.'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
2: Bunun üzerine Nurettin Ç. hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında görevli bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E., dosyaya bakan savcı Sait S. ve hakim İsa K. ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ PDY bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
1: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki Şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde Şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, Şike'ye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı.
3: Ki Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Bize de kimin oturuşunu kurşunladılar? Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştı o gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildi. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano falan dedik ki bunlar soruyorlar. Bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha iyi olmaz, olamaz. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane burnu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu ölür. Yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar ve kaptanı vurdular yani. Atar, içeriden birini atarlar, böyle rastgele atarlar, birisi rastgele yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptanı attılar ve ben o akşam valiyle konuşuyorum, vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var, kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
2: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'ye hedef alan daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
1: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
2: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
1: 2020 dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında saldırıyı gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi.

0: Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamış bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
1: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
0: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler saldırıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
1: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
0: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken sürmeni de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek de sürecin amacını, "Amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır." ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
0: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
1: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
0: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz, o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
1: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
0: Yeni incelemeye göre bu kişilerden bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den giriş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasındaysa bazı şüphelilerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
1: 4 Nisan 2015 gecesinden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu. Kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. Otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
0: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
2: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcılık masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz yani önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini çok net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipsizlik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosyaya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen, varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipsizlik kararı verildi. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, sayın savcılara da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni bir dönem başladı.
1: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sırp askeri uzman emekli general Mitar Kovac, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısı ile ilgili konuştu. Sputnik'e yaptığı açıklamalarda uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Kovac, Batı'nın Rusya'ya yönelik stratejisinin giderek daha açık askeri nitelik kazandığına dikkat çekti. Kovac, ülkenin deniz yolları ve ticareti açısından izole edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu Rusya'nın genel devlet gücünü zayıflatmayı amaçlıyor dedi. Rusya'nın ticaret gemilerini korumak için daha spesifik önlemlere başvurabileceğini dile getiren Kovac, Rusya'nın dünyanın her yerinde kuvvetlerini ve sivil gemilerini korumak durumunda olduğunu söyledi. Kovac, Batı bu yaklaşımında ısrar ederse Rusya daha büyük gemi gruplarıyla refakat ve uzaktan savunma gibi önlemlere başvuracak ifadelerini kullandı. Gerilimin daha da tırmanmasının tehlikesine dikkat çeken uzman, durumun bu senaryo üzerinden gelişmesi kötü. Çünkü her iki taraftaki gemilerin korunması sırasında çatışmaların meydana gelmesi giderek daha gerçekçi hal alıyor. Bu sıcak çatışmaya ve açık çarpışmalara yaklaştığımız anlamına geliyor diye konuştu. Kovac ayrıca böyle bir gelişmenin Rusya'nın ticari çıkarlarını korumak zorunda kalacağı alanın genişlemesine yol açabileceğini de belirterek bunun Rus filosunun ana üslerinden uzakta bile daha kapsamlı bir şekilde devreye alınması anlamına da geleceğinin altını çizdi. Sırp askeri uzman Kovac, Batı'nın Rusya'yı deniz ticaretinden izole etme çabalarına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kovac, Batı'nın geri adım atmaması durumunda Rusya'nın sivil gemilerini korumak için askeri filoları devreye sokacağını ve bunun da sıcak çatışma riskini tırmandıracağını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı bir haftalık aranın ardından devam edecek.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Miras kalan gayrimenkullerin satışında köklü bir değişim hayata geçirildi. 12. yargı paketiyle yapılan yeni düzenlemeye göre aile mirası, mülkler ilk ihalede sadece mirasçı aile üyelerine satılacak. Mülkler ilk açık artırmada %50 değil, eksperci belirlenen %100 tam değer üzerinden ihaleye çıkarılacak. Miras anlaşmazlıkları nedeniyle yıllarca süren izale-i şuyu, yani ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına yol açan sistem değişti. 31 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 12. yargı paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesine yapılan düzenlemeyle miras gayrimenkullerinin satış usulü tamamen yenilendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında dededen ve babadan kalan ev, arsa ve tarla gibi miras mülklerinin satışında ilk ihalede öncelik hakkı mirasçılara tanındı. Eski sistemde muhammen bedelin %50'si üzerinden başlayan ihaleler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflendi. Artık miras kalan taşınmazlar ilk ihalede ekspert tarafından belirlenecek %100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya sunulacak. Mevzuat gereğince birinci açık artırmaya akraba dahi olsa üçüncü kişiler katılamayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın değerlendirmelerine göre düzenleme sayesinde taşınmazların öncelikli olarak aile bünyesinde kalması güvence altına alınıyor. Dava tarafı sayılan eş, çocuklar, duruma göre anne baba veya kardeşler gibi yasal mirasçılar dışında kalan teyze, hala gibi tarafsız akrabalar dahi ilk satışa müdahil olamayacak. Eğer ilk ihalede mirasçılar arasında bir satış gerçekleşmezse ancak o zaman ikinci ihale tüm üçüncü kişilerin katılımına açık hale getirilecek. Bu kritik adımla hem mirasçıların mülkiyet hakkı korunmuş olacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması engellenecek. Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başladı. Düzenlemeyle taşınmazların ilk ihalede yalnızca mirasçılara satılması ve eksper tarafından belirlenen tam değer üzerinden açık artırmaya çıkarılması öngörülüyor. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale üçüncü kişilere de açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı bir haftalık aranın ardından devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Antik Yunan'ın bazı önde gelen isimlerine ait yüzüklerde dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı tespit edildi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan yüzden fazla eser incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 3000 yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini eserlere zarar vermeyen X ışını floresans yöntemiyle analiz etti. İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Dikkat çeken noktaysa meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Yüzüklerde altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı belirlendi. Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu. Araştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca incelenen 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. Araştırmacılar Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş olabileceğini, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini söyledi. Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının M.Ö. 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar Tunç Çağı'nda Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış olabileceğini tespit etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi 6 Eylül'de yapılacak. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Hollanda'nın Rotterdam limanında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Ayrıntılar bültenimizde. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi 6 Eylül'de yapılacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, meclisten 467 oyla geçen çerçeve yasanın Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümüne yönelik önemli bir hukuki adım olduğunu belirtti. Doğan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkinse yasanın uygulama takviminin henüz netleşmediğini söyledi. Öte yandan Doğan, partinin 5. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihini 6 Eylül'e çektiklerini açıkladı. Muğla'da bayrağımızı yakan şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Tem Otoyolu Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Üst Kurul, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platforma üst sınırdan ceza verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı. MSB kaynakları, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutları 7 gün 24 saat esasına göre her türlü hava ve arazi şartında koruduğunu vurguladı. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığı bildirildi. Afganistan'da 5 yaşın altındaki 3,7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Uluslararası Yardım Kuruluşu Save the Children, insani yardımlardaki sert düşüş nedeniyle yaklaşık 600 temel sağlık merkezinin kapandığını, 2026 için ihtiyaç duyulan yardım finansmanının yalnızca %26'sının sağlandığını bildirdi. Hollanda'nın Rotterdam limanında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Nepal'in batısında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer olayda 11 evle bir ağırın toprak altına kaldığını ifade etti.
2: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin 24 yılda 55 milyondan 397 milyonun üzerine çıkarıldığını açıkladı. Uraloğlu, bu artışla Türkiye'nin havalimanı altyapısının çok daha geniş bir yolcu kapasitesine ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yıllık kapasitenin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek seviyeye geldiğini ifade etti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.072 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.756, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.928, ata altını ise 44.927 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da oynanacak. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schindler düdük çalacak. Siyah beyazlı takım 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş da ilk maçta ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan atılan Kasım Utuar'a cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman. Ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. İsrail'e zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'de Rus sağlığı krizi patlak verdi. Aralıksız 250 gündür denizde olan 5000 personelin tükenme noktasına geldiği, bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştığı öne sürüldü. Bakımsızlık ve malzeme sıkıntıları iddiaları ABD Kongresi'ni ayağa kaldırdı. Orta Doğu'da İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln, tarihin en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kasım 2025'te Kaliforniya San Diego'dan demir alan ve normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanan dev geminin görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek defalarca uzatıldı. Rekor sayılabilecek 250 gündür aralıksız denizde seyreden gemide görevli yaklaşık 5000 askeri personel uzatılan görev süreleri ve ağır yaşam koşulları nedeniyle psikolojik sınırlarına ulaştı. ABD ile askeri yayın organlarına konuşan asker aileleri gemideki bazı personelin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. San Diego'da düzenlenen basına kapalı toplantıda bir asker yakını eşinden gelen "Umarım yarın uyanmam" mesajını paylaşarak ABD donanması komuta kademesine sert tepki gösterdi. İddialar yalnızca psikolojik baskıyla sınırlı kalmadı. ABD Kongre üyesi Mike Levin, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki insani koşulların kabul edilemez boyutlara ulaştığını açıkladı. Levin'in aktardığı bilgilere göre gemideki duşlar küflenmiş, tuvaletlerin büyük kısmı bozulmuş ve haftalarca çamaşırhane hizmeti verilememiş durumda. Bunun yanı sıra sıcak su kesintileriyle mücadele eden mürettebatın sabun, diş macunu ve deodorant gibi en temel kişisel bakım ürünlerine dahi erişemediği belirtildi. Yetersiz gıda tedariki sebebiyle yemeklerin kısıtlı porsiyonlarla dağıtılması mürettebat arasındaki huzursuzluğu ve fiziksel yıpranmayı daha da arttırdı. Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD donanması yetkilileri uzun süreli operasyonların askerler ve aileleri üzerinde yarattığı ağır baskıyı kabul etti. Ancak yetkililer ellerindeki resmi verilere göre gemide herhangi bir intihar vakası veya teşebbüsünde artış tespit edilmediğini savundu. Gemide uzman psikolojik danışmanlarla din görevlilerinin bulunduğunu belirten donanma yetkilileri gemiye temiz su, iklimlendirme ve gıda ikmalinin kesintisiz sürdüğünü iddia etti. Tepkilerin büyümesi üzerine ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal, Savunma Bakanlığı Pentagon ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine resmi mektup gönderdi. Blumenthal, gemideki yaşam koşulları, mürettebatın ruh sağlığı ve yaşanan güvenlik olayları ile ilgili derhal resmi bir inceleme başlatılmasını talep etti. ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık 5000 personelin 250 gündür aralıksız görev yaptığı öne sürülürken, uzun görev süresi ve ağır yaşam koşulları Rus sağlığı krizini gündeme getirdi. Asker ailelerinin intihar girişimi iddiaları Kongre'ye taşınırken, donanma resmi verilerde intihar vakalarında artış olmadığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli tedbirlerde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde bu tür taleplere bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bakacak. HSK 1. Dairesi'nin 28 Temmuz'u tarihli kararına göre bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bu işlemlerde ihtisas hakimliği olarak görev yapacak. Telefon dinleme, HTS kayıtlarının alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik takip ve fiziki takip gibi tedbirler için yapılan talepleri bu hakimlikler değerlendirecek. Kararı tek hakim verecek. Bu kararı yapılacak itirazlara ise 2 numaralı sulh ceza hakimliği bakacak. HSK düzenlemenin gerekçesini de açıkladı. Buna göre amaç, temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğindeki tedbirlerde uygulama birliği sağlamak ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi. Kurul ayrıca bu alanda uzmanlaşmanın sağlanmasını hedefliyor. Ancak düzenleme yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Bazı yargı mensupları, telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli kararların tek hakimin yetkisine bırakılmasının sakıncalı olabileceğini belirtti. Bu görüşe göre daha önce birden fazla hakimin yetkisinde bulunan kararların tek bir hakimde toplanması yetkinin merkezileşmesine yol açabilir. Düzenleme geçmişteki telefon dinleme tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. FETÖ döneminde çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve gazetecinin hukuka aykırı şekilde dillendiğinin ortaya çıkmasının ardından 2014 yılında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle telefon dinleme kararlarının Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından ve oy birliğiyle alınması öngörülmüştü. Ancak bu uygulama 2016 yılında değiştirildi. Karar verme yetkisi yeniden nöbetçi sulh ceza hakimliklerine bırakıldı. HSK'nın son kararıyla birlikte özellikle telefon dinleme ve teknik takip gibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale edebilen tedbirlerde karar mekanizmasının nasıl işleyeceği yeniden tartışma konusu oldu. HSK 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde telefon dinleme, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip gibi adli tedbir taleplerinin bir numaralı sulh ceza hakimliklerince değerlendirilmesine karar verdi. Düzenleme, uygulama birliği ve uzmanlaşma amacı taşırken yetkinin tek hakimde toplanması yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: because you're mine. I walk the line.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 1 Ocak 2026'da 5.966 liradan satılan gram altın ay ortasında 6.550 seviyesine kadar yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası Şubat ayında 7.000 lirayı aşan altın ayın ilk günüyle 20 Şubat'a kadarki 20 günlük süreçte %4,07 değer kazandı. Altın Mart ayında ise rekora koştu. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine vurmasıyla altının gram fiyatı 8.000 liraya kadar yükseldi. Daha sonra 8.000 lira seviyesinden düşen altın Mart ayını 6.000 lira civarında kapattı. Yılbaşından Mart ayına kadarki süreçte altının yükseleceği öngörüsüyle yatırımını altına yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve uzmanları yakından takip etmeye başladı. Mart ayındaki ciddi düşüşün ardından Nisan ayında 6.500 lira ve civarında seyretmeye başlayan altın ay sonunda 7.000 seviyesine merdiven dayadı. Bu yükselişe rağmen altının gramı Nisan ayının ilk gününe göre %1,43 değer kaybetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Nisan ayında faizi sabit tutması da altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu karar altın üzerinde baskı yarattı. Mayıs ayının ilk günlerine 6.700 liralar seviyesinde başlayan gram altın yatırımcısının yüzünü ay içerisinde güldürmedi. Altının gram fiyatı ay boyunca benzer seviyelerde seyretti. Mayıs ayının ilk gününe göre gram altının değer kaybı %0,09 oldu. Gram altın Haziran ayının ilk gününe ise 6.650 liradan başladı. Ay içerisinde sert düşüşler yaşayan altın 6.000 liranın dahi gerisine düştü. Bazı uzmanlar bu ciddi düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirse de bazıları altın fiyatlarının bir süre daha gerileceği yönünde tahminler yaptı. Vatandaşların altındaki gerileme sebebiyle yön değiştirmesi ise borsada yükselişlere sebep oldu. Altın yılın ilk 6 ayını dalgalı şekilde kapattı. Haziran ayında yaşanan düşüş Temmuz ayında da devam etti. Altının gram fiyatı Temmuz ayının ilk gününe 5.960 liradan başladı. Ay içerisinde 6.000 lira sınırını kısmen aşan altın Temmuz'u 6.150 liradan kapattı. Altının gramı Ağustos ayının ilk gününde ise Temmuz ayıyla paralel şekilde seyretti. Altın Ağustos'un 10'u itibarıyla kısmi yükselişler yaşadı. 6.682 lira seviyesine yükselen gram altın 6.800 liralar seviyesini tekrar gördü. Uzmanlar bu yükselişi güvenli liman arayışının yeniden artmasıyla ilişkilendirdi. Yatırımcıların piyasaya yeniden girmesiyle de artış yaşayan gram altın, ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gelmesinin ardından yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Uzmanlar gram altının 8.000 lira seviyesine yeniden çıkacağı yönünde yorumlarda bulundu. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından altın yılın ilk 8 ayında dalgalı seyretti. Dip seviyeleri gören altın Ağustos ayı itibarıyla yılın ilk ayında yakaladığı ivmeyi tutturmayı deniyor. Yılın ilk 8 ayında jeopolitik gerilimler, faiz kararları ve enflasyon verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen ve Mart ayında 8.000 lirayla rekor kırdıktan sonra sert düşüşler yaşayan gram altın, Ağustos ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Okullarda yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Tem otoyolunda sıçrayan yangına müdahale devam ederken İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından Tem otoyolunda araç trafiğinin kontrolü olarak sağlanmaya başlandığı belirtildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekipler 11 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale ediyor. Okullarda yeni dönem başlıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atılacak yeni adımın ayrıntılarını açıkladı. NTV'ye konuşan Çiftçi, okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisinin işe alınacağını bildirdi. Buna göre bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak. Bakan Çiftçi söz konusu işe başvuruların İşkur üzerinden yapılacağını açıkladı. İran, silahlı kuvvetlerinin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçemeyeceğini açıkladı. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Boğaz'ın İran'ın tam yönetim ve kontrolü altında olduğunu belirtti. Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları yönündeki açıklamasının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun çaresizliğini gösterdiğini savundu. İranlı sözcü, ABD'nin bölgede güvensizlik oluşturduğunu öne sürerek İran'a yönelik her türlü tehdide ezici karşılık vereceklerini söyledi. ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor.
2: Ekonomi.
1: Enflasyon tahmini revize edildi. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. TÜİK, Temmuz ayına dair konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %17 gerileyerek 123.603 adet oldu. İlk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azalarak 42.529 oldu. İkinci el konut satışları ise %20,8 oranında azalarak 81.074 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %34,4, ikinci el konut satışlarının payı %65,6 olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu. İkinci sıradaysa Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor. Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bültenin sonuna gelelim. Borsa İstanbul'a BIST endeksi 14.127 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.627, çeyrek altın 10.977, tam altın 43.738, atı altını ise 44.761 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Yani sağlık konusunda evet bunları konuşmamız lazım ama iletişim deyince bakın tekrar tekrar şunu söylemek istiyorum. İlk önce bizim iletişimi öğrenmemiz lazım. İlk önce mesela bizim Türkiye içindeki gazeteci hötzöt yapmamayı öğrenmemiz lazım ki yurt dışındaki gazetecilere hötzöt yapmamayı bilelim. Yani bu anlamda bizim ileriye doğru gitmemiz lazım ve bu konunun da tek bir çatı altında toplanması lazım. Bir el tarafından yönetiliyor olması lazım. Çok heyecan veriyor. Eskiden rehberlik yapmış biri olarak da bana ayrıca heyecan veriyor gerçekten. Ha rehberler bu arada söyledim hani rehberler acaba buna üzülür mü falan diye ama rehberlik aslında bakın orada haç var. Bakın burada bilmem ne var demek değil. O rehberin orada kattığı hikayelerle aslında turizm zenginleşiyor. Turizmi bir yerden bir yere götüren şey o rehberlerin anlattığı o kulaktan kulağa gelen biraz da hikayeler müthiş şeyler.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce düzenlenen saldırıda yeni dönem FETÖ şike kumpasının adım adım tarihçesi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Şoför Ufuk Kıran'ın yaralandığı, otobüsün viyadükte kontrolden çıkma tehlikesi atlattığı saldırının failleri ise bugüne kadar bulunamadı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olay yerine ve soruşturmada görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında FETÖ soruşturmaları yürütülmesi dosyada FETÖ bağlantısı olduğunu gösterdi. 2020'de takipsizlik kararı verilen FETÖ şike kumpası 2026'da yeniden ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulunurken 5 şüpheli yeni HTS ve baz istasyonu incelemeleri sonucunda gözaltına alındı.
5: Radyo Sputnik editörleri raftan indirilen Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanma olayını tekrar hatırlattı. Peki saldırı gecesi ne oldu?
1: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı. Kafile Rize'den Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere takım otobüsüyle yola çıktı. Saat yaklaşık 22.15 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesindeki viyadük girişinde takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kameralara şu sesler yansıdı.
6: Ambulans! Ambulans! Polis arabasına bindi! Polis
7: çabuk arabası. Çabuk ya şuradan bir polis arabası çağır ne abi?
5: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi.
8: Yani söyleyecek bir şey yok. İşte bunlar kimse bu işleri bu kadar tahrik edip bu hale getiren 3 Temmuz'dan beri bu olayları tahrik edip buralara getirenler onlar bu hesapları vermeleri lazım yani. Çok ayıp, çok yanlış. Biz ne yapmışız ya? Ne yapmış bu çocuklar? Yani saç bir yakında bomba atacaklar ya, bu kadar şey olur mu ya? Nerede yani bunların, yok mu istihbaratı? Şimdi nasıl gidilecek? Bu çocuklar nasıl gidecek oraya? Yani daha evvel tarlalardan gidiyorduk. Yani öyle mi gitmemiz lazım? Çok yanlış ya. Yani biz burada spor yapmaya geliyoruz, futbol oynamaya geliyoruz yani. Misafirlere böyle şey yapılır mı yani? İşte kan revan içinde görüyorsunuz yani. Yani hakikaten yazık yani.
1: İlk dakikalarda saldırının taşlı bir saldırı olduğu değerlendirildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otobüse av tüfeğiyle ateş edildiği belirlendi. Saldırının en kritik sonucuysa otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın başından yaralanması oldu. Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Buna rağmen otobüsün kontrolünü kaybetmeyerek aracı durdurmayı başardı.
5: Fenerbahçe kafilesine saldırı düzenlenen otobüsü kullanan şoför Ufuk Kıran taburcu olduktan sonra şu açıklamaları yaptı.
9: Ölümle yaşam arası yani. Olay anında tabii yani kan kaybı çok aşırı derece değil. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de sürmeneye. Burada zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti orada kan kaybından. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Yani. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizim bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Ya zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ve sağ olsunlar doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
8: Takıma değil, şoföre, ki orası biliyorsunuz viyadükler.
10: Viyadükler.
8: Allah korumuş. İnşallah bunda failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cuk gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Yani bu ne, panik olmaz mı yani? Şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani. İnşallah devlet hastanesine yolladı dediler. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef. Evet, ağzından gelmiş. Belki siz yakınmışsınız galiba. Evet. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok. Sağ olun. Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
5: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanması olarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
1: Mahmut Uslu ile hastane çıkışında karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
11: Sayın valimiz de geldi. Evet.
8: Halledin ya.
12: Takip ediyoruz.
11: Futbol Beyazlığı Futbol Federasyonu'ndan
12: takip ediyoruz beraberce. İlk intiba tabii farklı söylentiler var. İlk intiba şoförün yarasının taştan kaynaklandığı, ama diğer türlü bir şey var mı? Olay yeri incelemek mi? Şu anda olay yerine gitti.
8: Çocuk gidiyor.
12: Bakacağız, onu inceleyeceğiz.
8: Bizim koruma olmasa gitti çocuklar. Ben size söyleyeyim.
12: Takip ediyoruz biz.
8: Lütfen. Ben tahmin ediyorum.
12: Karşı şeritten bir araçtan olduğunuz şekilde bir söylenti de var. Onu hepsini inceleyip bakacağız.
8: İnşallah. Bunun kim takip edeceğiz, onu yapmanız lazım yani.
12: Ve açıklayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aradılar, bakanımız. Onlar da takip ediyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz hepsini. Onlar da selam
8: aynı
12: var.
8: Aynı bilgiler geldi.
12: Evet. Tekrar yani geçmiş olsun diyoruz biz.
5: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
13: Şoför vurulunca şimdi iki ara taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için kurşun geldi. Domuz kurşunu atıldı ondan. Ben biraz silahlara da meraklıyım. Onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
1: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. olay yerine yakın bir dere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
5: İlk şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A olay sırasında bölgede bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S. ise Emre A.'nın akrabası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişiler ise sürmene seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.
1: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
10: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadı Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki. Yani düşmanlıktan öte bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzücü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
5: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme dosyada yeni bir ihtimalin tartışılmasına neden oldu. Saldırının soruşturması FETÖ bağlantılı kişiler tarafından engellenmiş veya

0: Bekçi birkaç çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Ç isimli bekçi oldu. Nurettin Ç'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Ç'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
1: Bunun üzerine Nurettin Ç hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında görevli bekçi Nurettin Ç, nöbetçi komiser Hüseyin G, Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E, dosyaya bakan savcı Sait S ve hakim İsa K ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ-PD'ye bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
0: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki Şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde Şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, Şike'ye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı.
2: Bir Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Bize de kimin otobüsünü kurşunladılar? Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştır gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildir. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano bana dedi ki bunlar soruyorlar bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha hayır olmaz, olamaz dedi. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane burnu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu yok yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar. Ve kaptanı vurdular yani. Atarlar, içeriden birini atarlar, böyle rastgele atarlar. Birisi rastgele yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptana attılar. Ve ben o akşam valiyle konuşuyorum. Vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var? Kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
1: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'yi hedef alan daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
0: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
1: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
0: 2020, dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında saldırıyı gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi. Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamıştır.

0: bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
1: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
0: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler saldırıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
1: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
0: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken sürmeni de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek de sürecin amacını, "Amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır" ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
0: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
1: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
0: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz, o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
1: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
0: Yeni incelemeye göre bu kişiler bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasında ise bazı şüphelerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
1: 4 Nisan 2015 gecesinden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu: kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
0: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
2: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcı masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipçilik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verildi. Yani dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılmasını istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, sayın savcılara da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni bir dönem başladı.
1: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Bazı gün batımları fotoğraf çekmek için değil, sadece izlemek içindir. İzleyin ve dinleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Motorine ÖTV düzenlemesi geldi. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için Eşel Mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut Eşel Mobil sistemi uygulamasında ise değişiklik yapılmadı. Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı %25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek. Eşel Mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek. Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyat davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı illerde denize girişler yasaklandı. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. Fransız itfaiye erleri 29 Eylül'de Paris'te gösteri düzenleyecek. Ayrıntılar bültenimizde. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı illerde denize girişler yasaklandı. Trabzon'da 14-15 Ağustos'ta, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bugün, Kaynarca'da ise 13-16 Ağustos tarihleri arasında denize girilemeyecek. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tüm plaj ve sahillerde denize giriş yasaklanırken Tekirdağ, Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçelerinde de bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle vatandaşların can güvenliği için yasaklara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Dikey geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç.osym.go.tr adresinden erişebilecek. İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan hafif ticari minibüsün bariyere çarptığı kazada 12'si çocuk, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı, Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Muğla'nın Fethi ilçesinde günlük tur teknesine çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Teknedeki 115 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara'da 10 yaşındaki Merve Sena Sümer'in öksürük şikayetiyle götürüldüğü özel çocuk kliniğinde antibiyotik iğnesi sonrası alerjik reaksiyon geçirip yatağa bağımlı hale gelmesine ilişkin davada mahkeme çocuk doktoru TKD'ye taksirle yaralama suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ve 6 ay meslekten men cezası verdi. Dış gündemle devam edelim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplamalar yaptığını savundu. Arakçı, Hürmüz Boğazı konusundaysa ABD'nin daha büyük bir yanlış hesaplama içerisinde olduğunu ifade etti. İranlı bakan, sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun diyerek ABD'yi uyardı. Fransız itfaiyeleri 29 Eylül'de Paris'te gösteri düzenleyecek. Sendikalar taleplerine somut yanıt gelinmediğini ve sivil güvenlik alanına ilişkin meclise sunulacak yeni yasa tasarısının içeriğinin açıklanmadığını belirtti. Sendika sözcüsü Javier Boy, Grande vilayetindeki orman yangınlarında personel, kamyon ve yangın söndürme aracı eksikliği yaşandığını belirterek yerel makamların yeterli hazırlık yapmadığını savundu. Almanya hükümeti istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yasa tasarısını kabul etti. Reformla özellikle siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor. Hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hill, Bakanlar Kurulu'nun istihbarat servisi yasasının reformuna ilişkin tasarıyı onayladığını açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında şimdiye kadar en az 4300 vaka tespit edildi. Salgında 2000'den fazla kişi hayatını kaybederken Dünya Sağlık Örgütü mevcut hızın sürmesi halinde bilançonun daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. DSE Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, salgının bu hızla devam etmesi halinde 2014-2016 dönemindeki en ölümcül Ebola salgınını geride bırakabileceğini söyledi. Spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraslarında saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schindler düdük çalacak. Siyah beyazlı takım 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak playoff turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kasım Uttara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.
2: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin 24 yılda 55 milyondan 397 milyonun üzerine çıkarıldığını açıkladı. Uraloğlu, bu artışla Türkiye'nin havalimanı altyapısının çok daha geniş bir yolcu kapasitesine ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yıllık kapasitenin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek seviyeye geldiğini ifade etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.072 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.756, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.928, atı altın ise 44.000 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Avukat Tolga Şirin şöyle dedi. Bu yasa teklifinin içeriği, bu ceza indirimi ya da infaz düzenlemesi anayasanın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü PKK-KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor. Ve anayasadaki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa diyor ki münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ama o kadar hızlı geldi geçti ki komisyon süreci, meclisteki oylama süreci. Diyeceksiniz ki Güçlü bu detaya mı takıldın? Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliklerden sadece birkaçıyla ilgili örnek vermek istedim size.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9.641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9.641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçlarında riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Aliyan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir'de iki ilçede çıkan yangınlar ormanlık alana sıçradı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetinin kabulü sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Heyet görüşme öncesinde çerçeve yasanın uygulanması izleme kuruluyla AYİM ve AYM kararlarını gündeme getireceğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Aliyan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Süleymancıların lideri Aliyan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, dini bir görüşe, cemaate yönelik operasyon yok, bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi.
2: Vergüsün kanuna muhalefet gibi suçlardan dolayı Aliyan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesine yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili de konuştu. Yürütülen soruşturma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an hemen sevk edildi mi ya da gözaltı süresi dolduğunda o konuda ben bilmiyorum. Ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı.
1: Edirne'de CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgın'ın da bulunduğu evde çıkan ve Yazgın'ın darp edildiği kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kavganın Yazgın'ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve birlikte olmak istediğini söylemesi üzerine çıktığını öne sürdü. Olay görüntüleri soruşturma dosyasına girerken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinsel taciz iddiasına ilişkin fezleke hazırlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi. Yazgın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı. Balıkesir'de iki ilçede çıkan yangınlar ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Dursun Bey ve Edremit ilçelerinde orman dışı alandan başlayan yangınlar ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin Dursun Bey'deki yangını kontrol altına aldığı bildirildi. İlk genelinde 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında çıkan 3 büyük yangında toplam 6733 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İstanbul Küçükçekmece E5'te yaz kursu öğrencilerini taşıyan ticari araç gezi dönüşünde bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Kazada 5'i ağır 13 çocuk yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Dış günlerle devam edelim. İran, silahlı kuvvetlerinin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçemeyeceğini açıkladı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Boğaz'ın İran'ın tam yönetim ve kontrolü altında olduğunu belirtti. Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları yönündeki açıklamasının ABD ordusunun çaresizliğini gösterdiğini savundu. İranlı sözcü, ABD'nin bölgede güvensizlik oluşturduğunu öne sürerek İran'a yönelik her türlü tehdide ezici bir karşılık vereceklerini söyledi. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 12.500'e yükseldiği bildirildi. Robert Koch Enstitüsü'nün raporuna göre 2026'nın 15. ve 31. haftaları arasında aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 12.500 ölüm kaydedildi. Raporda son 10 yılda sıcaklara bağlı can kayıplarının özellikle 2018 ve 2019 yıllarında yüksek olduğu belirtilirken bu yıllarda sırasıyla 9.400 ve 7.700 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Böylece 2026'da aşırı sıcakların yol açtığı can kaybının son yıllardaki yüksek seviyeleri geride bıraktığına dikkat çekildi. Ekonomi. Benzin ve motorine zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 lira 89 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların 14 Ağustos Cuma günü itibariyle geçerli olması bekleniyor. Piyasalarla devam edelim. Gün için en düşük 14.064 puanı, en yüksek 14.228 puanı gören BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre %0,16 değer kazanarak 14.132 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş, euro 55 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6.728, çeyrek altın 10.978, tam altın 43.745. Atı altın ise 44.752 liradan işlem görüyor. Spor. Beşiktaş, Sırp forvet Dušan Vlahović ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını kapa bildirdi. Siyah beyazlılar, Vlahović'e her sezon için 7 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek ve yeni transfer için Cuma akşamı saat 19.03'te Tüpraş Stadyumunda imza töreni düzenleyecek. Öte yandan Kartal yuvasında Vlahović'in 28 numaralı formasının satışa sunulmak üzere siparişi açıldığı görüldü. Beşiktaş ayrıca bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hrade Kralovya'yı konuk edecek. İlk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlılar saat 20'de başlayacak karşılaşmada tur için sahaya çıkacak. Yol durumu. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu anda %65'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %63'lük bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Özellikle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun gitgide artmış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan trafik etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğinizde Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi tarla başından Mecidiyeköy yönüne doğru Dolmabahçe dönüşü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak futbol müsabakası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
4: Bu uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma işi. Havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte veriyor. Bilim var, uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz. Uçmak demek cevabı yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sırp askeri uzman emekli general Mitar Kovac, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısı ile ilgili konuştu. Sputnik'e yaptığı açıklamalarda uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Kovac, Batı'nın Rusya'ya yönelik stratejisinin giderek daha açık askeri nitelik kazandığına dikkat çekti. Kovac, ülkenin deniz yolları ve ticareti açısından izole edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu Rusya'nın genel devlet gücünü zayıflatmayı amaçlıyor dedi. Rusya'nın ticaret gemilerini korumak için daha spesifik önlemlere başvurabileceğini dile getiren Kovac, Rusya'nın dünyanın her yerinde kuvvetlerini ve sivil gemilerini korumak durumunda olduğunu söyledi. Kovac, Batı bu yaklaşımında ısrar ederse Rusya daha büyük gemi gruplarıyla refakat ve uzaktan savunma gibi önlemlere başvuracak ifadelerini kullandı. Gerilimin daha da tırmanmasının tehlikesine dikkat çeken uzman, durumun bu senaryo üzerinden gelişmesi kötü. Çünkü her iki taraftaki gemilerin korunması sırasında çatışmaların meydana gelmesi giderek daha gerçekçi hal alıyor. Bu sıcak çatışmaya ve açık çarpışmalara yaklaştığımız anlamına geliyor diye konuştu. Kovac ayrıca böyle bir gelişmenin Rusya'nın ticari çıkarlarını korumak zorunda kalacağı alanın genişlemesine yol açabileceğini de belirterek bunun Rus filosunun ana üslerinden uzakta bile daha kapsamlı bir şekilde devreye alınması anlamına da geleceğinin altını çizdi. Sırp askeri uzman Kovac, Batı'nın Rusya'yı deniz ticaretinden izole etme çabalarına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kovac, Batı'nın geri adım atmaması durumunda Rusya'nın sivil gemilerini korumak için askeri filoları devreye sokacağını ve bunun da sıcak çatışma riskini tırmandıracağını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Özel haber.
1: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan can kayıpları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
1: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşandı. 30 Temmuz 2026'da başlayan yoğun hareketlilik sırasında Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalışan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise bu sayının 60 bine yaklaştığı bildirildi.
2: İspanyol makamlarına göre olaylarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. İspanya sınır güvenliğini güçlendirirken bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer birer bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 48 bin kişinin ise 48 saat içinde Fas'a geri döndüğü bildirildi.
1: İspanyol ve Faslı yetkililer sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin ve insan kaçakçılığı ağlarının krizi büyüttüğünü savundu. Ancak Ceuta'daki olaylar göçmenlerin güvenli ve yasal yollarla korunması ve Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının nasıl uygulanacağı tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
2: Benzer tartışmalar özellikle Ege ve Akdeniz'deki geri itmeler nedeniyle uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları ve bazı uluslararası araştırmalar Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer dış sınırlarında da sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden geri gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya koyuyor. Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.
1: Frontex destekli Yunan unsurlarının sığınmacı botlarının motorlarını sökerek insanları açık denizde ölüme terk ettiğine dair görüntülerse olayın vehametini gözler önüne seriyor. Uluslararası araştırmalarda ayrıca Yunan polisinin bazı göçmen kökenli kişileri mültecileri darp ederek Türkiye sınırına geri itmek amacıyla maskeli paralı askerler olarak kullandığı öne sürüldü. Bunlar Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının korunmasına ilişkin tartışmaları daha da derinleştirdi.
2: Avrupa'nın göç politikalarının yol açtığı tartışmalar son yıllarda yaşanan ağır insanlık dramlarıyla da bağlantılı. 2015 yılında Suriye'deki savaştan kaçarken Türkiye'nin Bodrum kıyılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aylen Kurdi'nin fotoğrafı savaş ve göç nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve Avrupa'nın göç krizine yaklaşımına yönelik eleştirilerin sembollerinden biri haline geldi.
1: Haziran 2022'de İspanya'nın Melilla kentinde Fas sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin oluşturduğu grupta en az 23 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları kuruluşları olay sırasında hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bazı kuruluşlar daha yüksek can kaybı rakamları açıklarken resmi rakamlar daha düşük kaldı.
2: Haziran 2023'te ise Yunanistan'ın Filos açıklarında Adriana adlı balıkçı teknesinin batması Avrupa'daki en ağır göç trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknede en az 750 kişinin bulunduğu tahmin edilirken yalnızca 104 kişi kurtarılabildi.
1: Yüzlerce kişinin kayıp olduğu olayda Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi ve kurtarma operasyonunun zamanlaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bu olaylar Avrupa'nın göç yollarındaki can kayıplarını önlemek için daha etkili politikalar uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.
2: Avrupa ülkeleri göç yönetiminde sorumluluğu kendi topraklarının dışına taşıyan politikalara da giderek daha fazla yöneliyor. İngiltere'nin Bibi Stockholm gemisini sığınmacıların barınması amacıyla kullanması bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 2023'te Portland Limanı'na getirilen gemi, yaşam koşulları ve sığınmacıların uzun süre kapalı bir ortamda tutulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gemide bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle tartışmalar daha da büyüdü.
1: İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenlerin işlemlerini yürütmeye yönelik planı da Avrupa'nın göç yönetimini dışsallaştırma politikalarının önemli örneklerinden biri oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kasım 2023'te Akdeniz'de yakalanan göçmenleri Avrupa Birliği sınırları dışında tutmak amacıyla Arnavutluk'ta merkezler kurulması yönünde karar aldı. Ancak uygulamanın insan hakları ve Avrupa hukukuyla uyumu konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.
2: İngiltere'nin Ruanda planı da benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Muhafazakar hükümet döneminde başlatılan proje, düzensiz yollarla ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyordu. Plan, insan hakları ve hukuki güvence tartışmaları nedeniyle yoğun muhalefetle karşılaştı. İşçi Partisi hükümetinin Temmuz 2024'te iktidara gelmesinin ardındansa plan, büyük bir bütçe israfı olduğu gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.
1: Avrupa'nın göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklikse return hubs, yani geri gönderme merkezleri tartışması oldu. Avrupa Birliği Mart 2025'te sığınma talebi reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngören bu sistemi resmen gündeme getirdi.
2: 2026'da da Avrupa Birliği dışında bu merkezlerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki düzenlemelerde temel haklara saygı vurgusu yapılsa da sistemin pratikte nasıl işleyeceği ve üçüncü ülkelere gönderilen kişilerin hukuki güvencelerinin nasıl korunacağı tartışılmaya devam ediyor.
1: Bu nedenle yeni sistem Avrupa Birliği tarafından daha düzenli bir göç yönetimi arayışı olarak sunulurken, insan hakları kuruluşları ve bazı çevreler tarafından sığınma hakkının daha fazla sınırlandırılması riski taşıyan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
2: Göç baskısı Avrupa'nın serbest dolaşım sistemi üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin en önemli entegrasyon başarılarından biri olarak görülen Schengen sistemi, düzensiz göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden sınır kontrolleriyle karşı karşıya. Almanya, 2024'te tüm kara sınırlarında geçici kontroller başlattı. Fransa, Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde farklı dönemlerde çeşitli sınır kontrolleri uyguladı.
1: Gelişmeler Schengen sisteminin tamamen çöktüğü anlamına gelmese de Avrupa'nın dış sınırlarında yaşadığı sorunların iç sınırlarda da daha fazla kontrol uygulanmasına yol açtığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği dış sınırlarına duvarlar örerken kendi içinde de sınır kontrollerini yeniden artırıyor.
2: Avrupa Birliği'nin göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik, yıllardır tartışılan göç ve iltica paktının uygulanmaya başlaması oldu. Yeni sistem, dış sınırlarda iltica başvurularının daha da hızlı değerlendirilmesini, üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımını ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Ancak insan hakları kuruluşları, sınır prosedürlerinin hızlandırılmasının sığınma hakkına erişimi ve bireysel başvuruların etkili biçimde incelenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Göç ve iltica tartışmaları Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişiyle de doğrudan bağlantılı hale geldi. Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıklardan kaçan insanların oluşturduğu göç dalgası, Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
2: Almanya'da AfD, Fransa'da Ulusal Birlik gibi siyasi yapılar güç kazanırken, bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve neo-Nazi gruplarında görünürlüğü arttı. Bu akımın bilinen isimlerinden İspanyol neo-Nazi Isabel Peralta, Fas Büyükelçiliği önündeki ırkçı eylemleri ve nefret söylemleri nedeniyle Nisan 2025'te nefret suçu işlemekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Peralta, daha önce Almanya'da neo-Nazi gruplarla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bu ülkeden ömür boyu giriş yasağı almış ve sınır dışı edilmişti.
1: Avrupa Birliği'nin göç politikasında üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği Türkiye mutabakatı bu politikanın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Yunan adalarına yönelik düzensiz geçişlerin azaltılması ve geri dönüşlerin kabul edilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulundu.
2: Buna karşılık Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali destek sağlama ve bazı siyasi başlıklarda ilerleme sözü verdi. İnsan hakları kuruluşları ise Türkiye'nin Avrupa'nın göç yönetiminde bir tampon ülke haline getirildiğini ve mültecilerin siyasi pazarlıkların konusu yapılmaması gerektiğini savundu. Bu nedenle mutabakat, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu üçüncü ülkelere devretme eğiliminin en tartışmalı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Avrupa'nın göç politikalarına yönelik eleştiriler kıtanın sömürgecilik geçmişiyle de ilişkilendiriliyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerin Afrika ve Asya'daki eski sömürgeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri bugün de tartışmaların konusu. Özellikle Afrika'daki para sistemleri, doğal kaynakların işletilmesi ve ekonomik bağımlılık ilişkilerinin günümüzdeki göç hareketleri üzerinde etkili olduğu savunuluyor.
2: Avrupa'nın ekonomik refahıyla eski sömürgelerdeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık arasında tarihsel bir bağ bulunduğu yönündeki eleştiriler de bu tartışmanın önemli başlıkları arasında. Kaynakları sömürüldüğü için kendi ülkelerinde barınamayan ve sömürgecisinin kapısına dayanan insanlarsa sınırlarda tel örgüler, gaz bombaları ve ırkçı duvarlarla karşılanıyor.
1: İklim değişikliği de gelecekteki zorunlu göç hareketlerini artırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve geçim kaynaklarının kaybı özellikle kırılgan bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olabiliyor.
2: Ancak uluslararası hukukta iklim mültecisi olarak ayrı ve genel kabul görmüş bir mülteci statüsü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler raporları ise gelecekte milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini işaret ediyor. Avrupa'nın tarihsel olarak küresel ısınmaya ve karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin yaratacağı yeni göç dalgalarına karşı sınırlarını daha fazla korumaya yönelmesi de eleştirilerin konusu oluyor.
1: Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın göç politikaları ile ilgili temel soru değişmiyor. Avrupa Birliği insan hakları ve evrensel değerler konusundaki iddiasını kendi sınırlarına ulaşan göçmenler ve sığınmacılar için ne ölçüde uyguluyor? Akdeniz'deki can kayıpları, sınır duvarları, geri itmeler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönelik planlar bu sorunun Avrupa'nın en önemli siyasi ve insani sınavlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.
2: Avrupa Birliği bir yandan insan hakları, uluslararası hukuk ve evrensel değerleri savunduğunu vurgularken, diğer yandan göç ve iltica politikalarında sınırlarını daha fazla kapatıyor, geri dönüş süreçlerini hızlandırıyor ve sorumluluğu üçüncü ülkelere taşıyor.
1: Akdeniz'de yaşanan trajedilerden Ceuta'daki sınır krizine, Schengen içindeki yeni kontrollerden Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezleri planlarına kadar yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç politikasıyla değerleri arasındaki gerilimin giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.
2: Avrupa'nın önündeki temel sınavsa yalnızca sınırlarını korumak değil, bunu yaparken insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerini ne ölçüde koruyabileceği. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Motorine ÖTV düzenlemesi geldi. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için Eşel Mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut Eşel Mobil sistemi uygulamasında ise değişiklik yapılmadı. Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı %25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek. Eşel Mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek. Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyat davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

play.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanılarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent Dr. Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş, sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri

0: İlan suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
1: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm sınırlarda ve topraklarda Rusya'nın güvenliğini sağlanması gerektiğini belirtti. Güvencenin önemine dikkat çeken Putin, ana görevler bugün özel askeri harekat sırasında yerine getiriliyor ancak bizim görevimiz Rus devletinin güvenliğini tüm sınırlarında, tüm topraklarında sağlamaktır, dedi. Rusya lideri Putin, Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının yapıldığı Varyak isimli muhafız füze kuravezöründe bölgenin ordu ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yaptı. Pasifik filosunun sorumluluk alanında gerilimin artına dikkat çeken Putin, toplantıya katılan askeri yetkililerden görevlerin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli ek önlemlere dair öneriler sunulmasını istedi. Bölgedeki durumu zor olarak nitelendiren Putin, Yuzhno-Sakhalinsk ziyareti kapsamında dün Pasifik filosunun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını Varyak füze kravözöründen takip etmişti. Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, NATO'nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını ve bölgede yeni askeri politik bloklar oluşturulduğunu belirtti. Ne yazık ki bu bölgede çatışma potansiyelinin arttığını görüyoruz diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO buraya sızıyor, yeni askeri politik ittifaklar kuruluyor. Ülkemiz için doğrudan tehdit oluşturan yeni silah sistemleri bölgeye konuşlandırılıyor ve yenilerinin konuşlandırılması planlanıyor, demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunun zorlaştığını belirterek NATO'nun bölgeye yönelik faaliyetlerini eleştirdi. Putin, Rusya'nın güvenliğinin yalnızca Ukrayna'da değil, tüm sınırları ve topraklarında sağlanması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Binaların yıkılması hakkında yönetmelik değiştirildi. Yüksek ve çok yüksek yapılar için özel kurallar getirilirken patlayıcılı yıkımlarda uzman mühendis, sensör ve yüksek hızlı kamera şartları düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası ise kamu eliyle yapılacak bazı yıkımlarda şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılmasına itiraz etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri yürürlüğe girerken önemli bölümünün bir yıl sonra uygulanması öngörüldü. Yeni düzenlemeye göre bina yüksekliği 21 metre 50 santimi veya yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetre aşan binalar, yüksek yapı, bina yüksekliği 51 metre 50 santimetreyi veya yapı yüksekliği 60 metre 50 santimetreyi aşanlarsa çok yüksek yapı sayılacak. Patlatmadan sorumlu mühendis olabilmek için inşaat, maden, çevre, jeoloji veya jeofizik mühendisliği mezunu olma ve bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan sertifika alma şartı getirildi. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda patlatmadan sorumlu mühendisle yıkım planını hazırlayan müellifin aynı anda şantiyede bulunması gerekecek. Yüksek yapıların yıkımında toz, titreşim ve gürültünün kontrolü için perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı gibi önlemler de uygulanacak. Yıkımlarda fenni mesuliyet esas olarak inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. 18 metre 50 santimetrenin altındaki yapılarda ise bazı riskli durumlar dışında fenni mesuliyet aranmayabilecek. 6306 sayılı kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen yıkımlarda ise müteahhit ve şantiye şefi bulundurma zorunluluğu olmayacak. Yıkım planı gereken işlerde fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilecek. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Uluat'a kendilerine görüş için gönderilen taslakta yayınlanan yönetmelik arasında farklılık bulunduğunu belirtti. Kamu kurum ve kuruluşu marifetiyle ifadesinin kapsamının belirsiz olduğunu söyleyen Uluat'a, şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılmasının saha güvenliği ve işçi sağlığı açısından risk yaratabileceğini savundu. Uluat'a, kamu kurumları tarafından yürütülen veya ihale edilen tüm yıkım işlerinde şantiye şefi zorunluluğunun yeniden getirilmesine ve düzenlemedeki belirsizliklerin giderilmesini istedi. Binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişti. Yüksek ve çok yüksek yapılarda patlatmalı yıkımlar için yeni güvenlik şartları getirilirken, kamu eliyle yapılacak bazı yıkımlarda şantiye şefi zorunluluğunun kaldırılması İnşaat Mühendisleri Odası'nın tepkisine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Miras kalan gayrimenkullerin satışında köklü bir değişim hayata geçirildi. 12. yargı paketiyle yapılan yeni düzenlemeye göre aile mirası mülkler ilk ihalede sadece mirasçı aile üyelerine satılacak. Mülkler ilk açık artırmada %50 değil, eksperce belirlenen %100 tam değer üzerinden ihaleye çıkarılacak. Miras anlaşmazlıkları nedeniyle yıllarca süren izale-i şuyu, yani ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına yol açan sistem değişti. 31 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 12. yargı paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesine yapılan düzenlemeyle miras gayrimenkullerinin satış usulü tamamen yenilendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında dededen ve babadan kalan ev, arsa ve tarla gibi miras mülklerinin satışında ilk ihalede öncelik hakkı mirasçılara tanındı. Eski sistemde muhammen bedelin %50'si üzerinden başlayan ihaleler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflendi. Artık miras kalan taşınmazlar ilk ihalede ekspert tarafından belirlenecek %100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya sunulacak. Mevzuat gereğince birinci açık artırmaya akraba dahi olsa üçüncü kişiler katılamayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın değerlendirmelerine göre düzenleme sayesinde taşınmazların öncelikli olarak aile bünyesinde kalması güvence altına alınıyor. Dava tarafı sayılan eş, çocuklar, duruma göre anne baba veya kardeşler gibi yasal mirasçılar dışında kalan teyze, hala gibi tarafsız akrabalar dahi ilk satışa müdahil olamayacak. Eğer ilk ihalede mirasçılar arasında bir satış gerçekleşmezse ancak o zaman ikinci ihale tüm üçüncü kişilerin katılımına açık hale getirilecek. Bu kritik adımla hem mirasçıların mülkiyet hakkı korunmuş olacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması engellenecek. Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başladı. Düzenlemeyle taşınmazların ilk ihalede yalnızca mirasçılara satılması ve ekspert tarafından belirlenen tam değer üzerinden açık artırmaya çıkarılması öngörülüyor. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale üçüncü kişilere de açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: will.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Yunan'ın bazı önde gelen isimlerine ait yüzüklerde dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı tespit edildi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan 100'den fazla eser incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 3000 yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini eserlere zarar vermeyen X ışını floresans yöntemiyle analiz etti. İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Dikkat çeken noktaysa meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Yüzüklerde altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı belirlendi. Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu. Araştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca incelenen 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. Araştırmacılar Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş olabileceğini, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini söyledi. Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının M.Ö. 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar Tunç Çağı'nda Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış olabileceğini tespit etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

try. I say the top of the pop is French kiss.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'de Rus sağlığı krizi patlak verdi. Aralıksız 250 gündür denizde olan 5000 personelin tükenme noktasına geldiği, bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştığı öne sürüldü. Bakımsızlık ve malzeme sıkıntıları iddiaları ABD Kongresi'ni ayağa kaldırdı. Orta Doğu'da İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln, tarihin en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kasım 2025'te Kaliforniya San Diego'dan demir alan ve normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanan dev geminin görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek defalarca uzatıldı. Rekor sayılabilecek 250 gündür aralıksız denizde seyreden gemide görevli yaklaşık 5000 askeri personel uzatılan görev süreleri ve ağır yaşam koşulları nedeniyle psikolojik sınırlarına ulaştı. ABD ile askeri yayın organlarına konuşan asker aileleri gemideki bazı personelin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. San Diego'da düzenlenen basına kapalı toplantıda bir asker yakını eşinden gelen "Umarım yarın uyanmam" mesajını paylaşarak ABD donanması komuta kademesine sert tepki gösterdi. İddialar yalnızca psikolojik baskıyla sınırlı kalmadı. ABD Kongre üyesi Mike Levin, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki insani koşulların kabul edilemez boyutlara ulaştığını açıkladı. Levin'in aktardığı bilgilere göre gemideki duşlar küflenmiş, tuvaletlerin büyük kısmı bozulmuş ve haftalarca çamaşırhane hizmeti verilememiş durumda. Bunun yanı sıra sıcak su kesintileriyle mücadele eden mürettebatın sabun, diş macunu ve deodorant gibi en temel kişisel bakım ürünlerine dahi erişemediği belirtildi. Yetersiz gıda tedariki sebebiyle yemeklerin kısıtlı porsiyonlarla dağıtılması mürettebat arasındaki huzursuzluğu ve fiziksel yıpranmayı daha da arttırdı. Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD donanması yetkilileri uzun süreli operasyonların askerler ve aileleri üzerinde yarattığı ağır baskıyı kabul etti. Ancak yetkililer ellerindeki resmi verilere göre gemide herhangi bir intihar vakası veya teşebbüsünde artış tespit edilmediğini savundu. Gemide uzman psikolojik danışmanlarla din görevlilerinin bulunduğunu belirten donanma yetkilileri gemiye temiz su, iklimlendirme ve gıda ikmalinin kesintisiz sürdüğünü iddia etti. Tepkilerin büyümesi üzerine ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal, Savunma Bakanlığı, Pentagon ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine resmi mektup gönderdi. Blumenthal, gemideki yaşam koşulları, mürettebatın ruh sağlığı ve yaşanan güvenlik olayları ile ilgili derhal resmi bir inceleme başlatılmasını talep etti. ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık 5000 personelin 250 gündür aralıksız görev yaptığı öne sürülürken, uzun görev süresi ve ağır yaşam koşulları ruh sağlığı krizini gündeme getirdi. Asker ailelerinin intihar girişimi iddiaları Kongre'ye taşınırken, donanma resmi verilerde intihar vakalarında artış olmadığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın 3. enflasyon raporunu açıkladı.
3: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: İfadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunu %28 olarak tahmin ediyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiş.

0: Sputnik'tir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli tedbirlerde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde bu tür taleplere bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bakacak. HSK 1. Dairesi'nin 28 Temmuz'u tarihli kararına göre bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bu işlemlerde ihtisas hakimliği olarak görev yapacak. Telefon dinleme, HTS kayıtlarının alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik takip ve fiziki takip gibi tedbirler için yapılan talepleri bu hakimlikler değerlendirecek. Kararı tek hakim verecek. Bu kararı yapılacak itirazlara ise 2 numaralı sulh ceza hakimliği bakacak. HSK düzenlemenin gerekçesini de açıkladı. Buna göre amaç, temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğindeki tedbirlerde uygulama birliği sağlamak ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi. Kurul ayrıca bu alanda uzmanlaşmanın sağlanmasını hedefliyor. Ancak düzenleme yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Bazı yargı mensupları, telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli kararların tek hakimin yetkisine bırakılmasının sakıncalı olabileceğini belirtti. Bu görüşe göre daha önce birden fazla hakimin yetkisinde bulunan kararların tek bir hakimde toplanması yetkinin merkezileşmesine yol açabilir. Düzenleme geçmişteki telefon dinleme tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. FETÖ döneminde çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve gazetecinin hukuka aykırı şekilde dillendiğinin ortaya çıkmasının ardından 2014 yılında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle telefon dinleme kararlarının Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından ve oy birliğiyle alınması öngörülmüştü. Ancak bu uygulama 2016 yılında değiştirildi. Karar verme yetkisi yeniden nöbetçi sulh ceza hakimliklerine bırakıldı. HSK'nın son kararıyla birlikte özellikle telefon dinleme ve teknik takip gibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale edebilen tedbirlerde karar mekanizmasının nasıl işleyeceği yeniden tartışma konusu oldu. HSK 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde telefon dinleme, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip gibi adli tedbir taleplerinin bir numaralı sulh ceza hakimliklerince değerlendirilmesine karar verdi. Düzenleme, uygulama birliği ve uzmanlaşma amacı taşırken yetkinin tek hakimde toplanması yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 1 Ocak 2026'da 5.966 liradan satılan gram altın ay ortasında 6.550 seviyesine kadar yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası Şubat ayında 7.000 lirayı aşan altın ayın ilk günüyle 20 Şubat'a kadarki 20 günlük süreçte %4,07 değer kazandı. Altın Mart ayında ise rekora koştu. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine vurmasıyla altının gram fiyatı 8.000 liraya kadar yükseldi. Daha sonra 8.000 lira seviyesinden düşen altın Mart ayını 6.000 lira civarında kapattı. Yılbaşından Mart ayına kadarki süreçte altının yükseleceği öngörüsüyle yatırımını altına yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve uzmanları yakından takip etmeye başladı. Mart ayındaki ciddi düşüşün ardından Nisan ayında 6.500 lira ve civarında seyretmeye başlayan altın ay sonunda 7.000 seviyesine merdiven dayadı. Bu yükselişe rağmen altının gramı Nisan ayının ilk gününe göre %1,43 değer kaybetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Nisan ayında faizi sabit tutması da altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu karar altın üzerinde baskı yarattı. Mayıs ayının ilk günlerine 6.700 liralar seviyesinde başlayan gram altın yatırımcısının yüzünü ay içerisinde güldürmedi. Altının gram fiyatı ay boyunca benzer seviyelerde seyretti. Mayıs ayının ilk gününe göre gram altının değer kaybı %0,09 oldu. Gram altın Haziran ayının ilk gününe ise 6.650 liradan başladı. Ay içerisinde sert düşüşler yaşayan altın 6.000 liranın dahi gerisine düştü. Bazı uzmanlar bu ciddi düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirse de bazıları altın fiyatlarının bir süre daha gerileceği yönünde tahminler yaptı. Vatandaşların altındaki gerileme sebebiyle yön değiştirmesi ise borsada yükselişlere sebep oldu. Altın yılın ilk 6 ayını dalgalı şekilde kapattı. Haziran ayında yaşanan düşüş Temmuz ayında da devam etti. Altının gram fiyatı Temmuz ayının ilk gününe 5.960 liradan başladı. Ay içerisinde 6.000 lira sınırını kısmen aşan altın Temmuz'u 6.150 liradan kapattı. Altının gramı Ağustos ayının ilk gününde ise Temmuz ayıyla paralel şekilde seyretti. Altın Ağustos'un 10'u itibarıyla kısmi yükselişler yaşadı. 6.682 lira seviyesine yükselen gram altın 6.800 liralar seviyesini tekrar gördü. Uzmanlar bu yükselişi güvenli liman arayışının yeniden artmasıyla ilişkilendirdi. Yatırımcıların piyasaya yeniden girmesiyle de artış yaşayan gram altın, ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gelmesinin ardından yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Uzmanlar gram altının 8.000 lira seviyesine yeniden çıkacağı yönünde yorumlarda bulundu. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından altın yılın ilk 8 ayında dalgalı seyretti. Dip seviyeleri gören altın Ağustos ayı itibariyle yılın ilk ayında yakaladığı ivmeyi tutturmayı deniyor. Yılın ilk 8 ayında jeopolitik gerilimler, faiz kararları ve enflasyon verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen ve Mart ayında 8.000 lirayla rekor kırdıktan sonra sert düşüşler yaşayan gram altın, Ağustos ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce düzenlenen saldırıda yeni dönem FETÖ şike kumpasının adım adım tarihçesi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Şoför Ufuk Kıran'ın yaralandığı, otobüsün viyadükte kontrolden çıkma tehlikesi atlattığı saldırının failleri ise bugüne kadar bulunamadı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olay yerine ve soruşturmada görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında FETÖ soruşturmaları yürütülmesi dosyada FETÖ bağlantısı olduğunu gösterdi. 2020'de takipsizlik kararı verilen FETÖ şike kumpası 2026'da yeniden ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulunurken 5 şüpheli yeni HTS ve baz istasyonu incelemeleri sonucunda gözaltına alındı.
1: Radyo Sputnik editörleri raftan indirilen Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanma olayını tekrar hatırlattı. Peki saldırı gecesi ne oldu?
2: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı. Kafile Rize'den Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere takım otobüsüyle yola çıktı. Saat yaklaşık 22.15 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesindeki viyadük girişinde takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kameralara şu sesler yansıdı.
3: Ambulans! Ambulans isteyin, ambulans! Polis arabasına bindi, polis arabasına bindi! Çabuk ya, şuradan bir polis arabası çağırın abi!
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi.
4: Yani söyleyecek bir şey yok. İşte bunlar, kimse bu işleri bu kadar tahrik edip bu hale getiren, 3 Temmuz'dan beri bu olayları tahrik edip buralara getirenler, onlar bu hesapları vermeleri lazım yani. Çok ayıp, çok yanlış. Biz ne yapmışız ya? Ne yapmış bu çocuklar? Yani saç bir yakında bomba atacaklar ya, bu kadar şey olur mu ya? Nerede yani, bunların yok mu istihbaratı? Şimdi nasıl gidilecek, bu çocuklar nasıl gidecek oraya? Yani daha evvel tarlalardan gidiyorduk. Yani öyle mi gitmemiz lazım? Çok yanlış ya. Yani biz burada spor yapmaya geliyoruz, futbol oynamaya geliyoruz yani. Misafirlere böyle şey yapılır mı yani? İşte kan revan içinde görüyorsunuz ya. Yani hakikaten yazık yani.
2: İlk dakikalarda saldırının taşlı bir saldırı olduğu değerlendirildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otobüse av tüfeğiyle ateş edildiği belirlendi. Saldırının en kritik sonucuysa otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın başından yaralanması oldu. Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Buna rağmen otobüsün kontrolünü kaybetmeyerek aracı durdurmayı başardı.
1: Fenerbahçe kafilesine saldırı düzenlenen otobüsü kullanan şoför Ufuk Kıran, taburcu olduktan sonra şu açıklamaları yaptı.
5: Ölümle yaşam arası ya. Yani. Olay anında tabii. Yani kan kaybı çok aşırı derece değil. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de Sürmene'ye. Orada zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti orada kan kaybından. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten. Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Yani. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizim bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Ya zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ya sağ olsunlar, doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
2: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
6: Takıma değil, şoföre, ki orası biliyorsunuz viyadükler.
7: Viyadükler.
6: Allah korumuş. İnşallah bundan failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cuk gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Yani bu ne, panik olmaz mı yani? Şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani inşallah. Devlet hastanesine yolladı dediler. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef. Evet, ağzından gelmiş. Belki siz yakınmışsınız evet, galiba. Evet. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok.
7: Sağ olun.
6: Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanması olarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
2: Mahmut Uslu ile hastane çıkışında karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
8: Baştan geldi.
6: Sayın valim. Sağ olun ama.
7: Sayın valimiz de geldi. Evet.

0: Geçmiş olsun diyoruz biz.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
2: Şoför vurulunca şimdi iki ara taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için kurşun domuz kurşunu atıldı. Ondan ben biraz silahlara da meraklıyım. Onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
3: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir dere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
1: İlk şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A olay sırasında bölgede bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S. ise Emre A.'nın akrabası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişiler ise sürmene seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.
3: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
4: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadık Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki, yani düşmanlıktan öte bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzüntü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
1: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme dosyada yeni bir ihtimalin tartışılmasına neden oldu. Saldırının soruşturması FETÖ bağlantılı kişiler tarafından engellenmiş veya etkisiz hale getirilmiş olabilir miydi? Futbolculardan Mehmet Topal o günleri şu sözlerle anlattı.
5: Çok zorlu dönemlerdi o dönemler. Otobüs kurşunlanması olmasaydı ya, biz o sezon şampiyon olacağımıza çok çok inanıyorduk. Zaten otobüs kurşunlanmasından sonra çoğu Avrupa'dan gelen oyuncular oynamak istemediler. Hepsi ülkelerine dönmek istediler. Kolay kolay bir toplumu, kolay kolay camiaların kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği sıkıntılar bunlar. Sezonu kapatmıştık, sezon bitmişti çoğu oyuncular için. Kimse oynamak istemiyordu. Herkes ailelerin yanına gitmek istiyordu. Arkasından bir araba kurşunlanması oldu. Polislere haber verdik. Yorgun kurşun diye adlandırıldı.
3: Olay yerinde

0: iki bekçi dikkat çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Çey isimli bekçi oldu. Nurettin Çey'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Çey'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
1: Bunun üzerine Nurettin Çey hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında görevli bekçi Nurettin Ç, nöbetçi komiser Hüseyin G, Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E, dosyaya bakan savcı Sait S ve hakim İsa K ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ-PD'ye bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
0: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki Şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde Şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, Şike'ye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı.
2: Bir Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Rize'de kimin otobüsünü kurşunladılar? Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştı o gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildir. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano bana dedi ki bunlar soruyorlar bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha hayır olmaz, olamaz dedi. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane burnu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu yok, yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar ve kaptanı vurdular yani. Atar, içeriden birini atarlar, böyle rastgele atarlar, birisi rastgele yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptana attılar ve ben o akşam valiyle konuşuyorum, vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var, kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
1: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'yi hedef alan daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
0: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
1: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
0: 2020, dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında saldırıyı gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi. Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamış bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
1: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
0: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler saldırıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
1: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
0: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken sürmene de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek de sürecin amacını, "Amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır" ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
0: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
1: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
0: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz, o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
1: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
0: Yeni incelemeye göre bu kişilerden bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasındaysa bazı şüphelerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
1: 4 Nisan 2015 gecesinden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu. Kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
0: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
3: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan parlamenter suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcılık masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz yani önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini çok net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipsizlik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosyaya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılmıştı. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipsizlik kararı verildi. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatılacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, sayın savcılara da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni bir dönem başladı.
1: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz iğmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Köprülere, otoyollara gelen zam. Köprülere gelen zam bir senede

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 derece 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da son zamanlarda güvenilirlikleri üzerinde ciddi tartışmalar yürütülüyor. ABD'de bir anket gençlerin %14'ünün günlük güneş kremi kullanımını doğrudan güneşe maruz kalmaktan daha zararlı gördüğünü ortaya koyarken bu endişelerin temelini Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bazı kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışabileceğini gösteren araştırmaları oluşturuyor. Kesinleşmiş bir risk tespit edilmese de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum bilim insanlarını hem insan sağlığına hem de mercanlar gibi deniz canlılarına zarar vermeyen doğal alternatiflere yöneltiyor. Bu doğrultuda öne çıkan en güçlü aday bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güneyçin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongkia'nın ekibi ise kimyasal yöntemlerle huş ağacından açık pembe lignin elde etti. Bu lignin nano parçacıklarının sade kremlerle birleştirilmesiyle elde edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Kian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nano parçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrelti otu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerin de güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar bu bileşeni nano parçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazlı kremler insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken deniz yosunu, kalamar ve eğrelti otu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süreli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirim rakamları olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak, Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek, vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasındaysa yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 13 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar elbette. İrem tatilde, Simge ile beraberiz bugün. Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radyosputniktr adresini dediğim gibi takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında eğer dinleyemediyseniz canlı program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ve Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz bizler için çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz, cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bana kalırsa, benim penceremden bakıldığı zaman, ki eminim sizinle de alakalı, günün en önemli haberi enflasyonla mücadele programında, o program kapsamında atılan, dün gece resmi gazetelerde yayınlandı, atılan bu adım. Neden bahsediyorum? Motorinden alınan özel tüketim vergisi kademeli uygulamaya geçildi bu vergide. Yani Eşel Mobil sistemi dışına çıkartıldı. Kararla birlikte dediğim gibi Eşel Mobil uygulamasında da bir değişiklik yapıldı. Peki ne olacak ya da bunun pompaya yansıması nasıl? Zaten görüyorsunuzdur sabahtan itibaren. ÖTV tutarı diyeceksiniz ki aslında bakılırsa bu cümle bile bir tuhaf. Onu da kabul ediyorum. Yani akaryakıttan ÖTV alınması, bir de üzerine ÖTV'li fiyatın üzerinden KDV de alındığı için bir tuhaf uygulama aslında bakılırsa. Neyse, eleştirimizi bir kenara bırakalım. Var olan güzel haberden bahsedelim. Ağustos ayının kalan kısmı için yani bugün ayın kaçı, işte 13'ü, bundan sonraki günler için sadece Ağustos ayına özel olarak sıfır uygulanacak. ÖTV'den ÖTV alınmayacak. Sonraki aylarda peki ne olacak? Yıl sonuna kadar her ay 3'er lira arttırılacak, arttırılarak daha doğrusu belirlenecek. Yani dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz: Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım'da 9, Aralık'ta 12 lira alınacak. Aslında tam olarak bir hani vazgeçiş, sıfırlanması söz konusu değil bu anlamda, benim anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi ekonomistlerin yorumlarını da aktaracağım size ama tablo bu. Dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Uluslararası piyasalar dendi. O piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin pompa satış fiyatlarında benzine kıyasla çok daha fazla artış meydana geldi. İşte aslında bakılırsa bu kararla da tüketiciler, sizler, bizler, ondan önce de nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması, hedef bu. Tabii ki bir yandan da bu fiyat baskısı deyince aklımıza ne geliyor? Elbette enflasyon. Enflasyonla mücadele kapsamında dediğim gibi motorin fiyatlarının göreceli olarak yani aşağı çekilmesi amaçlanıyor. ÖTV'de dediğim gibi kontrollü bir yaklaşım izlenilmesine karar verildi. Bütçe disiplininden, mali sürdürülebilirlikten vesaire bunlardan bahsediliyor. Bunlardan da taviz verilmeyeceği söyleniyor ama son tahlilde kim ne derse desin olayın özeti şu. Son listede, son olarak da listede litrede 7.74 olan, 7 lira 74 kuruş olan ÖTV bugün itibariyle sıfır olarak uygulanacak. Pompa satış fiyatına bakıldığı zaman bir de KDV var. KDV'yi de düşersek eğer 9 lira 29 liralık bir indirim anlamına geliyor bu. Tamam, şimdilik sevindirici ama bundan sonraki aylar için, bundan sonraki dönem için aslına bakılırsa uzmanlar da uyarıyorlar. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir tablo da var ortada. Hani bu fiyatların çok dalgalanmayacağını öngörerek atılmış bir adım. Bu açıdan bakıldığında dikkat çekici. Peki ya tersi olursa? Peki ya tersi olursa, işte orada ciddi bir soru işareti var, onu da söyleyelim. Hatta Iris Cibre ekonomist, o da diyor ki hani ekonomi yönetimi ilerleyen aylarda motorin petrol fiyatlarında düşüş bekliyor. Zaten bu öngörüyle bu adım atıldı. Bu yüzden işte o her ay artan ÖTV'nin etkisini akaryakıt indiriminin de kompanse etmesini planlıyor. Planlar bu yönde ama kompanse edecek kadar düşüş gerçekleşmezse ne olursa ya da aynı kalırsa diye soruyor. 3 TL'lik 3 liralık artış her ay otomatik akaryakıta yansıyacak ama etkisi de kısıtlı olacak uyarısını da yapıyor. Fiyatla beraber fiyat da bununla beraber artarsa daha güçlü bir etkisi de, tahminlerin çok daha ötesinde daha güçlü bir etkisi de olabilir. Her neyse, ama tablo şu: günün iyi haberi sizler için, bizler için en azından bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ÖTV Ağustos'ta alınmıyor, mazotta, sadece motorinde, daha doğrusu onu da hatırlatayım. Hani benzinli araç kullanıyorsanız böyle bir indirimden faydalanamayacaksınız. O da neden acaba? O da ayrı bir soru işareti ama böyle karar verilmiş. Biz de elbette bunu sizlere aktarıyoruz. Ve geçelim. Şimdi bu cebimizi ilgilendiren konu. Ekonomiyi konuşacağız. Daha anlatacak çok detay, çok başlık var elbette. Ama oradan önce şu çözüm sürecine dair ya da terörsüz bir Türkiye süreci, değil mi? İktidar, Cumhur İttifakı böyle tanımlıyor. Bu konuya dair birkaç gelişme, birkaç ayrıntı var benim dikkatimi çeken. Onları sizlerle paylaşacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Şöyle söyledi: yasanın güvenliği için bazı emniyet sibopları uygulanmaya başlanacak. Yani tasarlanmış bir yasa teklifi dedi. Böyle eleştiriler var ya, konuşuyoruz burada. Nasıl bölücü bir yasa teklifi denilebilir bu yasaya şeklinde bir sorusu oldu. Af yasası diye yorumlayanlar da var. Bu bir tür, yani terör örgütü üyelerine af yasasıdır şeklinde yorumlayanlara da bir yanıt verdi. O yanıtı da aktaralım size. Hayır dedi, ben bu söylemlere katılmıyorum. Bütünlüğümüz, ulus devlet üniter yapımızla ilgili tek bir cümle ne yasada ne komisyon raporunda yoktur şeklinde de bir açıklaması, bir ifadesi oldu. Kimin? Numan Kurtulmuş'un. Şimdi tabii MGK kararı bekleniyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak bu yasa tasarısı. Onaylandı. O onayladıktan sonra, Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Bu tartışmaları zaten biliyoruz. Artık bunları ezberledik. Ama şu enteresan, ben hep söylüyorum bunu. Hani şu 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi ya yasa. Bunu hep konuşurken ya da bu oylama yapılmadan önce ne diyorduk? Bunların hepsi aslında anayasa değişikliğine açılan bir yol, bir kısa yol olarak da değerlendirilebilir. İktidar kanadı da aslına bakılırsa ya da Cumhur İttifakı da böyle yorumluyor benim görebildiğim kadarıyla. Numan Kurtulmuş dün Anadolu Ajansı'nda editör masası programına konuk oldu. Orada bunu değerlendirirken bu 467 rakamına, 467 milletvekilinin evet oyu vermesine dikkat çekti ve ne dedi tahmin ederseniz? Doğru tahmin edeceksiniz tabii ki. Yeni anayasa tartışmalarını açmak gerekiyor. Türkiye'nin dedi, yeni bir anayasa yapımı için gerekli uzlaşı mevcut siyasi iklimden çıkarıp çıkaramayacağı soruldu. Numan Kurtulmuş'a, o da dedi ki yeni bir anayasa şart, süreç olgunlaştı ve artık Türkiye için, ülke için yeni bir anayasa şart. Türkiye'nin bu anayasayı, Türkiye dedi, bu anayasaya yapmaya muktedirdir. Sivil bir anayasa, Yani ne zaman bu anayasa değişikliği gündeme gelse aynı ifade kullanılıyor. Yani artık anayasanın 80 darbe sonrası o yapılan, hazırlanan anayasanın değişmeyen maddesi neredeyse kalmadı. Yine bu sivil anayasa söylemi tıpkı daha önce 2017'de gündemimize getirildiği gibi bir kez daha getiriliyor. Sivil anayasa vurgusu yaptı meclis başkanı. Bunu yapmaya muktediriz. Üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz şeklinde bir yaklaşım oldu. Sadece tabii Numan Kurtulmuş değil. Mesela benim görebildiğim kadarıyla Mehmet Metiner gibi isimler de yine AK Parti içerisinde bir dönem itibariyle de etkili olmuş isimler de yine bu yeni anayasa meselesini benim görebildiğim kadarıyla bu 467 oydan biraz da cesaret alarak, daha doğrusu cesareti arttırarak bu konuda hani meclisten de geçebilir. 400 sınırı var ya referandumsuz anayasa değişikliği için. Zannediyorum bu şekilde okuyor görebildiğim kadarıyla AK Partili isimler ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da aynı şekilde. Bu konunun çok daha fazla önümüzdeki dönemlerde dile getirileceğini tahmin etmek herhalde hiç de zor değil. Göreceğiz hep beraber. Ben bütün bu tartışmaları bu anayasa değişikliği penceresinden okuyorum. Bunu da size her fırsatta hatırlatıyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Peki devam edelim. Devlet Bahçeli bu oylamadan sonra, yasanın mecliste kabul edilmesinden sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Artık dedi ülke olarak kaybedecek zamanımız yok. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bir boşluk, bir koordinasyon, bir yetki boşluğunun da olmaması gerekiyor bu süreç içerisinde mesajını verdi. Çok katmanlı bir güvenlik meselesi olduğundan bahsetti bunu, ama hani hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz bunu. Sizlere de sormuştum. Sizlerle de bu konuyu konuşmuştuk, tartışmıştık. Ne demiştim ben, hani bu yasayla ilgili olarak yeterince ya da daha sonra atılacak adımlar. Şimdi mesela Sayın Bahçeli de bu konuyu işaret ediyor. Bundan sonra atılacak adımları işaret ediyor. Peki biz bu konuda yeterince ve şeffaf şekilde bilgilendiriliyor muyuz diye sormuştum size. Buna inanıyor musunuz ya da böyle bir fotoğraf görüyor musunuz diye sormuştum sizlere. Siz de benim o gelen mesajlardan, WhatsApp hesabımıza, numaramıza gelen mesajlardan görebildiğim kadarıyla neredeyse %99'a varan bir oranda hayır, yeterince, bundan sonra ne olacak, hangi adımlar atılacak, buna dair çok da fazla bilgilendirilmiyoruz şeklinde bir görüşünüz olduğunu da ben en azından buna da tanıklık ettim. Bilinmezlikler, çok sayıda bilinmezlikler var. Mesela şunlar konuşuluyor, şunlar tartışılıyor. Tabii bunları sorgulayacağız. Türkiye yani profesyonel vatandaşlar olarak bunları sorgulamamız, bu soruları yanıtlamamız, daha doğrusu bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Mesela çok konuşuluyor Demirtaş'ın durumu, değil mi? Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın durumu ne olacak? Çünkü yani sıradan bir siyasi figür değil Demirtaş. Bugün itibariyle ne olacağı, ne biteceği hani belirsiz diye konuşuyoruz, ama mesela MHP'liler, mesela Fethi Yıldız, mesela diğer isimler, genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız hayır hayır diyor. Yani bu kap kesinlikle Demirtaş'ı kapsıyor. Hatta şöyle iddialar var. Şöyle söyleyeyim, Nefes gazetesinden Nuray Babacan dün bunu yazdı. Eylül ayı itibariyle Demirtaş'ın serbest bırakılacağına dair bir kulis haberi paylaştı. Ben de size onu aktarayım. Gerçi şu yorumlar da yapılıyor. Bu sadece hani bu yasayla, yasal düzenlemeyle ilgili bir durum değil. AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınsa zaten deniyor Demirtaş serbest bırakılmalıydı. Orada Nuray Babacan'ın dikkat çektiği bir başlık. O da enteresan. Mesela şu ne olacak? Birkaç soru size oradan. Mesela Avrupa'da yaşayan terör örgütü üyeleri, PKK'lıların durumu ne olacak? Şöyle söylüyor Nuray Babacan, kulislerde deniyor sertlik yanlısı açıklamalar yapanların ayıklanarak gerginliği besleme olasılığı olanlara kapı açılmayacak. Mesela böyle bir ayrım yapılacağını görüyoruz biz. Bu mesela bu ayrımın güvenlik boyutuyla mı, hani güvenlik bürokrasisi karar verecek ya ne olduğuna, ne bittiğine. Tam da ben de bunu anlatıyorum. Yoksa yani şunu da söylüyor, DEM Parti içerisinde de bu isimlerle ilgili, Avrupa'daki isimlerle ilgili görüş ayrılıkları var. Hani peki mesela kriter ne olacak? Güvenlik bürokrasisinin vereceği karar mı, yoksa siyasetin vereceği karar mı olacak diye de bir soru. Mesela hani belirsizliklerden bahsediyoruz ya. Birkaç örnek daha vereyim izniniz olursa. Birkaç başlık daha. Yani şunlar konuşuluyor, şunlar tartışılıyor. demokratik entegrasyondan bahsediliyor değil mi? Ya da toplumsal bütünleşmeden bahsediliyor bu yasayla birlikte. Peki mesela sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam hakları. Mesela bu isimler, bu teröristler Türkiye'ye dönecekler değil mi? Terör örgütü üyeleri. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Mesela buna dair bir yasal düzenleme yapılacak mı? Ya da işte Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği bundan sonraki süreçte atılacak adımlar diyor ya siyaset bize. Peki bundan sonra atılacak adımlar bunlar mı mesela? Ya da çok uçta bir soru belki, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama Türkiye'ye dönen terör örgütü üyeleri, bu yasadan faydalanarak dönen terör örgütü üyeleri mesela askerlik yapacak mı gibi sorular var değil mi? Ali Can Ulu da bu konuyla ilgili bir haber hazırlamış. Orada şöyle bir ifade var. Türkiye'ye dönen ve yasa kapsamında soruşturması veya kovuşturması ertelenen bir kişinin askerlik yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği konusunda mesela çerçeve yasada bir ayrıntı yok, bir detay, bir hüküm yok. Eğer diyor, deniyor haberde, askerlik kanunu uygulanırsa örgüt üyelerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan örgüt üyelerinin yaşı tutanlar açısından söylüyor tabii bunu, askere alınması gerekiyor. Kağıt üzerinde böyle bir tablo var. Peki başka sorular da var mesela. Sormayalım mı bunları, konuşmayalım mı? Mesela vatandaşlıktan çıkartılanlar ya da terör örgütünün içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yok ki. Suriyeliler, İranlılar değil mi? Yani İran vatandaşı, Suriye vatandaşları da var. Peki yani o kökenli kişiler de var. Peki onlar ne olacak? Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Türkiye'ye dönerse eğer yasanın nasıl uygulanacağı, Türkiye'de kalıp kalmayacağı değil mi? Yasadan yararlanmaları durumunda bu ülkelere, İran'a, Suriye'ye ya da başka bir ülke ise eğer o ülkelere iade edilip edilmeyecekleri mesela yine büyük bir soru işareti. Öcalan'ın Umut Hakkı tartışmasına girmiyorum bile. Hani onları çok konuştuğumuz için girmiyorum diyorum size. Çok daha zamanda konuştuk ama yani çok sayıda şunu anlatmaya çalışıyorum özetle. Yani bu evet, uygulama nasıl olacak, ne zaman devreye girecek vesaire, bunlar konuşuluyor da işte bu soru işaretleri var ortada. Bu soru işaretlerinin giderilmediğini bu düzenlemeyle, bu bahsettiğimiz düzenlemeyle, 12 maddelik yasal düzenlemeyle bu soru işaretlerinin giderilmediğini görüyorum. İşte burada anlaşılan, görülen şu ki bundan sonraki siyasi tartışmalarda muhtemeldir ki seçim süreci içerisinde de yine bu bahsettiğim konularla ilgili düzenlemeler yapılacak. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir tablo, şöyle bir haber okudum. O benim dikkatimi çekti. Yine bu çerçeve yasa demişken, yıllar önce bir televizyon kanalında çalışıyordum. Hani işte Türkiye'den Avrupa'ya göç, işte özellikle işte Afganistan'dan, Suriye'den gelen göçmenler kaçak şekilde işte Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlardı. Meriç, Tunca nehirleri üzerinden. O görüntüleri hatırlıyorsunuz, o dönemleri, o haberleri hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten hani insanın içini acıtan görüntülerdi. Hele bir de karşıya geçebilenler. Orada mesela Yunan askerinin onlara karşı tutumu vesaire, neyse o da ayrı bir tartışma konusu. Şöyle bir haber vardı, yanlış hatırlamıyorsam Sabah gazetesinin haberiydi. Bu göçmenlerin arasına karışarak Avrupa'ya kaçmaya çalışan bir FETÖ mensubu yakalanmıştı ve gazetenin manşeti şöyleydi. Hayır, adı da Hasan olabilir, Ahmet olabilir, şu an hatırlamıyorum. Hayırdır Ahmet, sen nereye şeklinde böyle çok esprili bir başlık da atmışlardı. Hani terör örgütü üyelerinin nasıl kaçtıklarını, hangi yollarla kaçtıklarını anlatırken çok akıllıca güzel bir başlıktı benim görebildiğim kadarıyla. Neden bu meseleyi açtım biliyor musunuz? Çünkü şimdi terör örgütüne, FETÖ'ye yakın geçmiş dönemde de, yani bu 15 Temmuz öncesinde de bir yayın organları vardı. Bir internet siteleri, Herkül isimli bir yayın organı vardı. Daha sonraki süreçte bunlar benim görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla hani örgütten ayrıldıklarını, yolların ayrıldığını vesaire açıklamışlardı. Çok uzun bir geçmişi yok bu olayın, bu bahsettiğim olayın. Yani tırnak içinde bir tür nedamet getirmişlerdi, böyle söyleyebiliriz. Şimdi bir bildiri yayınladılar onlar. İşte hani bu yasanın sadece bu bahsettiğimiz düzenleme var ya, çerçeve yasadan işte konuşuyoruz aylardır, haftalardır bunu konuşuyoruz. Ne deniyor? Sadece PKK ve KCK'yı kapsayacak deniyor değil mi? Gerçi Haziran ayında Hizbullah'ı da kapsaması yönünde bazı siyasi adımlar gelmişti. Böyle girişimler olmuştu mecliste. Direkt Hizbullah adı verilmese de onları anlatmıştım size. Şimdi bunlar da bu FETÖ'cüler de yeni bir takiye yöntemiyle herhalde benim görebildiğim kadarıyla, ki hani onların huyu suyu biliyorsunuz zaten. Bu çerçeve yasadan bir bildiri yayınladılar ve bu çerçeve yasadan kendilerinin de bir şekilde yararlandırılması, yani o kapsama kendilerinin de alınmasını talep ettiler. Ben de o dönemdeki, dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam, Sabah gazetesinin haberiydi. Hayırdır Hasan sen nereye diye de sormak istiyorum bunu da. Böyle bir o haberi görünce bunu hatırladım, bunu gördüm. Bir gerilim, Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Parti arasında bir gerilim yaşanıyor. Karşılıklı açıklamalarla ortaya çıkan ve somutlaşan bir gerilimden bahsediyorum. DEM eş genel başkan. Bunlar, olayı bir anlatayım izninizle, sonrasında da yorumumu söyleyeyim size. Tülay Hatimoğulları, DEM eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları bir televizyon programında konuşurken, İşte bu Kürt sorunu, Kürt meselesi vesaire, bunları konuşurken bir Netanyahu hatırlatması yaptı. Dedi ki, şöyle tırnak içinde kullanıyorum, birebir aktaracağım. Filistin'i işgal etmekten vazgeç dendiğinde İsrail'e döndü Netanyahu da dedi ki sen de Kürtleri dövmekten vazgeç ya da dövdürmekten vazgeç. Bu ifadeyi kullandı Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak bu garip karşılaştırmasını aktardı. Kim? Tülay Hatimoğulları. İşte Tülay Hatimoğulları'nın bu açıklaması Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oldukça sert bir tepki gördü. Ömer Çelik bu tepkiyi, kim? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu tepkiyi dile getiren isim oldu. Şöyle seslendi Tülay Hatimoğulları'na: soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır ve bunu bir an önce düzeltmeniz gerekiyor dedi ve böyle bir eleştiri getirdi. Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması yine DEM Parti'den geldi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Açıklaması şöyle dendi. O Netanyahu göndermesine Tülay Hatimoğulları'nın değerlendirirken o cümleler bağlamından kopartıldı. Tespitin muhatabı Erdoğan değil, çözümsüzlükten medet umanlardır şeklinde bir ifade kullandı. İlk günden beri söylüyorum. Dün de başka bir örnekle size bunu anlatmıştım ama iletişim konusunda bu yasayı savunanlar açısından bakıldığı zaman ya da işte gündeme getirenler, bu çerçeve yasa çözüm süreci, savunursunuz savunmazsınız, o ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir, yani özellikle DEM Parti kanadında daha böyle üstenci, üstten bakan siyasal iletişim ya da kamuoyuyla iletişim konusunda çok ciddi sıkıntılar içeren söylemler görüyoruz ya da eylemler görüyoruz. İşte Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğrafın örneğin değil mi? 10 ay önce çektirdiği fotoğrafın tam da o yasa mecliste oylanıp kabul edildiği gün DEM Parti tarafından örneğin X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılması gibi. Onu da hatırlatalım, unutmuyoruz böyle şeyleri. Yani DEM Parti'nin bu söylemlerinden bir şekilde o siyasal iletişim çok ciddi sorun var. Bundan vazgeçmesi gerekiyor diye

0: düzenlemesi yapılacak. Öyle söyleyelim. Aynen. Şöyle dedi Şirin, şöyle yorumluyor. Bu diyor, bu yasa teklifinin içeriği, bu indirim, bu ceza indirimi ya da infaz düzenlemesi anayasanın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü işte PKK, KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor bu uygulama. Ve anayasadaki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa diyor ki, diyor, münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Anayasa 169 tam da bunu söylüyor, bunu anlatıyor. İlginç bir ayrıntı olduğu için benim dikkatimi çekti. Hani dedim ya, konuşulacak onlarca madde var işte, ama bir şekilde o kadar hızlı geldi geçti ki o komisyon süreci, meclisteki oylama süreci, hani bütün, diyeceksiniz ki Güçlü bu detaya mı takıldın? Bunu sadece şunun için anlatıyorum. Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliklerden sadece birkaçı ile ilgili örnek vermek istedim size. Simge, devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Diyordu Demirel. Gerçekten de o dönemde yapılan siyaseti mecliste hatırlıyor musunuz? Şöyle bir kısa bir geçmişe, aklımızı biraz, biliyorsunuz hep söylerim bunu, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var. O bütçe görüşmelerini hatırlıyorum. Demirellerin, Erbakanların, Ecevitlerin, Baykalların nasıl tartışıyorlardı, ama hiç böyle bir hani kavga kıyamet değil de böyle gerçekten hani siyasetin konuşulduğu, eleştiriler yine oldukça sert yapılıyordu, ama hani ben hani hem işte üniversite yıllarımda, ondan önceki yıllarda da dikkatlice dinlerdik ülkenin nereye gittiğini, ne olduğunu, ne bittiğini oralarda bir şekilde dinlerdik, anlamaya çalışırdık, ama artık o dönemler oldukça geride kaldı. Neyse, biz devam edelim siyasetin gündemi ya da siyasetin günlüğüyle. Birkaç not. Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini dile getirdi. Beklenen bir gelişmeydi, onu söyleyelim. Peki CHP'den bir açıklama var mı? Şöyle söyleniyor, yani geç kalmış bir adımdır şeklinde bir yorum geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, benim görebildiğim kadarıyla daha sert bir açıklamada yok. Devam edelim. Madem İmamoğlu dedik, Özgür Özel'le, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le. Tabi bu parti içerisinde çok tartışılıyor. Bu yasaya neden işte evet dendi, denmedi vesaire. Kim evet dedi, kim hayır dedi. Özgür Özel milletvekilleri tarafından yalnız bırakıldı mı, özür dilerim, bırakılmadı mı tartışmaları yapılırken tam da bunu buna bir yanıt verdi Özgür Özel. Biz bir hibrit model uyguladık orada dedi. Yani şöyle dedi, ben tam olarak aktarayım. Ben adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur şeklinde de bir açıklama getirdi. O evet oyunu ya da parti yönetimi olarak aldıkları o evet kararını anlatırken aynı açıklamada Özgür Özel bu tartışılacak. Bunu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Yine bu yasa, çerçeve yasa, af mı değil mi tartışmaları yapılırken hani anayasanın eşitlik ilkesi meselesi var ya, tam da o anayasanın eşitlik ilkesi boyutuyla bu mesele konuşulacaktır ve bir genel af tartışması da başlayacaktır demiştik. Gerçekten de o tartışmaların başladığını, siyaseten de zaten kamuoyunda bir genel af beklentisi var. Şöyle bir baktığım zaman yapılan haberlere, sosyal medyaya, böyle hani sosyal medyada yazılan her şeye tabii böyle inanmıyoruz da en azından artık tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğumuz için doğru analiz edebildiğimi düşünüyorum. Böyle bir genel beklenti var, genel af. Özgür Özel de bu meseleyi gündemine getirdi. Devletin şefkatli elini cezaevindeki diğer kader mahkumlarına da uzatması gerekiyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Aslına bakılırsa işte en başından beri de dediğim gibi söyledik, af ve anayasal haklar, af ve anayasal eşitlik ilkesi, yurttaşların eşitliği ilkesi çerçevesinde bu yasa konuşulacaktı, bu yasa, bu çerçeve düzenleme, çerçeve yasası tartışılacaktır demiştik. Gerçekten de oradan başladı. Cezaevi demişken de şunu hatırlatalım, yani 304 bin ülkedeki cezaevlerinin kapasitesi ve şu andaki tutuklu ve hükümlü sayısı 433 bini aşmış durumda. Yani %140'lık bir kapasite artışı kapasite aşımı doğru ifade.

0: ifade edeyim. Kapasite aşımı var. Yani 4000'in üzerinde çocuk, 6000'in üzerinde 65 yaş üzerinde olan 6868 kişi var. Bu çok dikkat çekici ve son 2 ayda bakıldığı zaman tutuklu ve hükümlü sayısının da neredeyse 12 bin, dikkat, 12 bin kişi arttığını görüyoruz. Enteresan bir tablo. Hani bu tabloya da bakıldığı zaman dediğim gibi bir genel af tartışmasının da yakın gelecekte gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Neden? Bakın, Rahşan affını hatırlıyor musunuz? Çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı, değil mi? 4616 sayılı kanun o ilk çıkarıldığında çok sayıda suçu kapsam dışında bırakmıştı. Sonra ne oldu? Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti mesele. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar almıştı? Eşitlik ilkesine aykırı bulduğunu, bulduğu o istisnaları iptal etmişti ve kapsam, o affın, o Rahşan affı kapsamının da zaman içinde Anayasa Mahkemesi kararıyla beraber nasıl genişlediğine de tanıklık ettik. Rahşan affında uygulanan o anayasanın 10. maddesi meselesi yine bu yasayla ilgili olarak da yakın gelecekte gündeme gelebilir diyelim. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar şöyle CHP'den de bahsedelim elbette. Yani şunlar konuşuluyor ve ki sorulduğu zaman da hayır demiyor CHP yönetimi ya da CHP sözcüsü. Bazı isimlerin görevden alınması ya da bazı milletvekillerinin en azından görevden alınması ya da ihracı tartışılıyor. Mesela dün iller açısından bakılırsa Avcılar, yani İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yeni atamalar yapıldı 14 ilçeye. Yine Bolu, Gümüşhane, Sakarya, Hatay, Tokat gibi illerde de yeni il başkanları belirlendi. Ama asıl tartışma Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka gibi isimlerin de ihraç gündeminde olduğunu ya da ihraç listesinde olduğuna dair CHP içerisinde bir tartışma yapılıyor. Dün Müslüm Sarı, CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda konuştu. Daha doğrusu bu soru yöneltildi. Gazeteci arkadaşım, ki beraber de çalışmıştım daha önce, Gül Gündüz bu soruyu yöneltti. Ne yapacaksınız bu isimlerle ilgili olarak? Bir disiplin meselesi, disiplin soruşturması var mı? Şöyle söyledi Müslüm Sarı. Hayır, bugünkü MYK'da görüşülmedi ama gündemimizde var. Yani partimiz üyesi olup başka bir partinin eylemlerini, etkinliklerine, eylemlerine katılan isimler ayrılacak. O isimlerle yolumuz ayrılacak. Bu MYK'da konuşmadık ama bu meselenin gündemimizde olduğunu söyleyebilirim dedi. Velhasıl şunu söyleyelim. Yakın bir dönem içerisinde Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka gibi isimlerinde partiden, CHP'den ihraç edilebileceğini de aklımızın bir kenarına not edelim. Özgür Özel'le ilgili bir dokunulmazlık fezlekesi daha. Ya neden bu kadar haber oluyor? Onu da anlamıyorum. Neden? Dün böyle yine vardı. Bir fezleke daha geldi diye. Şöyle söyleyeyim size, öyle müzik arasına gideyim. Yani bu dünkü fezlekede 63. Özgür Özel'le ilgili 63. fezleke. O yüzden benim görebildiğim kadarıyla bunun özel bir haber değeri yok. Ha, tabii ki diyebilirsiniz ki demokrasinin kılıcıdır. Tabii ki buna da itirazım yok ama her seferinde böyle sanki ilk fezlekeymiş gibi haber yapılması da bana ilginç geliyor. Müzik arasına gideceğiz. Simgeciğim, bir dakikanı rica edeceğim. Şöyle Ozi hazırladı elbette bugünkü listemizi de. Bilmiyordum, onun sayesinde öğrendim. Eline, emeğine sağlık. Bugün Dünya Solaklar Günü'ymüş efendim. Yani sol elini kullanan bireylerle ilgili farkındalığı arttırmak için her yıl 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü olarak anılıyormuş. Açıkçası bilmiyordum. Ben de Ozi sayesinde öğrendim. 1976 yılından beri üstelik sağ el kullanımının baskın olduğu dünyada solakların yaşadığı zorlukların bir şekilde fark edilmesi için, buna dikkat çekilmesi için böyle bir gün ilan edilmiş. Ozi de bugünkü şarkı listesini, müzik listesini hazırlarken de ünlü solak gitaristlerden bir seçki yapmış ki, yani bu gitaristlerin bazıları böyle telleri, gövdesi solakları için üretilen gitar kullanıyor örneğin, ama bazıları da sağ el için üretilmiş bir gitarı, telleri ve gövdeyi ters şekilde telleri bağlayarak çalmayı tercih ediyorlar. Oldukça solaklar için hayat zor gibi görünüyor. Mesela açılışta Albert King'den bir parça dinledik. Asıl adı Albert Nelson olan Albert King, B.B. King gibi, Freddie King'le birlikte Bu Kings of Blues olarak, işte blues'un kralları olarak anılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi de kimi dinleyeceğiz? Johnny Allen Hendrix. Ama biz nasıl tanıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz siz onu? Jimi Hendrix olarak biliyorsunuz. Purple Haze şarkısını, Amerikalı gitar virtüözü, şarkıcı, söz yazarı, her şey, müzikte ne varsa Jimi Hendrix'te var. Kültürel bir ikon aynı zamanda. Tarihin en etkili müzisyenlerinden bir tanesi. Bakın, 14 yaşında kendi kendine öğreniyor gitar çalmayı. O kariyeri boyunca da o gitarı çalış şekli ya da sound'uyla oldukça yukarı taşıyor sanatını. 27 yaşında, sadece 27 yaşında bu dünyadan ayrılmıştı. Bugünün çoğu gitaristi ve müzisyeni tarafından da ve bizler tarafından da, müzikseverler tarafından da elbette saygıyla anılıyor. Hadi bir müzik arası verelim. Ozi'ye de teşekkür ederek arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, birisine kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorun olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı, arkasından da otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntılar yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvurular paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Güzel tanıtım olmuş. Arkadaşlarımın da eline koluna sağlık. Gerçekten her Akif, tamam sevgili Akif'e buradan selamlar yollayalım. Akif'in eline koluna sağlık. Gerçekten bütün programları dinleyerek böyle aradan böyle alıntılar yapıyor. Keyifli. Ben de bazen unutuyorum ne anlatmıştık, ne olmuştu diye. Bizim de bir dönem neyi anlattığımızda çok net anlatıyor. Yani hatırlatıyor. Her şey paralı. CİMER meselesi. Bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştık. Bu haberin özetini paylaşmıştık sizlerle. Onun altına gelen yorumlar da oldukça enteresandı. Bir de bundan mı para alınacak diye. Bu arada çok sayıda solak dinleyicimiz olduğunu da görüyorum. Evet, hepinizin de tüm solaklarında dünya 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü'nü de kutlayarak devam edelim Simge.
3: Dünya hızla değişiyor. Otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Hadi biraz değişsin diyordu Erdal İnönü, rahmetli Erdal İnönü, ama değişmeyen şeyler var ya da değişmesini istediğimiz şeyler var ya da takip ettiğimiz konular var. Bu yüzden zaten takip ediyoruz, değişim istediğimiz için. Neden bahsediyorum? Mesela Rojin Kabayiz soruşturmasından bahsediyorum. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Van 100. Yıl Üniversitesi rektörün ve yeğeninden birer DNA örneği alınmıştı. Rojin'in vücudunda bulunan iki erkeğe ait DNA kalıntısına rastlanmıştı Rojin'in bedeninde. İşte otopsi incelemelerinde bu mesele ortaya çıkmıştı. Toplamda 600 kişiden DNA örneği alındı ki bu iki isim de Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninin de DNA örnekleri bunun içerisinde. Şöyle söyleyelim, o notu da hatırlatalım size. Sonucu daha doğrusu kendilerinden alınan, bu iki isimden alınan DNA örneğiyle Rojin Kabayiş'in üzerinde bulunan DNA profilleri karşılaştırıldı ve bir uyuşma olmadığı saptandı. Ama tabii bu 600 kişiden alınan örneklerle ilgili karşılaştırma ve elbette inceleme süreci de devam ediyor. Tabii ki Rojin'in o ölümüyle ilgili süreci de ya da bu soruşturmaya dair başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Değişim dedik ya, daha doğrusu biz değil, Erdal İnönü söylemişti değişim diye. Madencilerin eylemi Ankara'da, Yıldızlar Holding'e bağlı o Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemleri de devam ediyor. Bugün 4. günlerinde yine bir polis ablukası var. Dün de aslına bakılırsa benzer tabloları yaşadık. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde o eylem devam ediyor. Elazığ Eti Gümüş işletmeleri madencileri ve işte Doruk Madencilik işçileri yine nereye yürüdüler? Dertlerini anlatmak istiyorlar ve patronla yaptıkları anlaşmadaki garantörlerden bir tanesi Enerji Bakanlığı'na yürümek istediler. Ne oldu? Milli Kütüphane Ankara'da, Milli Kütüphane metro istasyonu, bilenler bilirler. Metro istasyonunun önünde yine polis engeliyle karşılaştılar ki şöyle söyleyeyim, bir gün önce de hatta ondan önceki günde bu eylem nedeniyle gözaltına alınmıştı madencilerimiz. Mesela salı günü 80 madenci gözaltına alınmıştı. İlginç bir bu arada Ankara Valiliği'nin 15 günlük bir eylem yasağı var biliyorsunuz, onu da hatırlatalım. 9 Ağustos'ta başlayan 23 Ağustos'ta sona erecek olan bir eylem yasağından da bahsediyoruz ya da tablo, böyle bir tablo var. Bu arada madencilerin de seslerini duyurmak istiyorlar tabii doğal olarak. Yani bu nasıl bir anlaşmaysa gerçekten akıl sır ermiyor. Yani 3 ayrı bakanlığın da altına imza attığı ve şirketin de tamam ben bu alacakları ödeyeceğim, sadece para meselesi değil, işçilerin özlük hakları var, işten çıkartılan işlerinden olan emekçiler var, onları geri alacağım sözü. Bakanlık tamam dedi, 3 bakanlık. Nasıl oluyor da hala, yani gerçekten evet şaşırmayacağım diyorum bazen de, hala bunu izlerken şaşırıyorum ki bir de bu madencilere, haklarını arayan madencilere yönelik olan bu işte gözaltılar vesaire, yani akıl alır gibi değil. O şirket de bu cesareti nereden buluyor bunu da anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanına seslerini duyurmak istiyorlar madenciler. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Böyle bir iddiaları var daha doğrusu. Peki ne yapacaklar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. yıl kutlama mitingi gerçekleştirilecek. Cuma günü bir miting gerçekleşecek. Diyor ki madenciler de, biz de ailelerimizle, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu alacağız ve biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak o mitinge katılacağız ve derdimizi Cumhurbaşkanı'na anlatacağız. Yani yarın, evet Simge teşekkür ediyorum, doğru, bazen günler böyle birbirine giriyor. Yani yarın onlar da AK Parti'nin 25. yıl mitingine katılarak kendi seslerini orada duyurmak isteyecekler. Bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. O tabloyu yarın biz konuşamayız ama pazartesi günü de hep beraber değerlendiririz. Onu da hatırlatalım. Özel sektör öğretmenleri, dün konuşmuştuk. Mülakat mağduru öğretmenlerle ilgili 1611 mülakat mağduru öğretmenin sorunlarının çözüleceği yönünde bir söz yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. O bizi sevindirmişti ki dün de mülakat mağduru bir öğretmenimizi alıp nedir sorununuz ve ne bekliyorsunuz diye sormuştuk. Bu tamam ki o da özel sektör öğretmenleri sendikası çatısı altında bir mücadele vermişlerdi. Özel sektör öğretmenlerinin de farklı yine talepleri var. Bunu da çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Yani çok da sizlerle paylaşıyoruz. Toplu iş görüşmesi, toplu iş sözleşmesi gibi talepleri var. İşte ücret farklılıklarının giderilmesi gibi talepleri var. Dün de bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı düzenlendi. Somut net bir adım yok şu an itibariyle. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Devam edecek görüşmeler. Biz de tabii o görüşmelere işverenler de katılıyor, bakanlık yetkilileri de katılıyor. Biz de elbette o süreci de takip edeceğiz. Bir not sadece, bugünkü bir dava. Hani yarın bunun detayını sizle paylaşabilirim. Nedir o? 8 yıl önce hayatına son verdiği iddia edilen ama daha sonrasındaki süreçteki babasının büyük mücadelesi vardı ki biz anlattık, defalarca burada anlattık. Dorukhan Büyük Işık'ın ölümünden bahsediyorum. İzmir'de 5 şantiye çalışanı ve 8 polis yargılanıyor o davada. Bugün o yargılama devam edecek. Takip edeceğiz elbette, nasıl savunmalar yapılacak, neler konuşulacak. 13 Mayıs 2018 sabahı İzmir'de Narlıdere'de cenazesine ulaşılmıştı. İşte hayatına son verdi dendi. Aradan geçen süreç içerisinde babası emekli tümgeneral Ethem Büyük Işık'ın soyadı gibi gerçekten büyük bir mücadele sonrasında, babanın büyük mücadelesi sonrasında 2024'te tekrar açılan bir dava ve işte ortaya çıkan tablo, 23 kişi tutuklandı şimdiye kadar ve biz de takip edeceğiz elbette bu süreci. Birkaç başlığım daha var, onu da size aktarayım. Nilda Müge Şahin, geçtiğimiz günlerde bu ismi anlatmıştım size, hikayesini anlatmıştım. Şişli'de eczane önünde ilaç almayı beklerken, sırada beklerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen kişi. Katil zanlısı uzun süredir, yani yaklaşık bir haftadır polisten kaçıyordu, yakalanamamıştı. Sonrasında dün enteresan bir gelişme oldu. Kız kardeşi yani Nilda Müge Şahin'in kız kardeşi Sarıyer'de mezarlığa gidiyor. kız kardeşini ziyaret etmek için, bir dua okumak için ve nerede görüyor? Tam orada bu katil zanlısını görüyor. Sonra polise haber veriyor. Polis hemen peşine düşüyor elbette. Sonrasında da bu kişinin, bu katil zanlısının yakalandığını öğreniyoruz. Çok detay var saldırıyla ilgili olarak ama mesela arkadaşları dikkat çekici ifadeler vermişler. Mesela gittikleri Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çevresinde bu kişiyi, bu katil zanlısını mesela fark ettiklerini, şüphelendiklerini ama o olup olmadığından emin olamadıklarını görüyoruz. Daha sonrasında işte arkadaşları diyor ki biz hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye girdik. İşte saldırı da orada başladı. Yani kişi, bu kişi takip etmiş. Yani öldürmek için Müge'yi takip etmiş, yani bile isteye, planlı bir cinayetten bahsediyoruz yani aslına bakılırsa. Ki şunu da hatırlatmıştık size ki ailesi de Evrensel Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. Bugün annesi bir röportaj vermiş, okumanızı tavsiye ederim. Dikkat çekici detaylar var orada. Cinayetten 9 gün önce de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yani aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği, bu kişiyle ilgili, bu Nazir Ilgın'la ilgili bir başvuru yaptıklarını da biliyoruz cinayetten 2 gün önce. Ama ne oluyor, işte o gün de konuştuk, tekrar konuşuyoruz. Bir şekilde bu kişi, bu cinayet engellenemiyor. 14 yıl daha önce hapis cezası kesinleşmiş bir kişiden bahsediyoruz. Yani bir suç makinesinden aslına bakılırsa bahsediyoruz. Kaçaktı, onu aktarmak için sizlerle paylaştım bu konuyu ve tabii ki kadın cinayetlerini konuşmak için, bir kez daha hatırlatmak için bu konuyu açtım. Ama işte o kaçak olan kişi öldürdüğü kadının defnedildiği mezarlıkta görülüyor ve polis tarafından da sonrasında da yakalanıyor. Tablo aslına bakılırsa bu tuhaf bir görüntü ama engelleyemiyoruz. Yani kadın cinayetlerini, bunu her seferinde söylüyoruz, her seferinde konuşuyoruz maalesef. Evet, sözde bakılırsa işte kamu kurumları, bakanlıklar, işte emniyetin yaptığı çalışmalar, işte böyle birimleri var gördüğünüz gibi ama nasıl oluyor da bunlar engellenemiyor ve kadınlar ağırlıklı olarak her ay bunu paylaşıyoruz değil mi, rakamları? Her gün neredeyse bir kadın bu ülkede öldürülüyor. Bir kadın her gün neredeyse öldürülüyor bu ülkede ve hep söylüyorum bunu, en güvenli olmaları gereken yerde, evlerinde maalesef ağırlıklı olarak %60'ı, %70'i maalesef evlerinde öldürülüyorlar. İlk bölümü de yavaş yavaş tamamlayalım. İkinci bölümde enteresan başlıklar var. Erdoğan'a suikast, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde tutuklanan bir isim vardı. Bir yüzbaşı, eski yüzbaşı vardı. Ablası da tutuklandı. Ablasının ifadeleri gerçekten terör örgütünün tüm üyelerini nasıl bir ajan gibi yetiştirdiğinin ipuçlarıyla dolu. Ablasının ifadesinin ayrıntılarına baktım. Gerçekten de yani sırf asker olduğu için, eski yüzbaşı olduğu için değil, ablasının da aslında neredeyse bu konularda, kaçma, gizlenme konularında nasıl uzman haline geldiklerini gösteren enteresan örnekler. Devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla izninizle başlayayım. Örneğin WhatsApp hesabımız, WhatsApp numaramızı hatırlatarak başlayayım. 0505 171 66 56 her türlü görüş, öneri ve tabii ki eleştirinizi bekliyoruz. Telegram üzerinden ya da X üzerinden görüntülü canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye'yi ya da X'te @RadyoSputnikTR'yi bu adresleri takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz hem de program tekrarlarına kaçırırsanız eğer bütün radyo programlarımız için geçerlidir bu. Bütün programlarımıza kolaylıkla dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için X ya da Instagram güçlü Özgan G ile Özgan küçük ve noktasız yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım. Koray Bey diyor ki hayır efendim, Cimer de paralı mı olacak? Hayır, Cimer paralı olmayacak. Böyle bir önerisi vardı yeni partili bir milletvekilinin. Onu eleştirmiştim orada. Hani başka bir şey kalmadı, bunları mı konuşuyoruz diye eleştirmiştim. Ve eklemiş Koray Bey, neyse ki Radyo Sputnik ücretsiz diyor. Efendim tabii her sabah sizle birlikteyiz. Bu arada müzikler elbette Ozi'ye de buradan bizim müzik listelerimizi hazırlayan Ozi'ye de bir kez daha selam yollayalım. Ne için? Bugün Dünya Solaklar Günü. 13 Ağustos 1976'dan beri Dünya Solaklar Günü olarak kutlanıyormuş. Ozi de bugünkü listeyi hazırlarken ünlü solak gitaristleri seçmiş. Onlardan bir seçki hazırladı bizim için ki işte Albert King'i dinledik, Jimi Hendrix'i dinledik. İşte az önce Black Sabbath'tan Paranoid şarkısını dinledik ki grubun gitaristi Tommy Iommi Mart 2008'de dünyanın en iyi gitaristi seçilmişti ve şu an 78 yaşında İngiliz sanatçı. Enteresan bir hikayesi var. Enteresan. Ozi de buna dikkat çekmiş. Bakın işte az önce dinledik Black Sabbath'tan Paranoid'i. O grubun gitaristi Tony Iommi 17 yaşındayken bir iş kazası geçiriyor. Saç ve metal fabrikasında çalışırken elini giyotine kaptırıyor. O yüzük ve orta parmak uçları kopuyor. Daha sonrasında da bir şekilde devam ediyor ama hayata küsmüyor ve işte gördüğünüz gibi dünyanın en iyi gitaristlerinden bir tanesi oluyor. Hep konuşuyoruz bunu, çocuk işçiliği. Ozi bu notu da düşmüş. Hani sen sık sık bu meselesini gündeme getirirsin. Aslına bakılırsa çocuk işçiliği sorunu dünyanın her noktasında, her ülkesinde maalesef var. Ülkemizde de aslına bakılırsa bu, hatta söylediğim gibi Tommy Iommi parmaklarını o giyotine kaptırdıktan sonra parmak uçlarına plastik bir materyal takarak gitar çalmaya da devam ediyor. Ve döneminin kendi dönemi açısından bakılırsa en sert gitar kalıplarında yazan bir isim olarak da dediğim gibi müzik tarihine geçiyor ve şu an itibariyle 78 yaşında. Bundan sonra dinleyeceğimiz isimler de var. Örneğin işte Nirvana mesela, Nirvana'dan 8.5 gibi ki efsane vokalisti, gitaristi Kurt Cobain'den, ondan da bahsederiz programın ilerleyen dakikalarında. Kapanışta da Eric Gales'ten You Should Left Me şarkısını dinleyeceğiz. Hani şimdiden bilgi vermiş olayım. Dünya Solak dinleyeceğimiz açısından da onlar için de Dünya Solaklar Gününüz kutlu olsun. Gerçekten de hayatın sizler için bazen, hatta çoğu zaman zor olduğunun farkındayız. Onu da söylemiş olalım. Simge, devam edelim mi?
2: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Deniz Baykal bu ifadeleri kullanıyordu, bir dönemin CHP lideri. Bahsetmiştim o FETÖ'cü eski yüzbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast suikast suçlaması kendisine yöneltilmişti. Tutuklandı zaten. Ablası da tutuklandı. Ablasının ifadelerini sizlerle paylaşacağım demiştim ama bir hatırlatma dinleyici, siz de soruyorsunuz. Elbette biz de her gün, her gün tam 48 gündür her gün konuşuyoruz. Ali Çağatay'dan bahsedeceğim. Sevgili Ali Çağatay'ın tutukluluğunun 48. günü bugün itibariyle. Dinleyici sizler de soruyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim. Peşinen sağlık, saat vesaire bununla ilgili şükür ki bir problem yok. İddianamesini bekliyordu. Onu bir kez daha hatırlatayım. İddianamesi yazıldı. 5 yıl savcılık, 5 yıl hapis cezası talep etti. Şimdi neyi bekliyoruz? Duruşma tarihini bekliyoruz. Zaten Ali Çağatay'ın da talebi bu yöndeydi. Hani bir an önce iddianame yazılsın ve ben de hakim karşısında çıkayım ve savunmamı yapayım şeklinde bir beklentisi vardı sevgili Ali Çağatay'ın. Ve dediğim gibi son bilgi budur. Hani bir gelişme olursa elbette bizlerden hemen sonra sizler de öğreneceksiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili Ali Çağatay'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı da göndereyim. Şimdi dediğim gibi dönelim o konuya. Muğla'da 15 Temmuz o darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir suikast girişimi düzenlenmişti. O suikast timinde yer alan bir isim, bir eski yüzbaşı Burkay Karatepe. 10 yıl sonra suikast girişiminden, o 15 Temmuz'dan 10 yıl sonra Afyon Karahisar'da yakalanmıştı. Ona yardım ettiği iddiasıyla yine ablası Ayşe Alınur Karatepe, mimarmış kendisi, onu da öğrendik, öyle bir detay da var. O da gözaltına alınmıştı Burkay Karatepe'ye yardım suçlamasıyla ve tutuklandı efendim. Ama savcılık ifadeleri çok dikkat çekici, çok enteresan. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Bir mimar, bir kız kardeş değil mi? Bakıyorsun ama öylesine profesyonel bir yaklaşım var ki, işte dediğim gibi mesela ortak kullandıkları bir e-posta hesabının taslaklar bölümüne kaydedilmiş bir Word dosyası üzerinden iletişim kuruyorlar her iki isimde. Yani tam anlamıyla bir ajan iletişim metodu, öyle tanımlanabilir herhalde. Maili göndermedikleri için dolayısıyla filtrelere de takılmıyorlar. Bu konuda kurulmuş olan filtrelere de yakalanmıyorlar ve bir şekilde bu iletişimi sağlıyorlar. Sadece bu mu? Hayır. Mesela şöyle Ayşe Alınur Karatepe'nin kardeşine şöyle ifadeler kullandığını, kardeşine yönelik olarak o metinlerde ortaya çıkmış. Temkinli olmaya devam et. Pusuda bekliyor çakallar, açık bulmak için gibi ifadeleri var. Yüz yüze ya da telefon görüşmeleri oldukça azaltılmalı. Bunları da, bu yönde ifadelerin de karşılıklı olduğunu görüyoruz. Burkay Karatepe'nin ilerleyen dönemlerde yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşı Suriye, Lübnan, İran güzergahlarının örneğin son derece ayrıntılı, Hatay üzerinden Suriye ya da Beyrut'a geçiş mesela, bunların çok ayrıntılı şekilde bu güzergahların konu edildiğini, o metinlerde konu edildiğini de biz yine öğreniyoruz. Ya da mesela sahte kimlik iddiası vardı biliyorsunuz, İstanbul'da bir sahte kimlik ya da pasaport işlemleri için para biriktirdiğini yine biz öğreniyoruz. İstanbul'da bir yeni tip çipli kimlik hazırlanması yönünde yine talepler oluyor. Biyometrik fotoğraf çekimleri vesaire, oradan da görüyoruz. Diyor ki abla Ayşenur Karatepe, köy giriş ve çıkışlarında kameralar var. Araç içerisinde görünmemen gerekiyor. Ana yolu kullanmak yerine tarla içerisinden ilerle, bir yerlere gideceksen vesaire. Mesela 6 Şubat depremleri gerçekleştiğinde, 6 Şubat 2023 o deprem gerçekleştiğinde, bakın Ayşen Alınur Karatepe kardeşine şunu söylüyor: deprem zamanı tam bir karmaşa vaktiydi, düşünemedik, değerlendiremedik. Böyle stratejik ya da taktiksel kaçmak için bir şekilde yöntemler ya da işte o konjonktürü kontrol eden yöntemler izlediklerinde öğreniyoruz. Hani bu sadece işte yani yakalanan eski yüzbaşı, tamam, askeri eğitimi var vesaire, sonuçta bir ordu mensubu, bir suikast timinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o suikast timinde yer alan isimlerden bir tanesi, yani bir askeri eğitim var ama görüyorsunuz işte sivillerin de yine örgüt içerisinde neredeyse son derece profesyonel yaklaşım içerisinde olduklarına da tanıklık ediyoruz. Bizim görebildiğimiz tam olarak bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Şu Ahbap Derneği ile ilgili rezillikler, tuhaflıklar maalesef sonu gelmiyor. Bu tuhaflıkların sonu maalesef gelmiyor. Son olarak ortaya çıkan tablo nedir? şöyle söyleyeyim size, Ahbap Derneği'nde, Ahbap Derneği'nde Gazze'ye yardım için 44 milyon lira toplanıyor banka hesabında. Derneğin banka hesabında bulunan bir 44 milyon lira var. Bunlar önce 1 milyon dolara çevriliyor efendim. Ortaya çıkan gerçeği size aktarıyorum soruşturma kapsamında. Ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin bir yönetim kararı alınıyor ve bu söylenen bu yönde bu dövizin fiziki olarak teslim alınması ve altınların satın alınması işlemlerinde kim yetkilendiriliyor? Yönetim kurulu tarafından Haluk Levent yetkilendiriliyor. Peki altınlar nereye konuyor? Şu karar, daha doğrusu yönetim kurulu kararı, deniyor ki bu altınları alıyorsak o zaman bir kasada tutalım, değil mi? Evet, o kasada, kasanın da altın olmadığı ortaya çıkmış efendim. Ne çıkmış? Ve o kasanın anahtarı tek kullanma yetkisi görevlendirildiği için dernek tarafından Haluk Levent'te ve o kasadan inceleniyor soruşturma kapsamında. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey demeyeyim. Şunlar çıkıyor. İlaç ve bir kitap çıktığını öğreniyoruz biz. Ve 12 Şubat 2023 ve 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği'nin hesaplarından toplamda 950 milyon liralık nakit para çekildiği de yine öğreniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Gerçekten ilk günde söyledim bunu, hala söyleyeceğim, bir kez daha tekrarlayacağım izniniz olursa. En büyük kasımız, en güçlü kasımız ülke olarak toplumsal dayanışma. En kötü zamanlarda gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp, bütün tartışmaları, bütün gerilimleri bir tarafa bırakıp bu yardımlaşma için gerçekten hani olağanüstü gayret gösteriyoruz ülke olarak. Hele işte 6 Şubat'ta yaşadık biz bunları, değil mi? Daha öncesinde de yaşadık defalarca ülke olarak, maalesef o felaketlerde tanıklık ettik. İşte bu olay maalesef o kasımıza, o en güçlü kasımıza ya da en güçlü refleksimize yapılan bir saldırı. Tam olarak Ahbap Derneği'nde olup bitenler tam olarak bu. Diyeceksiniz ki güçler seferinde masumiyet karinesinden bahsediyorsun bütün davalarda, bütün duruşmalarda. Yani Haluk Levent'in o 5 sayfalık mektubu olmasa yine böyle konuşmazdım emin olun, ama böyle bir tabloda var, böyle bir gerçekliğimiz maalesef var. Takip edeceğiz Ahbap Derneği soruşturmasında neler olup neler bittiğini de göreceğiz. Ultra Aslan'ın lideri Sabahattin Şirin, Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sabahattin Şirin, işte evinde biliyorsunuz bir ruhsatsız silah, milyonlarca lira, işte çelik yelekler vesaire, bunlar bulunmuştu. Mahkeme tarafından adli kontrol ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı kendisi. En çok neyle tartışılmıştı? Gözaltına alındığı gün işte hastaneye, muayeneye götürülürken ve getirilirken iki kere Sayın Öcalan'a özgürlük sloganını atmasıyla daha çok konuşulmuş, daha çok tartışılmıştı. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve dedi ki böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan ifadelerimden dolayı öncelikle şehit ve gazi ailelerimizden, kamuoyundan ve bütün dost ve kardeşlerimden özür diliyorum dedi. Oldukça böyle uzun bir metin, işte yanlış anlaşılmaya yol açtığını yani o sözler yanlış anlaşılmaya yol açtı ve çarpıtıldığını düşünmüyorum ben. Bu benim kişisel düşüncem. Böylesine hassas bir dönemde bu ifadelerin kullanılmış olması bir tuhaf. İşte yorgunluğuna verdi. İşte 50 yıllık geçmişinden, inanç ve değerlerinden bahsetti kendisi. Ve bir şekilde ömrüm boyunca dedi asla olumlu bakmadım terörist başı olan bu katile şeklinde ifadelerde bulundu. Ama bir kere o cümleler ağızdan çıktı. Hani ne diyelim ki, söyledim işte, yani bir şekilde kabul edilemez benim görebildiğim, benim anlayabildiğim en azından bu. Bir yandan da şunu da söyleyeceğim, Fatih Altaylı da bu yorumu yaptı, doğrusu katılıyorum, hani ilk yorumu o yaptığı için hepimizin aklından geçmiştir herhalde. Yani kimse tutuklu yargılanmasın, ona bir yani yargılanmasın, buna bu yani tutukluluk bir cezalandırma yöntemi haline geliyor, bunu hep tartışıyoruz, bunu hep konuşuyoruz. Elbette yani olabildiğince tutuksuz yargılanması gerekiyor yurttaşların. Çok özel durumların dışında, ama yani evinden işte ruhsatsız silah, işte çelik yelekler, işte kaynağı bir şekilde tartışmalı ki kendisi düğünden gelen, oğlumun düğününden gelen paralarda vesaire diyor. Ama hani daha az suçlamalarla, daha az delillerle insanların biz tutuklu olarak yargılandığını görüyoruz. Enteresan bir tablo. Demiyorum ki tutuklanmalıydı, bunu söylemiyorum. Söylediğim şey şu: bu konuda bir eşitlik olacaksa pozitif yönde, olumlu yönde bir eşitlik olması gerekmiyor muydu diye de insan kendi kendine soruyor. Dediğim gibi emeğe saygı. Önce Fatih Altaylı bunu söylemişti. Ben de gerçekten, benim de dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim mi?
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Bülent Ecevit bu çağrıyı yapan kişi. 99 depremindendir bu kayıt. O dönemde 99 depreminde gerçekten neler... Hep işte az önce de konuştuk ya, Ahbap meselesini anlatırken dedim ya, 99 depremi diye bir hafızamızda bir gerçekliğimiz var. Bu ses de o dönemden kalan bir sestir. Şöyle gazilerimizi, onu hatırlatacağım. Onu her gün konuşuyoruz. Hatırlatmaya da devam edeceğim. Ankara'da Güven Park'ta Er Gazi ve Er Şehit yakınlarının devam ediyor protestosu. Bugün itibariyle 32. gün. Onu hatırlatalım. Bir başka konu yine gazilerimizi ilgilendiren bir konu. Bir yasal düzenleme yapılmıştı, hatırlayınız. Tam da bu çerçeve yasanın görüşüldüğü ve kabul edildiği günden bir gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti. Mahinur Özdemir Göktaş kim? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı mecliste kabul edilen bu yasayla ilgili bir hatırlatma yaptı. Ben de hani buradan sizlerle paylaşayım, hazır gazilerimizi burada hatırlamışken ya da şehit yakınlarımızı. Şöyle dedi: terörle mücadeleden yaralanan ancak mağlul sayılmayan yurttaşlara yönelik başvurular 1 Eylül aklınızda olsun, 1 Eylül 2026 tarihinde o başvurular başlayacaktır dedi. Göktaş'ın sosyal medyadan yaptı bu açıklamayı. Kimler kapsam içerisinde, bu düzenlemenin kapsamı içerisinde? Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın baş ve erler dahil askeri personeli, yine Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ya da güvenlik korucuları bu düzenleme kapsamında bakanlığa, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 1 Eylül itibariyle, yani terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan yurttaşlardan bahsediyoruz, 1 Eylül itibariyle başvuru yapacaklar bakanlığa. Bunu bir hatırlatmış olalım. Dün konuşmuştuk. Neden gülümsedim? Şöyle bir gündemimiz olacak demiştim size ve o gündem her yıl kendini tekrarlar. Hazırlayın kendinizi demiştim. Gerçekten de oldu. Devlet okullarında kayıt şartı tartışmaları. Kayıtlar için hani para ya da işte aynı destek okul yönetimleri istiyor mu istemiyor mu? T24'te bu haberi düzeltiyorum. Sözcü'de bu haberi görünce bu hatırlatmam aklıma geldi. Dedim hemen paylaşmam gerekiyor. Hemen akışımı aldım, haber listeme aldım. Sözcü'de yer alan bir haber şöyle deniyor: İstanbul'da, okulun adı verilmemiş, bir devlet okulunda kayıt yaptırmak isteyen velilerden son 6 aylık elektrik, su ve doğalgaz faturalarının yanı sıra, bu faturalar talep ediliyor. Hadi bu şeyden anlaşılabilir. Hani adres doğrulama vesaire. Hadi oradan o anlaşılabilir de. Çeşitli kırtasiye ve hijyen ürünleri talep edilmiş. Ki listede mesela pil var. Ki o listeyi şimdi Simge Telegram'dan ya da X üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz o listeyi görebilirler. Simge de şimdi paylaştı. Enteresan. Pil var. Pil için marka bile belirtiliyor. Bu da çok dikkat çekti, benim dikkatimi çekti. Hani koli koli peçeteler, top top işte A4, 5 top A4 kağıdı, 2 koli Z peçete, 1 kutu tahta kalemi mesela talep edilen yurttaşlardan ya da velilerden talep edilen ürünler ya da işte aynı yardım talepleri de aynen bu şekilde ortaya çıkmış. Hani şimdi bunlar tabii konuşulacak, daha kayıt parası tartışmaları var, onlar da gelecek elbette önümüze ama Milli Eğitim Bakanlığı ne diyecek? Milli Eğitim Bakanlığı elbette bütün bunları reddedecek. Böyle bir şey yok diyecek bizlere. Ama biz kendi gündemimizden devam edelim. Hani gelecek gündeme de bir hazırlık turu, ısınma turu olarak bu haberi sizlerle paylaşmış oldum. Belli ki önümüzdeki günlerde bu ve benzeri haberlere tanıklık edeceğiz biz. Tabii ki 6 Şubat depremlerini konuşuyoruz. 6 Şubat depremlerinin davalarını neredeyse her program konuşuyoruz. Şimdi arka arkaya tazminat kararları mahkemelerden çıkmaya başladı. Dönekaya, ki Dönekaya'yı hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Fuat Koru sitesinde 3 yakınını kaybeden bir depremzede konuk alırız da dönem dönem programlarımıza da konuk olur ve ailelerin özellikle yaşadıkları, yani Adalet Peşinde Aileleri platformunun sözcüsüdür aynı zamanda kendisi. Hani son derece bilinçli bir mücadele, hatta mücadele etmek isteyip ne yapacağını bilemeyen yurttaşlara da gerçekten platform olarak da açık destek veriyorlar. Bu yöndeki çağrılarını ben de buradan tekrarlamış olayım. Adalet Peşinde Aileleri platformu X üzerinden ya da Instagram üzerinden takip de edebilirsiniz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar onu da görebilmek adına. Bir desteğe ihtiyacınız varsa ve ne yapacağınızı da bilmiyorsanız bu platformla iletişim kurabilirsiniz. Bunu bir hatırlatayım. Ama Dönekaya'nın bir mücadelesi. Hatay 4. İdare Mahkemesi Dönekaya'nın açtığı bir dava var. Bir tazminat davası. 4 kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle 410 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Yani bu kamu kurumları ile ilgili tabii tartışmalar hiç bitmiyor. O kamu kurumlarından bir Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD. Bu 4 kurum yani ne demiştim gerekçe olarak, işte o tazminat gerekçesi olarak hizmet kusuru nedeniyle bir miktar, işte yaklaşık 410 bin lira tazminat davasına mahkum edildi. Efendim tamamı itiraz etti. Ben bu itirazları da bir şekilde aktarıyorum size. Çünkü Hatay Belediyesi diyor ki deprem öncesi ve sonrasında AFAD'di, ben değilim, AFAD ve ilgili bakanlıklar kusurlu. Ben burada itirazlara değil, itiraz gerekçelerine takılmış durumdayım. Hani itirazlar rutin işlem olabilir. Hukukçular bu itirazları hani yargılama süreçlerinde yapıyor olabilirler. Tamam, buna bir şey söylemiyoruz da gerekçeler. Çevre Bakanlığı diyor ki herhangi bir görev ya da sorumluluğumuz yok. AFAD diyor ki afet risk yönetimi yerine getirildi. Peki ben de şunu söylüyorum. Herkes görevini yerine getirdiyse 53 bin vatandaşımızı biz niye kaybettik? Neden kaybettik? Resmi rakamlara göre 53 bin yurttaşımızı kaybettik. Biraz daha daraltayım çerçeveyi. Dönekaya Fuat Koru sitesinde neden 3 yakınını kaybetti? Onun açtığı dava üzerinden konuşuyorsak eğer, o zaman biz de bu soruyu soruyoruz. Bu sorunun yanıtı maalesef hala yok. Hiçbir kurum bir şekilde o sorumluluğu almıyor üzerine. Almama konusunda da oldukça mahir bütün kurumlarımız maalesef benim görebildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Enflasyon ve fiyatlar, artan fiyatlar. Bir hatırlatma, onu da yapalım. Öyle müzik arasına gidelim. Resmi gazetede bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bir ÖTV düzenlemesi. Motorinde bir ÖTV düzenlemesi var. O düzenleme kapsamında Ağustos ayının kalan kısmı için ÖTV 0 olarak uygulanacak. Daha sonraki aylar boyunca da 3'er lira arttırılarak, yani 3 lira, 6 lira, 9 lira ve 12 lira olarak arttırılarak bir şekilde süreç ilerletilecek. Hani bunu hatırlatmak istedim. Enflasyonla mücadele konusunda çok olumlu bir adım olarak ya da özverili bir adım olarak değerlendiriyor hükümet bunu, ama bir yandan da şöyle bir tablo konusunda uyarıyor uzmanlar da. Bu karar, bu ÖTV'den işte ÖTV'den vazgeçilmesi, sadece bu ay özelinde ÖTV'den vazgeçiliyor. Tabii sonrasında devam edecek. akaryakıt, daha doğrusu petrol fiyatlarının sabit kalacağı beklentisiyle ya da bu öngörüyle yapılıyor. Böyle bir karar alınıyor ama ya olmazsa diye de uyarıyor uzmanlar. Neyse, biz kendi cebimize bakalım. Son tabloda motorinde 7 lira 74 lira olan ÖTV bugün itibariyle 0 ay sonuna kadar. KDV'siyle birlikte de toplam indirim 9 lira 29 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Hani kötünün iyisi mi? Evet, kötünün iyisi olarak değerlendirilebilir. Bir not sadece bütün bunlardan bağımsız olarak müzik arasına gitmeden önce. Bir Yargıtay kararı dikkatimi çekti. Hani enteresan bir haber olduğu için sizlerle paylaştım. Ankara'da bir iş insanı N.Y. parantez içerisinde 58, bu haber yazım tekniğine bayılıyorum yani. Annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi S.Y.'ye açtığı boşanma davasında mahkeme kadını kusurlu buluyor. Çiftin boşanmasına karar veriyor. Dava Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay tarafından da onaylanıyor. Dilekçe enteresan, dava dilekçesinde diyor ki iş insanı N.Y.'ye, eşim ne düğünlere ne cenazelere hiçbirisine gelmiyor. Son olarak annemin cenazesinde de yer almaması, katılmaması benim üzerimde ağır psikolojik yük oluşturdu ve boşanmak istiyorum diyor. Eşi S.Y.'ye de ben eşimi seviyorum. Husumet kayınvalidemle benim aramda, kayınvalidem diyor kendisi benden habersiz evime geldiği için sık sık tartışıyorduk şeklinde, o yüzden cenazesine gitmedim şeklinde bir savunma yapmış. Yani yine de yapmamak gerekiyor elbette. Hani düğün, tamam düğüne gitmeyin de cenazeye gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hele eşinizin ailesinden bir cenaze ise bu, hani iyi günde kötü günde dedirten bir haber en azından, ya da neden iyi günde kötü günde deniliyor onu anlatan bir haber aklınızın bir kenarında olsun. Siz olun, eşinizin annesinin cenazesine mutlaka gidin. Hadi bir müzik arası verelim, devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir operasyon dikkat çeken Alihan Kuriş suç örgütüne böyle tanımlanıyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı açıklamada da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatılmıştır deniyor. Toplamda 49 kendisiyle birlikte Alihan Kuriş ile birlikte toplamda 49 kişinin gözaltı kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı var. Gelen bilgi savcılığın yaptığı açıklamada 30 kişinin toplamda şu dakikaya kadar gözaltına alındığı, işte örgütle ilgili gözaltı arama ve el koyma kararları alındığı ve bu yönde çalışmalarında devam ettiğini öğreniyoruz. Enteresan bir isim. Neden? Çünkü Süleymancılar olarak bilinen o cemaatin başında olduğu biliniyor bu ismin. Bu açıdan bakıldığı zaman da oldukça enteresan bir operasyon. Az önce bir son dakika bilgisi olarak önüme düştü. Daha fazla detayına hakim değilim ama konuşuruz. O detaylar ortaya çıktıkça daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum. 17 ilde toplamda gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Tekrar hatırlatıyorum, kendisi bizim Süleymancılar olarak bildiğimiz o cemaatin de başında olan kişidir. Enteresan, dikkat çekici bir soruşturma. Devam edelim biz. Dünyada neler olup bitiyor? Şöyle hızlıca onları da, benim gördüklerimi bir paylaşmak istiyorum sizlere. Dün anlatmıştım, Trump'ın Ankara'dan bir suikast tehdidi gerekçesiyle götürülüş şeklini dün konuşmuştuk. Air Force One uçağına önce binmişti, sonrasında o catering kutularından bir tanesine saklanarak başka bir uçağa kendisi gönderilmişti. Hatta Amerika'da bu böyle talk show'larda falan bayağı bir malzeme de oldu. Onu da söyleyeyim, onu da aktaralım ama buna bir Beyaz Saray'dan bir doğrulama geldi. Bu bir iddiaydı. Dün o iddianın ayrıntılarını da sizlere New York Times bunu haberleştirmişti ve oradan size aktarmıştım. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da bu iddia doğrulandı. Trump'a daha doğrusu direkt soruldu. Bu tamamen gizli servise bağlı dedi Trump. Ben sadece onlar ne diyorsa onu uyarım. Dolayısıyla gizli servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. O da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti ifadesini kullandı. Tabii o suikast iddiası mesela yine şöyle medyaya baktığım zaman, yani mesela Middle East A'de bir haber yer aldı. Orada da İsrail'den bu yönde bir ihbar geldiği yönünde bir ayrıntı, bir detay var. Onu da söyleyeyim, onu da aktaralım. İsrail'den gelen bir rapora göre İran Trump'ı hedef alabilirdi o gün itibariyle. İşte omuzdan atılan bir füzeden vesaireden bahsediliyor. Bu iddialar konuşuluyor, bu iddialar tartışılıyor. Enteresan Trump'ın, neden? Çünkü hani kendisi gizlice bindirildi uçağa ama mesela uçakta gazeteciler var, işte Trump'a yakın diğer isimlerin de olduğu yönünde, onların da hani nasıl tanımlayalım, yem olarak adeta Esenboğa'dan kalkarken uçak ya da kalktığında yem olarak önden gönderildiğini de söyleyebiliriz. İlginç bir tablo, Trump'tan beklenen bir tablo. Orta Doğu'daki savaşı konuşuyoruz Şubat ayından beri, 28 Şubat'tan beri. İşte az önce Türkiye'deki o akaryakıt ve motorinle ilgili kararı da, ÖTV'den vazgeçiş kararını da açıkladık ama

Ama savaşın kazananları yine petrol şirketleri oluyor. Şöyle bir bakıyorum, hani işte Chevron, ExxonMobil, değil mi? Total, BP, Shell, bunları biliyorsunuz zaten. Son 3 ayda bu şirketlerin o petrol fiyatlarındaki oynaklık ya da artış nedeniyle 93 milyar dolar. Gerçekten akıl almaz bir rakam. 93 milyar dolar. Özür dilerim. Konuşmak bile zor. Bakın tıkandım yani. O kadar parayı bir sene bırakın elde etmeyi, telaffuz ederken bile zorlanıyoruz. 93 milyar dolar bir kardan bahsediliyor bu şirketler için. Hep söylüyoruz, kazananlar hep işte silah firmaları ya da işte bu petrol şirketleri oluyor. Maalesef kaybeden kim oluyor? Kaybeden yine o ülkelerin halkları, yurttaşları oluyor. Tabloda ortada. Son 10 dakikan biraz spor, biraz da iyi haberler zamanı, değil mi? Artık son 10 dakikaya gelmişken bunları konuşmanın da zamanı geldi. Bulabiliyorum hala Simge'nin aksi görüşüne rağmen. Hani bugün 3. 4. gün hala güzel haberler bulmayı başarabiliyoruz. Ama oraya gelmeden önce Beşiktaş'tan bahsedelim. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Krilove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda biliyorsunuz ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Eğer kazanırsa yani bu maçta da saat 20'de Tüpraş Stadında evinde oynayacak siyah beyazlı ekibimiz bu karşılaşmayı. Kazanırsa playoff turuna yükselecek. Beşiktaş, şöyle bir bakıyorum, S-Sport'tan canlı yayınlanacağı yönünde de bir bilgi var elimde. Beşiktaş şimdiye kadar Avrupa'da 261 karşılaşmaya çıkmış. 100 galibiyeti, 111 yenilgisi var. Toplamda da 50 beraberlik almış. 352 gol atarken kaç gol görmüş kalesinde? 395 gol görmüş. Karakartal'a da buradan başarılar. Ben eminim buradan çok farklı, çok rahat, çok net bir skorla ayrılacaktır. Şimdiye kadar 261 maça çıkmıştı Beşiktaş. Söylediğimiz gibi yolu, siyah beyazlı ekibimizin yolu açık olsun. Şu tabii Süper Kupa'yı dün söylemiştim. Süper Kupa finali Aston Villa ile Paris Saint-Germain karşılaşmıştı. Yani 2 yıldır Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Geçtiğimiz yıl UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Bu yılda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Dün oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup etme başarısını gösterdi. Yani son 2 yılda 2 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 Süper Kupa'nın sahibi oldu Fransız ekip. Gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. Bu maçın hakemini hatırlatacağım size. Somalili bir hakem, Omar Artan, bu karşılaşmayı yönetti. Nereden hatırlıyorsunuz bu ismi? Evet, Dünya Kupası'nda da ülkesi tarafından görevlendirilmişti. Daha doğrusu FIFA görevlendirmişti Somalili hakemi. Ama ne olmuştu? Evet, Amerika Birleşik Devletleri hakeme, Omar Artan'a, FIFA tarafından görevlendirilen bu hakeme giriş izni, ülkeye giriş izni vermediği için, yani bir hakem için herhalde en önemli başarıdır, değil mi? Dünya Kupası'nda maç yönetmek. Maalesef o hayalleri de suya gömülmüştü ama UEFA bunun yanıtını verdi. Zaten FIFA'yla ne diyoruz? FIFA futbolun NATO'sudur. Gerçekten Infantino yönetimindeki FIFA tam, yani tam bu tanımlamayı hak eden uygulamalarla karşımızda. Neyse, UEFA tabii 34 yaşındaki bu hakeme dedi ki, üzülme, biz sana başka bir görev vereceğiz. Yine tarihi bir görev vereceğiz. Gel, Paris Saint-Germain'in işte dün 2-1 kazandığı, Aston Villa karşısında 2-1 kazandığı UEFA Süper Kupa finalini yönet dediler. Ve gerçekten de dün oldukça başarılı bir hakemlik performansı da izledik FIFA'ya rağmen. FIFA'nın sahip çıkmadığı hakeme UEFA sahip çıkmış oldu. Son 5 dakikam artık, güzel haberler zamanı. Nereden başlasak, nereden başlasak? Şuradan ilginç. Şimdi bazen böyle, yani doğadan bahsetmek istiyorum. Bazen böyle her şey mahvoldu, her şey yok edildi. Doğayı tamamen yok ettik, karamsarlığına kapılıyoruz ya. İşte tam da bu noktada bilim insanları, bilim devreye giriyor. Ya da çevrecilerin çalışmaları aksini ispatlıyor bize. Yani rewilding, yeniden yabanileşme projeleri dünyanın pek çok noktasında uygulanıyor ve mesela Avrupa'da enteresan örnekler, 100 yıl önce
Avrupa ormanlarında tamamen nesli tükendiği zannedilen devasa boyuttaki Avrupa bizonları mesela, ya da Avrasya vaşaklarının bu koruma, kararlı koruma projeleri sayesinde eski habitatlarına, Romanya'da, Polonya'da hatta eski habitatlarına döndüğünü öğreniyoruz biz, görüyoruz. Yüzlerce Avrupa bizonu bize rağmen, insanlığa rağmen yine insanlığın yardımıyla, bilimin yardımıyla yine doğaya salındığını öğreniyoruz. İşin en güzel yanı da aslına bakılırsa ormanın ekosistemi, bu hayvanların doğaya tekrar kazandırılmasıyla o ormanın ekosisteminin de değiştiğini, nasıl mesela tohumlar taşınıyor, yeni bitkiler yeşeriyor, kuş türlerinin geri döndüğünü görüyoruz. Hani bunlara bakınca da hani insansız bir dünya nasıl olurdu diye de hani sormadan da bilmiyorum, sormadan da edemiyor insan. Bu arada Japonya'dan enteresan bir haber. Çevre kirliliği denince tabii hepimizin aklına ne geliyor? Bugünlerde Türkiye'de de çok tartışılıyor bu plastik dağları, değil mi? Ege'de, Akdeniz'de ortaya çıkan görüntüleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama yani çevre deyince aklımıza en ilk gelen konulardan bir tanesi bu. Japonya'da bir geri dönüşüm tesisindeki bakterileri inceliyor bilim insanları ve tesadüfen P-test enzimini buluyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu mikroskobik yapı ne yapıyor? Doğada çözünmesi yaklaşık 450 yıl süren o pet şişeler, plastikler var ya, bu plastiklerin birkaç gün içerisinde zararsız doğal moleküllere dönüşmesini sağlıyor. Şimdi bilim insanları tabii bu doğal enzimi laboratuvarda geliştirerek 6 kat daha hızlı çalışan bir süper enzim haline getirmişler Japonya'dan. Enteresan, dikkat çekici bir haber. Hani bunu sizlere aktardım. Bir hatırlatma daha. Şimdi şöyle, Simge de beni uyarıyor son 3 dakika. Son haber. Gerçekten zeka ile empati birleşince nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Gençlerden, liseli gençlerden, üniversiteli genç mucitlerden bahsedeceğim size biraz. Son dönemde geliştirilen harika bir proje. İşaret dilini sese çevirebilen akıllı eldivenler ya da görme engelliler için o engelleri önceden hissedip yön tarif eden sensörlü akıllı bastonlardan bahsedeceğim. Şöyle, bu projeler aslında yeni değil. Mesela 2019'da Time ve Edison ödülleri, bundan bahsedeceğim. Bu projenin küresel çapta ilk ses getirdiği dönemdi ki cihazlar 2019'da bu mesele gündeme gelmişti. Ama sonrasındaki bilimsel gelişmeler, işte ChatGPT ya da yapay zekanın geliştirilmesiyle bu cihazlara yapay zeka işte ChatGPT gibi bunların entegrasyonuyla yeni nesil bir versiyonla karşı karşıyayız. Hatta işte VWalk projesiydi bu, dediğim gibi 2019'da gündeme gelmişti. Şimdi VWalk 2 dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılmaya devam ediyor bu ve dediğim gibi yani öğrenciler açısından, ülkemizdeki öğrenciler açısından da hani böyle gerçekten hayata, insan hayatına, özellikle de tabii ki engellilerin hayatını kolaylaştırma adına da son derece önemli bir proje olarak ben gördüğüm için sizlerle de bu projenin ayrıntılarını paylaşmak istedim. Hani ülkede, Türkiye'de de hani yanı başımızda gerçekten güzel şeyler oluyor dedirten, güzel şeyler oluyor dedirten gelişmelerden bir tanesiydi bu. Güzel şeyler bulmak hiç de zor değil. Simge'ye buradan sesleniyorum. Devam edeceğiz bugün, bundan sonra da her gün. Şunu sadece söyleyeceğim. Yarın olmayabilirim. Dün bir müziğe başlamayalım Simge. Bir gazeteci arkadaşım vefatından bahsettim. Yarın Ankara'da bir cenaze töreni olacak. Yurt dışından cenaze getirileceği için yarın olmayabilir ama yarın olmazsam eğer affınıza sığınıyorum. Şimdiden bilgi vermiş olayım. Ankara'da cenaze töreninde olacağım. Bitirelim bugünü de. O ne yaptık? 13 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve sunum her şeyinde etkili olan, yardım olan Simge'ye, tüm masalarda olan Simge'ye teşekkür ediyorum. Editörüm İktür Karadeniz de öyle, şu dakikalarda rejide. Yarın ben aynı saatte umarım olurum, olamazsam gerekçemi aktardım sizlere. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hiç